Bu tuhaf bir şey. Öldükten ve toprak olduktan sonra mı dirileceğiz? Bu olmayacak bir dönüş, dediler. Yerin onlardan neyi eksilttiğini, çürüttüğünü bilmekteyiz. Bizde her şeyi saklayan bir kayıt vardır. Ayrıca bunlar, gerçeği kendilerine geldiğinde hemen yalanladılar. Tam bir tutarsızlık içindeler. Üstlerindeki göğe bakmıyorlar mı? Hiçbir kusuru olmaksızın onu nasıl kurduk, nasıl süsledik? Yeryüzünü de düzledik, üzerine sarsılmaz dağlar yerleştirdik. Orada her türden güzel bitkiler yetiştirdik. Bize yönelen her kula aydınlatıcı ve hatırlatıcı olsun diye. Gökten bereketli yağmurlar indirdik. Onunla nice bahçeler ve hasat edilen tahıllar yetiştirdik. Bir de salkım salkım meyvesiyle göğe uzanan hurma ağaçları. Hepsi kullara rızık olsun diye. O yağmurla ölü toprağa can verdik. İşte insanların mezardan çıkışları da böyle olacak. Bunlardan önce Nuh kavmi, Res ve Semud halkı, Ad, Firavun ve Lut'un kardeşleri, Eykeliler ve Tübba kavmi de yalanlamışlar, hepsi peygamberleri yalancılıkla suçlamıştı. Sonunda onları uyardığım şey başlarına geldi. Düşünseler ya, ilk yaratışta acze düştük mü? Buna rağmen onlar yeni bir yaratma konusunda şüphe içindeler. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren İbrahim Bildir.
2: Dokuzuncu cüz.
3: Dinleyeceğiniz bu cüzde Araf suresi 88 ila 206. ayetler ve Enfal suresi 1 ila 40. ayetlerin meali yer almaktadır.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kavminden büyüklük taslayan önderler kesimi şöyle dediler: Ey Şuayb! Ya seni ve seninle beraber inananları kesinlikle şehrimizden çıkaracağız veya mutlaka dinimize döneceksin. Şuayb dedi ki: İstemesek de mi? Doğrusu Allah bizi ondan kurtardıktan sonra tekrar sizin dininize dönersek Allah hakkında yalan uydurmuş oluruz. Rabbimiz Allah dilemedikçe sizin dininize dönmemiz bizim için olacak şey değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Biz sadece Allah'a dayanırız. Ey Rabbimiz! Kavmimizle bizim aramızda adaletli hükmünü ver. Sen hüküm verenlerin en hayırlısısın. Kavminin inkarcı ileri gelenleri, eğer Şuayb'a uyarsanız o takdirde siz mutlaka hüsrana uğrarsınız dediler. Nihayet o şiddetli deprem onları yakalayıverdi de yurtlarında yere serilip kaldılar. Şuayb'ı yalanlayanlar sanki orada hiç yurt tutmamış gibi oldular. Böylece asıl hüsrana uğrayanlar Şuayb'ı yalanlayanlar oldu. Şuayb onlardan ayrıldı ve bu arada ey kavmim dedi: Ben size Rabbimizin gönderdiği gerçekleri duyurdum ve size öğüt verdim. Artık kafir bir kavme nasıl acırım? Biz hangi ülkeye bir peygamber gönderdiysek, mutlaka ora halkını Allah'a yönelip yalvarsın yakarsınlar diye dert ve sıkıntıya uğratmışızdır. Sonra kötülüğü değiştirip yerine iyilik getirdik. Nihayet çoğaldılar ve atalarımız da böyle sıkıntı ve sevinç yaşamışlardı dediler. İnkarda ısrar edince biz de onları kendileri farkında olmadan ansızın yakaladık. O ülkelerin insanları inansalar ve günahtan sakınsalardı, elbette onların üstüne gökten ve yerden nice bereket kapıları açardık. Fakat yalanladılar. Biz de ettikleri yüzünden onları yakalayıverdik. Yoksa o ülkenin halkı geceleyin uyurlarken kendilerine azabımızın gelmeyeceğinden emin miydiler? Veya o ülke halkının güpegündüz eğlenirlerken kendilerine azabımızın gelmeyeceği konusunda güvenceleri mi vardı? Allah'ın ansızın gelen azabından emin mi oldular? Fakat ziyana uğrayan topluluktan başkası Allah'ın azabından emin olamaz. Eski sahiplerinden sonra yeryüzüne varis olanlara hala şu gerçek belli olmadı mı? Biz dileseydik onları da günahlarından dolayı musibetlere uğratırdık. Biz onların kalplerini mühürleriz de onlar gerçekleri işitemezler. İşte o ülkeler. Onların haberlerinden bir kısmını sana anlatıyoruz. Andolsun ki peygamberleri onlara apaçık deliller getirmişti. Fakat onlar önceden yalanladıkları gerçeklere iman edecek değillerdi. İşte kafirlerin kalplerini Allah böyle mühürler. Onların çoğunda sözünde durma diye bir şey bulamadık. Gerçek şu ki onların çoğunu yoldan çıkmış bulduk. Sonra onların ardından Musa'yı mucizelerimizle Firavun ve yakın çevresine gönderdik. Onlarsa mucizeleri inkar ettiler. Ama gör, işte fesatçıların sonu ne oldu. Musa dedi ki, ey Firavun, ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim. Allah hakkında gerçek olandan başkasını söylememek benim üzerime borçtur. Size Rabbinizden açık bir delil getirdim. Artık İsrailoğullarını benimle birlikte serbest bırak. Firavun şöyle dedi. Eğer bir mucize getirdiysen ve gerçekten doğru söylüyorsan onu göster bakalım. Bunun üzerine Musa asasını yere attı. Bir de baktılar ki apaçık bir yılan ve elini çıkardı. Bir de ne görsünler? O da seyredenlerin gözleri önünde bembeyaz oluvermiş. Firavun'un kavminden ileri gelenler dediler ki, bu gerçekten çok bilgili bir sihirbazdır. Sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Firavun, peki ne buyurursunuz dedi. Dediler ki, onu da kardeşini de beklet. Şehirlere toplayıcılar, memurlar yolla. Bütün bilgili sihirbazları sana getirsinler. Sihirbazlar Firavun'a geldiler. Eğer üstün gelen biz olursak, bize muhakkak bir ödül olmalıdır dediler. O da, tamam, ayrıca sizler mutlaka yakınlarımdan olacaksınız dedi. Sihirbazlar dediler ki, ey Musa, sen mi atacaksın değneğini, yoksa ilk atan biz mi olalım? Siz atın dedi. Onlar atınca insanların gözlerini büyülediler, içlerine korku saldılar ve böylece büyük bir büyü gösterdiler. Biz de Musa'ya asanı at diye vahyettik. Bir de baktılar ki bu onların uydurduklarını yakalayıp yutuyor. Böylece gerçek ortaya çıktı ve onların yaptıklarının asılsız olduğu anlaşıldı. İşte Firavun ve kavmi orada yenildiler ve küçük düşüp yarıştan çekildiler. Sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. Alemlerin Rabbine, Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik dediler. Firavun dedi ki, ben size izin vermeden ona iman ettiniz öyle mi? Şüphe yok ki bu halkını şehirden çıkarmak için orada kurduğunuz bir tuzaktır. Ama yakında göreceksiniz. Mutlaka ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim. Sonra da hepinizi asacağım. Onlar, biz de Rabbimize dönmüş oluruz dediler. Sen Rabbimizin ayetleri bize geldiğinde onlara inandık diye sırf bu yüzden bizden intikam alıyorsun. Ey Rabbimiz, bize sabırlar ver ve Müslüman olarak canımızı al. Firavun'un kavminden ileri gelenler dediler ki, seni ve ilahlarını bırakıp yeryüzünde bozgunculuk çıkarsınlar.

dedi. Andolsun ki biz de Firavun'a uyanları ders alsınlar diye kuraklık yılları ve ürün kıtlığıyla cezalandırdık. Onlara bir iyilik, bolluk, bereket gelince bu bizim hakkımızdır derler. Eğer başlarına bir felaket gelirse bunu Musa ve onunla beraber olanların uğursuzluğuna bağlarlardı. Bilesiniz ki başlarına gelenler Allah katındandır. Fakat onların çoğu bunu bilmez. Ve dediler ki, bizi büyülemek için ne işaret getirirsen getir, biz sana inanacak değiliz. Biz de açık seçik mucizeler olmak üzere onların üzerine tufan, çekirge, haşerat, kurbağalar ve kan gönderdik. Yine de büyüklük tasladılar ve günahkar bir kavim olmakta direndiler. Azap üzerlerine çökünce, ey Musa, sana verdiği söz hürmetine bizim için Rabbine dua et. Eğer bizden azabı kaldırırsan mutlaka sana inanacağız ve muhakkak İsrailoğullarını seninle göndereceğiz derlerdi. Ulaşacakları bir müddete kadar onlardan azabı kaldırdığımızda hemen sözlerinden dönerlerdi. Nihayet ayetlerimizi asılsız saymaları ve onlardan gafil kalmaları sebebiyle kendilerini cezalandırdık ve onları denizde boğduk. Hor görülüp ezilmekte olan o kavmi de İsrailoğulları için bereketlerle doldurduğumuz ülkenin doğu taraflarına ve batı taraflarına tamamına mirasçı kıldık. Sabırlarına karşılık Rabbinin İsrailoğullarına verdiği güzel söz yerine geldi. Firavun ve kavminin yapmakta olduklarını ve yetiştirdikleri bahçeleri de helak ettik. İsrailoğullarını denizden geçirdik. Derken kendilerine mahsus bir takım putlara tapan bir kavimle karşılaştılar. Bunun üzerine, ey Musa, onlara ait ilahlar gibi sen de bizim için bir ilah yap dediler. Musa dedi ki, gerçekten siz cahil bir toplumsunuz. Şüphesiz onların düzeni yıkılmaya mahkumdur. Yapmakta oldukları da boşa gidecektir. Musa, size Allah'tan başka bir ilah arayayım öyle mi? Halbuki o sizi alemlere üstün kılmıştı, dedi. Hani Firavun'un adamlarından sizi kurtarmıştık? Onlar sizlere işkencenin en kötüsünü yapıyorlardı. Oğullarınızı öldürüyorlar, kızlarınızı sağ bırakıyorlardı. İşte bunda Rabbinizden büyük bir imtihan vardır. Musa ile 30 gece için sözleştik ve buna 10 gece daha ekledik. Böylece Rabbinin tayin ettiği vakit 40 geceyi buldu. Musa, kardeşi Harun'a dedi ki, kavmimin içinde benim yerime geç, onları ıslah et, bozguncuların yolunu izleme. Musa, tayin ettiğimiz vakitte Tur'a gelip de Rabbi onunla konuştuğunda, o, Rabbim, bana görün, sana bakayım dedi. Rabbi, sen beni asla göremezsin. Fakat şu dağa bak. Eğer o yerinde durabilirse, sen de beni görebilirsin buyurdu. Rabbi o dağa tecelli edince, onu paramparça etti. Musa da bayılıp düştü. Kendine gelince dedi ki, seni noksan sıfatlardan tenzih ederim, sana tövbe ettim. Ben inananların ilkiyim. Allah, ey Musa dedi. Ben vahiylerimi göndermek ve konuşmakla insanlar arasında sana seçkin bir yer verdim. Sana verdiğimi al ve şükredenlerden ol. Levhalarda Musa için her konuya dair öğüdü ve her şey hakkında gerekli açıklamaları yazdık ve dedik ki, bunlara sımsıkı sarıl, kavmine de o en güzel öğüt ve açıklamalara sarılmalarını emret.

Yakında size yoldan çıkmışların yurdunu göstereceğim. Yeryüzünde haksız yere böbürlenenleri ayetlerimden mahrum edeceğim. Onlar bütün mucizeleri görseler de iman etmezler. Doğruluk yolunu görseler onu izlemezler. Fakat eğrilik yolunu görürlerse hemen ona saparlar. Bu durum onların ayetlerimizi yalan saymalarından ve onlardan gafil olmalarından ileri gelmektedir. Halbuki ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı asılsız sayanların amelleri boşa çıkmıştır. Onlar yapmakta olduklarından başka bir şey sebebiyle cezalandırılmazlar. Tur'a giden Musa'nın arkasından kavmi, zinet takımlarından böğürebilen bir buzağı heykelini ilah edindiler. Görmediler mi ki, o onlara ne konuşuyor ne de onlara yol gösteriyor. Onu ilah olarak benimsediler ve zulümde karar kıldılar. Pişman olup kendilerinin gerçekten sapmış olduklarını anlayınca da dediler ki, eğer Rabbimiz bize acımaz ve bizi bağışlamazsa mutlaka ziyana uğrayanlardan olacağız. Musa kızgın ve üzgün olarak kavmine dönünce, benden sonra arkamdan ne kötü işler yapmışsınız. Rabbinizin emrini beklemeyip acele mi ettiniz dedi. Tevrat levhalarını yere attı ve kardeşinin başını tutup kendine doğru çekmeye başladı. Harun, ey anam oğlu, senin bu kavmin beni cidden zayıf gördüler. Neredeyse beni öldüreceklerdi. Sen de şimdi düşmanları bana güldürme ve beni zalim kavimle bir tutma dedi. Musa, ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla, bizi rahmetine gark eyle. Sen merhametlilerin en merhametlisisin dedi. Allah buyurdu ki, buzağa tapanlar yok mu? İşte onlara mutlaka Rablerinden bir gazap ve dünya hayatında bir alçaklık erişecektir. Biz iftiracıları böyle cezalandırırız. Kötülükler yaptıktan sonra ardından tövbekar olup da iman edenlere gelince, şüphesiz ki o tövbe ve imandan sonra Rabbin elbette bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Musa'nın öfkesi yatışınca levhaları aldı. Onlardaki yazılarda Rablerinden korkanlar için hidayet ve rahmet hükümleri vardı. Musa, tayin ettiğimiz vakit ve yerde bulunmak üzere kavminden 70 adam seçti. Onları o müthiş deprem yakalayınca Musa dedi ki, ey Rabbim, dileseydin onları ve beni daha önce helak ederdin. İçimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizi helak edecek misin? Bu iş senin imtihanından başka bir şey değildir. Onunla dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletirsin. Sen bizim velimizsin. Artık bizi bağışla ve bize acı. Sen bağışlayanların en iyisisin. Bize bu dünyada da ahirette de iyilik yaz. Şüphesiz biz sana yöneldik. Allah buyurdu ki, azabıma dilediğimi uğratırım. Rahmetimse her şeyi kuşatmıştır. Ayrıca rahmetimi Allah korkusu taşıyanlara, zekatı verenlere ve ayetlerimize inananlara yazacağım. Onlar, ellerindeki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları o elçiye, o ümmi peygambere uyarlar. Peygamber onlara iyiliği emreder ve onları kötülükten men eder. Yine onlara temiz şeyleri helal, pis şeyleri haram kılar. Ağırlıklarını kaldırır, üzerlerindeki zincirleri çözer. O peygambere inanan, onu koruyup destekleyen, ona yardım eden ve onunla birlikte gönderilen nura uyanlar, işte bunlardır kurtuluşa erenler. De ki, ey insanlar!
Gerçekten ben göklerin ve yerin sahibi olan Allah'ın hepinize gönderdiği elçisiyim. Ondan başka ilah yoktur. O hayat verir ve öldürür. Öyleyse Allah'a ve ümmi peygamber olan Resulüne, ki o Allah'a ve onun sözlerine inanır, iman edin ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız. Musa'nın kavminden hak yolu gösteren ve onun ışığında adil davranan bir topluluk da vardı. İsrailoğullarını nesillere göre 12 topluluğa ayırdık. Halkı kendisinden su istediğinde Musa'ya asanı taşa vur diye vahyettik. Taştan 12 göze fışkırdı. Her kabile içeceği yeri belledi. Üzerlerine de buluttan gölgelik yaptık. Onlara kudret helvasıyla bıldırcın eti indirdik. Size verdiğimiz rızıkların temizlerinden yiyin dedik. Onlar nankörlükleriyle bize değil fakat kendilerine kötülük ediyorlardı. Onlara şu şehre yerleşin, orada dilediğiniz gibi yiyip için ve af dileyin. Kapıdan eğilerek girin ki hatalarınızı bağışlayalım. İyilik yapanlara ileride ihsanlarımızı daha da arttıracağız denildi. Sonra içlerinden hakkı çiğneyenler sözü değiştirip kendilerine söylenenden başka bir şekle soktular. Biz de hakkı çiğnedikleri için üzerlerine gökten bir azap gönderdik. Onlara deniz kıyısında bulunan şehir halkının durumunu sor. Onlar cumartesi tatili yaptıkları gün avlayacakları balıklar sürüler halinde suyun yüzüne çıkarak onlara doğru gelirken tatil yapmadıkları günde ortalığa çıkmıyorlar diye cumartesi yasaklarını çiğniyorlardı. Yoldan çıkmaları sebebiyle onları işte böyle sınıyorduk. İçlerinden bir topluluk, Allah'ın helak edeceği yahut şiddetli bir azapla cezalandıracağı kimselere ne diye öğüt veriyorsunuz sanki deyince, onlar Rabbiniz katında bir mazeretimiz olsun diye, bir de sakınıp çekinirler ümidiyle şeklinde cevap verdiler. İşte böylece onlar kendilerine yapılan uyarıları göz ardı edince, biz de kötülüğü önlemeye çalışanları kurtardık, haksızlığa sapanları da yapmakta oldukları kötülüklerden ötürü dehşetli bir azapla cezalandırdık. Kendilerine yasak edilen şeyler karşısında küstahça diretince onlara, aşağılık maymunlar olun dedik. Rabbin kıyamet gününe kadar onlara en ağır cezayı verecek kimseleri üzerlerine göndereceğini bildirmişti. Şüphesiz Rabbinin ceza vermesi çabuktur. Yine o çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Onları grup grup yeryüzüne dağıttık. İçlerinden bazıları iyi kimselerdir, bazıları da böyle değildir. Bu sonuncuları belki dönüş yaparlar diye iyi durumlarla da kötü durumlarla da imtihan ettik. Onların ardından kitaba varis olan ve nasıl olsa bağışlanacağız diyerek şu dünyanın geçici menfaatine sarılan bir kuşak geldi. Ne zaman önlerine bu gibi menfaatler çıksa hemen sarılırlar. Bunlardan Allah hakkında gerçek olandan başka bir şey söylemeyeceklerine dair kitabın öngördüğü bir söz alınmamış mıydı? Üstelik onlar kitaptakini de okuyup öğrenmişlerdi. Doğrusu ahiret yurdu sakınanlar için daha hayırlıdır. Hala aklınız ermiyor mu? Kitaba sımsıkı sarılıp namazı dosdoğru kılanlar var ya, İşte böyle iyiliğe çalışanların ecrini biz asla zayi etmeyiz. Bir zamanlar İsrailoğullarının üzerine dağı bir gölgelik gibi kaldırdık da üstlerine düşecek sandılar. Size verdiğimiz kitaba kuvvetle sarılın ve içinde olanı aklınızda tutun ki korunasınız dedik. Rabbin Ademoğullarından, onların sırtlarından zürriyetlerini alıp bunları kendileri hakkındaki şu sözleşmeye şahit tutmuştu. Ben sizin Rabbiniz değil mi?

Elbette öyle. Tanıklık ederiz dediler. Böyle yaptık ki kıyamet gününde bizim bundan haberimiz yoktu demeyesiniz. Yahut önce atalarımız Allah'a ortak koştu. Biz de nihayet onların ardından gelen bir nesiliz. Şimdi batıla saplanıp kalanların yaptıkları yüzünden bizi helak mı edeceksin demeye kalkışmayasınız. İşte böyle ayetleri açık açık bildiriyoruz. Umulur ki dönüş yaparlar. Kendisine kanıtlarımızı verdiğimiz, fakat onları bir kenara atan, bu yüzden şeytanın peşine düştüğü, nihayet azgınlardan olan kişinin haberini onlara anlat. Eğer biz isteseydik, o kişiyi delillerimizle yüceltirdik. Fakat o, dünyaya saplanıp kaldı, hevesinin peşine düştü. İşte böylesinin hali, kovsan da bıraksan da hep dilini çıkarıp soluyan köpeğin haline benzer. Ayetlerimizi yalan sayan topluluğun durumu işte böyledir. Şimdi sen bu kıssayı anlat. Umulur ki iyice düşünürler. Ayetlerimizi yalan sayan ve böylece yalnız kendilerine fenalık etmiş bulunan kavmin durumu ne kötü. Allah'ın doğru yola yönelttiği kişi hidayete ermiştir. O kimi saptırırsa işte onlar da kaybedenlerin ta kendileridir. Andolsun biz cinlerden ve insanlardan birçoğunu cehennem için yaratmış olduk. Bunların kalpleri vardır ama onlarla kavrayamazlar. Gözleri vardır ama onlarla göremezler. Kulakları vardır ama onlarla işitemezler. Onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl gafiller onlardır. En güzel isimler Allah'ındır. Bu güzel isimlerle ona dua edin. Onun isimleri hakkında doğru inançtan sapanları kendi başlarına bırakın. Onlar yaptıklarının cezasını çekecekler. Yarattıklarımız arasında hakka götüren ve onun ışığında adil davranan bir topluluk da vardır. Ayetlerimizi yalanlayanları hiç bilmedikleri yerden adım adım yıkıma götürürüz. Onlara mühlet veriyorum. Ama bilin ki cezalandırmam çok çetindir. Düşünmediler mi ki yıllarca beraber oldukları o peygamberde delilikten eser yoktur. O ancak kesin bir uyarıcıdır. Göklerin ve yerin egemenliği üzerinde, Allah'ın yarattığı her bir nesne üzerinde ve kendi ecellerinin yaklaşmış olabileceği hususunda hiç kafa yormadılar mı? Ona değilse hangi söze inanacaklar? Allah kimi dalalete düşürürse artık onu hidayete erdirebilecek hiçbir kimse bulunamaz. Allah böylelerini azgınlıkları içinde yollarını şaşırmış olarak bırakır. Ne zaman gelip çatacak diye sana kıyamet saatini sorarlar. De ki, onun hakkındaki bilgi sadece Rabbimin katındadır. Vakti geldiğinde onu açığa çıkaracak olan ancak Allah'tır. O, kıyamet göklere de yere de ağır gelecektir. Sizi ansızın yakalayacaktır. Sanki sen onu biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki, onun bilgisi Allah katındadır. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. De ki, ben kendim için Allah'ın dilediği dışında ne bir fayda elde edebilirim, ne de zarardan kurtulabilirim. Eğer gaybı biliyor olsaydım, elbette bundan çok faydalanırdım. Başıma kötülük de gelmezdi. Ben yalnızca inanan kimseler için uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Sizi bir tek candan yaratan, kendisiyle mutlu olsun diye ondan da eşini yaratan O'dur. Erkek eşiyle beraber olunca kadın hafif bir yük yüklenir. Onu bir süre taşır. Hamileliği ağırlaşınca Rableri olan Allah'a şu söz

sözlerle yakarırlar. Andolsun bize kusursuz bir çocuk verirsen kesinlikle şükredenlerden olacağız. Fakat Allah onlara kusursuz bir çocuk verince, Allah'ın kendilerine verdiği şey çocuk hususunda ona ortak koşarlar. Allah, insanların ortak koştuğu şeylerden münezzehtir. Onlar, kendileri de yaratılmış olup, hiçbir şeyi yaratmayan varlıkları Allah'a ortak mı koşuyorlar? Oysa bu varlıkların ne onlara tapanlara yardımı dokunur, ne de kendi kendilerine yardımcı olabilirler. Doğru yola ulaşma hususunda onlara yalvarsanız size karşılık vermezler. Onlara ha yalvarmışsınız, ha susmuşsunuz. Sizin için değişen bir şey olmayacaktır. Gerçek şu ki, Allah'ın dışında yalvarıp yakardıklarınız da tıpkı sizin gibi birer kuldur. Eğer iddialarınızda doğruysanız, haydi onlara dua edin de karşılık versinler. Yürüyebildikleri ayakları mı var onların? Tutabilecekleri elleri, görebilecekleri gözleri, işitebilecekleri kulakları mı var onların? De ki, haydi ortak olarak gördüğünüz o varlıkları çağırın. Sonra bana karşı planınızı kurun. Göz açtırmayın bana. Ama bilin ki benim velim kitabı indiren Allah'tır. O iyileri koruyup kollar. Onun dışında yalvarıp yakardıklarınızsa ne size yardım edebilirler, hatta ne de kendilerine yardımları dokunur. Hidayete ulaşma hususunda onlara yalvarsanız sizi duymazlar. Sana bakıyorlar zannedersin, oysa görmezler. Kolaylığı seç, iyi olanı emret, cahillere aldırma. Eğer şeytandan bir fitne seni dürtüklerse hemen Allah'a sığın. Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir. Takva sahipleri içlerine şeytandan gelen bir saptırıcı fikir doğduğunda onu düşünüp hemen gerçeği görürler. Şeytan dostları, müşrikler onları azgınlığa sürükler. Sonra ellerinden geleni artlarına komazlar. Sen onlara bir mucize getirmediğin vakit, onu da derleyip toplasaydın ya derler. De ki, ben sadece Rabbimden bana vahyedilene uyarım. İşte bu Kur'an, Rabbinizden gelen kanıtlardır. İnanan bir topluluk için hidayettir, rahmettir. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve sessiz durun ki rahmete nail olasınız. Kendi kendine yalvararak ve ürpererek alçak sesle sabah akşam Rabbini zikret. Gafillerden olma. Rabbinin katında bulunanlar bile ona kulluk etmek hususunda kibre kapılmazlar. Onu tesbih ederler ve yalnız ona secde ederler. Enfal Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sana ganimetleri soruyorlar. Ganimetlerin Allah'a ve Resulüne ait olduğunu söyle. O halde siz gerçek müminlerseniz Allah'a karşı saygısızlıktan sakının. Aranızı düzeltin. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Müminler o kimselerdir ki, Allah'ın adı anıldığında yürekleri titrer, kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda, bu onların imanlarını arttırır. Onlar yalnızca Rablerine güvenirler. Namazlarını özenle kılarlar. Kendilerine verdiğimiz şeylerden bir kısmını Allah yolunda harcarlar. Gerçek müminler, İşte onlardır. Rableri katında onlar için yüksek mevkiler, bağışlanma ve değerli rızık vardır. Nitekim müminlerden bir kısmı isteksiz oldukları halde Rabbin seni doğru bir kararla evinden savaşa çıkarmıştı. Doğru olan apaçık ortaya çıktıktan sonra sanki gözleri göre göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi bu konuda seninle tartışıyorlardı. Hatırlayın. Allah size
iki topluluktan biri sizindir diye vaat ediyordu. Siz, güçsüz olanın sizin olmasını istiyordunuz. Allah ise iradesi ve sözleriyle hakkı hakim kılmayı ve inkar edenlerin kökünü kesmeyi murad ediyordu ki, böylece günah yolunu tutanların hoşlarına gitmese de hakkı hakim, batılı geçersiz kılsın. Rabbinizden yardım dilediğiniz zamanı hatırlayın. Hemen size meleklerden peşi peşine gelen binlik kuvvetlerle ben size yardım edeceğim diye cevap verdi. Bunu yalnızca müjde olsun ve kalpleriniz bununla yatışsın diye yaptı. Zaten yardım ancak Allah tarafındandır. Allah kuşkusuz izzet ve hikmet sahibidir. O zaman katından bir güven olsun diye sizi hafif bir uykuya daldırıyordu. Sizi onunla temizlemek, şeytanın pisliğini üzerinizden gidermek, cesaretinizi arttırmak ve o sayede ayaklarınızı yere sağlam bastırmak için gökten üzerinize su indiriyordu. O sırada Rabbin meleklere şunu vahyediyordu: şüphesiz ben sizinle beraberim. İman edenlerin sebatlarını pekiştirin. Ben inkar edenlerin kalplerine korku salacağım. Artık boyunlarının üzerinden vurun. Onların bütün parmaklarına vurun. Şu sebeple ki onlar Allah ve Resulüne karşı geldiler. Allah ve Resulüne karşı gelenleri Allah şiddetle cezalandırmaktadır. İşte cezanız. Tadın onu. İnkar edenler için kuşkusuz cehennem azabı da vardır. Ey müminler! İnkar edenlerle savaşta karşı karşıya gelince onlara arkanızı dönüp kaçmayın. Kim savaş için yer değiştirmek veya başka bir birliğe katılmak amacıyla olmaksızın savaş sırasında düşmana arkasını dönüp kaçarsa Allah'ın öfkesine uğramış olur. Onun varacağı yer cehennemdir. Ne kötü bir son. Savaşta onları siz öldürmediniz. Onları Allah öldürdü. Oku attığında da sen atmadın. Allah attı. Bunu da müminlere kendinden güzel bir lütufta bulunmuş olmak için yaptı. Allah her şeyi işitmekte, her şeyi bilmektedir. İşte size lütfu. Allah, inkar edenlerin tuzaklarını hep bozmaktadır. Siz, ey putperestler! Eğer zafer peşindeyseniz, kazandığınız zaferi gördünüz. Son verirseniz, bu sizin için en iyi olanıdır. Tekrarlarsanız, biz de tekrarlarız. Topluluğunuz çok da olsa, amacınıza ulaşmanıza yetmeyecektir. Zira Allah müminlerle beraberdir. Ey iman edenler! Allah ve Resulüne itaat edin. Söylediklerini işittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyin. Duymadıkları halde duyduk diyenler gibi de olmayın. Allah katında canlıların en aşağı derecede olanları sağır, dilsiz ve düşünemez olanlarıdır. Allah onlarda, İnkarcılarda bir hayır görseydi, elbette kendilerine işittirirdi. Eğer işittirseydi, yine reddederek yüz çevirirlerdi. Ey iman edenler! Sizi hayat verecek şeylere çağırdıklarında, Allah ve Resulünün çağrısına uyun. Ve şüphesiz bilin ki, Allah kişiyle kalbinin arasına girer. Unutmayın ki, onun huzuruna götürüleceksiniz. Sadece içinizden zulmedenlere dokunmakla kalmayacak olan fitneden sakının ve bilin ki Allah'ın cezası şiddetlidir. Bulunduğunuz yerde önemsenmeyecek kadar az olduğunuz, insanların sizi kapıp götürmelerinden korkar halde bulunduğunuz zamanı hatırlayın. O durumda Allah size sığınacak yer verdi. Yardımıyla sizi destekledi, size güzel rızıklar ihsan etti. Umulur ki şükredersiniz.
Ey iman edenler!

0: Allah ve Resulüne karşı hainlik etmeyin. Emanetinizdeki şeylere de bile bile hıyanet etmeyin. Mal ve çocuklarınızın sizin için birer imtihan olduğunu ve büyük mükafatın Allah katında bulunduğunu bilin. Ey iman edenler! Allah'a saygıda, takvada kusur etmezseniz, O size bir temyiz kabiliyeti verir. Kötülüklerinizi örter ve sizi bağışlar. Allah büyük lütuf sahibidir. Hatırlar mısın? İnkar edenler seni etkisiz hale getirmek veya öldürmek ya da yurdundan çıkarmak için tuzaklar kuruyorlardı. Onlar tuzak kuruyorlardı, Allah da bozuyordu. Tuzak bozma işini en iyi yapan Allah'tır. Kendilerine ayetlerimiz okunduğunda, duyduk, duyduk, istesek elbette bunun benzerini biz de söyleriz. Bu eskilerin masallarından başka bir şey değil dediler. Hatırla, bir de şöyle diyorlardı. Allah'ım, eğer bu kitap senin katından gelmiş bir hakikatse, gökten üzerimize taş yağdır veya bize acı veren bir azap gönder. Sen içlerinde oldukça Allah onlara azap etmez. Tövbe edip dururken de Allah onlara yine azap etmeyecektir. Onlar hizmet ve yönetimine ehil olmadıkları halde Mescid-i Haram'a müminleri sokmazken Allah onlara niye azap etmesin? Mescidin hizmet ve yönetimine ehil olanlar, gönüllerinde Allah korkusu taşıyanlardır. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. Beytullah'ın yanında onların namazı, ıslık çalmak ve el çırpmaktan ibarettir. Madem öyle, küfrünüze karşılık azabı tadın. Hak dine inanmayanlar servetlerini, insanları Allah'ın yolundan engellemek için harcarlar. Yine harcayacaklar. Sonra bu onlara yürek acısı olacak, daha sonra da yenilecekler. İnkara sapanlar sonunda cehenneme sevk edilecekler. Ta ki Allah pisi temizden ayırsın, pisleri üst üste koyup hepsini bir araya toplasın, sonra da cehenneme atsın. Onlar ziyan edenlerin ta kendileridir. İnkar edenlere söyle, eğer yaptıklarına son verirlerse, geçmiş günahları bağışlanacaktır. Yaptıklarına devam ederlerse, daha öncekilere geçmişte ne yapıldığı bellidir. Fitne ortadan kalkıncaya ve dinin tamamı Allah için oluncaya kadar onlarla savaşın. Vazgeçerlerse, kuşkusuz Allah yaptıklarını görmektedir. Yüz çevirirlerse bilin ki Allah sizin Mevlanızdır. O ne güzel Mevladır, ne eşi bulunmaz yardımcıdır.
1: Araf suresi 88 ila 206. ayetler ve Enfal suresi 1 ila 40. ayetlerin yer aldığı 9. cüzün mealini dinlediniz.
2: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren İbrahim Bildir.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Necip Demirel. Hadid Suresi 20 ila 25. ayetler.

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bilin ki dünya hayatı bir oyun, bir eğlence, bir gösteriş, aranızda bir övünme, mal ve evlatta bir çokluk yarışından ibarettir. Tıpkı bir yağmur gibi ki bitirdikleri çiftçileri imrendirir. Sonra kurumaya yüz tutar. Bir de bakarsın ki sararmıştır. Ardından da çer çöp haline gelmiştir. Ahirette ise ya çetin bir azap yahut Allah'ın bağışlaması ve hoşnutluğu vardır. Dünya hayatı sadece aldatıcı bir yararlanmadan başka bir şey değildir. Genişliği gökle yerin genişliği gibi olup Allah'a ve peygamberlerine iman edenler için

hazırlanmış bulunan cennete ve Rabbinizin bağışlamasına erişebilmek için yarışın. Bu Allah'ın lütfudur ki onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Yeryüzünde vuku bulan veya başınıza gelen hiçbir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılı olmasın. Kuşkusuz bu Allah'a göre kolaydır. Kaybettiklerinize üzülmeyesiniz ve onun size verdikleriyle şımarmayasınız diye böyle yapmıştır. Allah kendini beğenen, böbürlenen hiç kimseyi sevmez. Onlar kendileri cimrilik yaptıkları gibi insanlara da cimrilik telkin ederler. Kim yüz çevirirse bilsin ki Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O her türlü övgüye layıktır. Andolsun biz peygamberlerimizi açık kanıtlarla gönderdik. Beraberlerinde kitap ve adalet terazisini de indirdik ki insanlar hakkaniyete uygun davransınlar. Bir de demiri indirdik ki onda büyük bir güç ve insanlar için yararlar vardır. Böylece Allah görmeden iman ederek kendisine ve peygamberlerine yardım edecekleri ortaya çıkaracaktır. Şüphesiz Allah güçlüdür, üstündür. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Tüm dinleyicilerimize merhaba. Bugün Kur'an'ın temel konularından 10. cüzdeki 3 mesajı aktaracağız. İç ve dış düşmanlara karşı dengeli ve ahlak temelli bir mücadele stratejisi geliştirilmelidir. Sosyal problemlerin çözümü ancak infak ve gelir dağılımındaki adaletin sağlandığı ekonomik bir sistemle olur. 10. cüzde Enfal suresinin son tarafı ve Tevbe suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Bu kısımdaki 3 mesaj şöyledir. 10. cüzdeki ilk mesaj savaş ahlakı. Savaşta bile ensar muhacir gibi ahlaklı olmak ve kulluğa devam etmek gerekir. Enfal suresinin son tarafında Bedir Savaşı örneği üzerinden savaş stratejileri anlatılır. Ayrıca savaşta da ahlaklı olma ve kulluk emredilir. Bunlara dikkat edilirse Allah'ın yardımı her zaman Müslümanlarla beraberdir. Bir kavim kendisini değiştirmedikçe Allah da onlara olan nimetini değiştirmez. Müslümanlara yardım eden ve kalplerini birleştiren Allah'tır. Surenin sonunda Medine'ye hicret eden muhacirler ve onlara yardım eden ensar anlatılır. Onlar methedilir ve imanın topluma yansımasının muhacir-ensar kardeşliğinden, ayrıca sıla-i rahime riayet etmekten geçtiği hatırlatılır ve sure tamamlanır. 10. cüzdeki ikinci mesajsa şudur. 10. cüzün ikinci mesajında İslam toplumunun düşmanlarına değinilir. Burada iki düşman üzerinde durulur. Anlaşmaları bozan müşrikler, kafirler ve sürekli fitne çıkaran münafıklar. 10. cüzün bu bölümünde Tevbe suresi başlar. Bu sure Enfal suresinin devamı niteliğinde olduğu için başında besmele bulunmamaktadır. Ayrıca sure anlaşmayı bozan ve bölgede sürekli fitne çıkaran müşriklere verilen bir ultimatomla başlar. Bu nedenle de surenin başında rahmet ifadesi olan besmelenin bulunmadığı belirtilir. Bu bölümde yeryüzünde fitne çıkaran düşmanlara karşı savaşa hazır olunması gerektiği açıklanır. Ayrıca önemli bir iç tehlike olan ve İslam toplumunun birliğini bozan, moralini çökertmeye çalışan münafıklar üzerinde durulur. Onların ahlaki zaafları, çalışma usulleri ve stratejileri anlatılır. Müslümanların bunlara karşı da dikkatli olmaları ve mücadele etmeleri gerektiği hatırlatılır. Çünkü bir toplumun iç ve dış güvenliği çok önemlidir. Onuncu cüzdeki üçüncü mesajsa İslam ekonomisinin hedefleridir. Özellikle iki hedef üzerinde durulur. Birincisi infak, ikincisi ise sermayenin adil paylaşımı. Bu cüzün son kısmında infaktan bahsedilir. Ekonomik refahın sağlanması için çalışma ve teknoloji üretme yanında toplumsal yardımlaşma modeli olan bir infak stratejisi geliştirilmesi de emredilir. Yardıma muhtaç olanların mutlaka korunması gerektiği hatırlatılır. Toplumsal yardımlaşmanın bir parçası olan zekat ve sadakaların kimlere verileceği açıklanır. Bütün bu çalışmaların İslam toplumunu güçlendireceği ve kalpleri birleştireceği anlatılır. Bu noktada da olumsuz propaganda yapan münafıklara yeniden dikkat çekilir. Bugün 10. cüzden 3 mesajı ve açıklamalarını sizlerle paylaştık. Bir sonraki programda görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Ferruh Muştuer, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik, Bünyamin Topçuoğlu. Meali seslendiren Timur Çayır.
1: Onuncu cüz. Dinleyeceğiniz bu cüzde Enfal suresi 41 ila 75. ayetler ve Tevbe suresi 1 ila 93. ayetler yer almaktadır.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a ve ayrım günü, yani iki topluluğun karşılaştığı gün kulumuza indirdiğimize iman etmişseniz, biliniz ki, ganimet olarak ele geçirdiğiniz her şeyin beşte biri Allah'a, peygambere, yakınlara, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara aittir. Allah her şeye kadirdir. İki birlik karşılaştığı sırada siz vadinin, yani Medine'nin daha yakın yamacındaydınız. Onlarsa daha uzak olan yamaçtaydılar. Kervan da sizden daha aşağıda duruyordu. Eğer siz karşılaşma yeri ve zamanı hususunda anlaşma yapmaya çalışsaydınız, aranızda ihtilaf çıkardı. Fakat Allah, olmasını murad ettiği şeyi gerçekleştirmek için böyle yaptı. Ta ki ölenin niçin öldüğü, yaşayanın niçin yaşadığı da apaçık ortaya çıksın. Kuşkusuz Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir. Allah rüyanda onları sana az olarak göstermişti. Eğer onları sana çok gösterseydi korkup çekinirdiniz. Savaşma konusunda anlaşmazlığa düşerdiniz. Fakat Allah korudu. Şüphe yok ki o kalplerin gizlediğini eksiksiz bilmektedir. O karşılaştığınız sırada da sizin gözünüzde onları az gösteriyordu. Onların gözünde de sizi az gösteriyordu. Ki Allah olmasını murad ettiği şeyi gerçekleştirsin. Zaten bütün işler Allah'a döner. Ey iman edenler! Bir düşman birliğiyle çatıştığınız vakit sebat ediniz. Ve Allah'ı çokça anınız ki zafer sizin olsun. Allah ve Resulüne itaat edin. Birbirinize düşmeyin. Sonra zayıflarsınız ve zaferi elden kaçırırsınız. Sabredin. Kuşkusuz Allah sabredenlerle beraberdir. İnsanları Allah yolundan engellemek üzere taşkınlık ve gösteriş yaparak yurtlarından savaşa çıkıp gelenler gibi olmayın. Allah onların yaptıklarını kuşatmıştır. O vakit şeytan onlara yaptıklarını güzel göstermiş ve "Bugün insanlar arasında sizi yenecek kimse yoktur. Ben de sizin yanınızdayım." demişti. Ardından iki güç birbirini görünce hemen dönüş yaptı ve "Şüphesiz benim sizin sorumluluğunuzla ilgim yok. Kuşkusuz sizin görmediğinizi görüyorum ve elbette Allah'tan korkuyorum. Allah'ın cezası çetindir." dedi. O sırada münafıklar ve kalpleri çürük olanlar, "Bunları dinleri aldattı," diyorlardı. Oysa her kim Allah'a güvenir ve dayanırsa, bilir ki o izzet ve hikmet sahibidir. Melekler, inkar edenlerin suratlarına ve arkalarına vura vura, "Tadın bakalım yangın azabını," diyerek canlarını alırken bir görseydin. İşte bu, ellerinizle yapıp ettikleriniz yüzündendir. Ve kuşkusuz Allah kullara asla zulmedici değildir. Firavun hanedanıyla onlardan öncekilerin adet haline getirdikleri gibi Allah'ın ayetlerini inkar ettiler. Allah da onları günahları yüzünden yakalayıp cezalandırdı. Allah güçlüdür, azabı çetindir. Bu böyle olmuştur. Çünkü Allah bir topluluğa lütfettiği nimetini onlar kendilerini değiştirmedikçe değiştirmez ve Allah her şeyi işitip bilmektedir. Firavun hanedanıyla onlardan öncekilerin yapa geldikleri gibi bunlar da Rablerinin ayetlerini yalanladılar. Biz de günahları yüzünden onları helak ettik. Firavun hanedanını da suya gönderdik.

Bunların hepsi hak hukuk tanımaz kimselerdi. Allah katında canlıların en kötüsü, inkar eden ve bir daha da imana gelmeyenlerdir. Kendileriyle antlaşma yapıldığı halde, her defasında Allah'tan korkmadan yaptıkları antlaşmayı bozanlardır. Savaş esnasında eline düşerlerse onlara geridekilere ibret olacak şekilde davran ki belki akıllarını başlarına devşirirler. Eğer bir topluluğun antlaşmayı bozacağından endişe edersen, antlaşmayı derhal sona erdirdiğini onlara açıkça bildir. Allah ahdini bozanları asla sevmez. İnkara sapanlar sakın yakayı kurtardık sanmasınlar. Çünkü ne yapsalar kurtulamayacaklardır. Allah'ın ve sizin düşmanlarınızı ve onların gerisinde olup sizin bilmediğiniz ama Allah'ın bildiklerini korkutup caydırmak üzere onlara karşı elinizden geldiği kadar güç ve savaş hatları hazırlayın. Allah yolunda harcadığınız her şeyin karşılığı zerrece haksızlığa uğratılmaksızın size tas tamam ödenecektir. Eğer barışa yanaşırlarsa sen de yanaş ve Allah'a güven. O her şeyi işitendir ve bilendir. Seni oyuna getirmeye kalkışırlarsa kuşkusuz Allah sana yeter. Yardımıyla ve müminlerle seni destekleyen O'dur. Müminlerin gönüllerini birleştiren de O'dur. Dünyanın bütün servetini harcasaydın onların gönüllerini birleştiremezdin. Fakat Allah onların aralarını düzeltti. O izzet ve hikmet sahibidir. Ey peygamber! Sana tabi olan müminlerle beraber Allah sana yeter. Ey peygamber! Müminleri savaşa teşvik et. Eğer sizden sabırlı 20 kişi bulunursa, inkar edenlerden 200 kişiyi yener. Sizden 100 kişi olursa 1000 kişiyi yener. Çünkü onlar yaptıklarının bilincinde olmayan bir topluluktur. Allah sizde bir zayıflık olduğunu bildi de şu andan itibaren yükünüzü hafifletti. Artık sizden sabırlı 100 kişi olursa Allah'ın izniyle 200 kişiyi yener. Sizden 1000 kişi olursa 2000 kişiyi yener. Allah sabredenlerle beraberdir. O yerde gerekli temizliği yapıp hakimiyetini kuruncaya kadar bir peygamberin esirlerinin olması uygun değildir. Siz geçici dünya varlığını istiyorsunuz. Oysa Allah ahireti istiyor. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Allah'ın daha önceden yazılmış bir hükmü olmasaydı, elde ettiğiniz menfaat sebebiyle size büyük bir azap dokunurdu. Artık aldığınız ganimetten helal ve hoş olarak yiyin. Allah'a itaatsizlikten sakının. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgiyicidir. Ey peygamber! Elinizdeki esirlere şöyle de. Eğer Allah sizin kalplerinizde bir düzelme görürse, sizden alınandan daha iyisini size verir ve sizi bağışlar. Allah engin rahmet ve mağfiret sahibidir. Eğer sana hıyanet etmek istiyorlarsa bilin ki onlar daha önce de Allah'a hainlik ettiler. Allah da onları elinize düşürdü. O yaptığını bilerek ve yerinde yapmaktadır. İman edip de hicret edenler, malları ve canlarıyla Allah yolunda cihad edenler ve onları bağırlarına basıp yardım edenler birbirlerinin yar ve yakınlarıdır. İman edip de hicret etmeyenlere gelince, göç edinceye kadar onlarla aranızdaki bağ, yakınlık sebebiyle hiçbir sorumluluğunuz yoktur. Sizden dinlerini korumak için yardım isterlerse, aranızda antlaşma bulunan bir topluluğa karşı olmamak üzere yardım etmeniz gerekir. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. İnkar edenler de birbirlerinin yakın ve yardımcılarıdır.
İlişkilerinizi böyle kurmazsanız yeryüzünde bir fitne ve büyük bir bozulma olur. İman edip de hicret edenler, Allah yolunda cihad edenlerle onları bağırlarına basanlar ve yardım edenler var ya. İşte gerçek müminler onlardır. Bağışlanma onlar için, büyük lütuf onlar içindir. Daha sonra iman edenler, hicret edip sizinle beraber cihad edenler, işte bunlar da sizdendir. Aralarında rahim bağı bulunanlar, Allah'ın hükmüne göre birbirlerine daha yakındır. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Tevbe Suresi. Allah ve Resulünden antlaşma yapmış olduğunuz müşriklere karşı fesih bildirimidir. Yeryüzünde 4 ay daha serbestçe dolaşın. Fakat bilin ki asla Allah'ı aciz bırakamazsınız. Ve Allah inkarcıları er geç rezil rüsva edecektir. Yine Allah ve Resulünden bu büyük hac günü insanlara duyurudur. Allah ve Resulünün müşriklerle hiçbir bağı yoktur. Şayet tövbe ederseniz bu kendi iyiliğinize olur. Eğer sırt çevirirseniz bilin ki siz Allah'ı acizliğe düşüremezsiniz. Resulüm, inkarcıları elem veren bir azapla müjdele. Ancak kendileriyle antlaşma yaptığınız müşriklerden bilahare yükümlülüklerini eksiksiz yerine getiren ve sizin aleyhinize kimseye arka çıkmayanlar müstesna. Onlara verdiğiniz söze süresi doluncaya kadar riayet ediniz. Allah haksızlıktan sakınanları sever. Haram aylar çıkınca müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Esir alın, kuşatın ve onları her geçit yerinde gözetleyin. Şayet tövbe ederler, namazlarını kılarlar ve zekatlarını verirlerse artık onları serbest bırakın. Allah yarlayıcıdır, bağışlayıcıdır. Ve eğer müşriklerden biri senden korunma isterse, Allah'ın sözünü duymasına fırsat vermek için onu koruma altına al. Sonra onu kendi güvenlik bölgesine ulaştır. Bu uygulama onların bilmeyen bir topluluk olmalarından dolayıdır. Müşriklerin Allah'ın yanında, peygamberinin yanında geçerli ahdi nasıl olabilir? Ancak Mescid-i Haram yanında kendileriyle antlaşma yaptıklarınız müstesnadır. Onlar size verdikleri söze sadık kaldıkları sürece siz de onlara verdiğiniz sözde durun. Şüphesiz Allah günahtan sakınanları sever. Verdikleri söze nasıl güvenilebilir ki? Şayet size galip gelselerdi, yakınlık bağını da, antlaşma hükümlerini de sizin için gözetmezlerdi. Onlar dilleriyle sizi memnun etmeye çalışıyorlar. Fakat kalplerinden geçen çok farklı. Zaten onların çoğu yoldan çıkmış kimselerdir. Allah'ın ayetlerini basit bir menfaate değiştiler. Böylece insanları Allah yolundan engellediler. Bakın onların yapa geldikleri ne kötü. Bir mümin hakkında ne yakınlık bağına ne de antlaşma hükümlerine riayet ederler. İşte onlar böyle sınır tanımaz kimselerdir. Ama tövbe ederlerse ve namazlarını kılıp zekatlarını verirlerse, artık onlar sizin din kardeşlerinizdir. Bilmek isteyenler için ayetlerimizi ayrıntılarıyla açıklıyoruz. Şayet antlaşma yaptıktan sonra yeminlerini bozarlar ve dininizi karalamaya kalkışırlarsa, siz de küfrün elebaşlarıyla vuruşun. Çünkü onların yeminleri yok sayılır. Böyle yaparsanız belki vazgeçerler. Yeminlerini bozan, peygamberi sürüp çıkarmaya karar veren ve size karşı saldırıyı ilk başlatan topluluğa karşı savaşmaktan geri mi duracaksınız? Yoksa onlardan korkuyor musunuz? Oysa asıl çekinmeniz gereken Allah'tır. Eğer yürekten inanıyorsanız. Onlarla savaşın ki Allah onları sizin elinizde cezalandırsın. Onları rezil rüsva etsin.
sizi onlara karşı başarılı kılsın. İnananların yüreklerine su serpsin. Kalplerindeki öfkeyi yatıştırsın. Allah dilediğinin tövbesini kabul eder. Allah bilmekte, hikmetle yönetmektedir. Yoksa Allah sizden cihad edenleri ve Allah'tan, peygamberinden ve müminlerden başkasını sırdaş edinmeyenleri ortaya çıkarmadan kendi halinize bırakılacağınızı mı sandınız? Allah yapıp ettiklerinizden haberdardır. Müşrikler inkârlarına bizzat kendileri tanıklık edip dururken, Allah'ın mescitlerini onarıp şenlendiremezler. Onlar yapıp ettikleri boşa giden kimselerdir. Ve onlar ebedi olarak ateşte kalacaklardır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazını kılan, zekatını veren ve yalnız Allah'tan korkup çekinen kimseler imar edebilirler. İşte bunların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur. Hacılara su verme ve Mescid-i Haram'ın imar ve bakım işini üstlenen kimseyi, Allah'a ve ahiret gününe inanıp Allah yolunda cihad eden kimseyle bir mi tutuyorsunuz? Bunlar Allah katında bir değildirler. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. İnanan, hicret eden, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerin Allah katındaki mertebeleri pek büyüktür. Muradına erecek olanlar da onlardır. Rableri onları kendi rahmeti, hoşnutluğu ve cennetleriyle müjdeliyor. Onlar için orada kesintisiz nimetler vardır. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Kuşkusuz en büyük ödül Allah katında olandır. Ey iman edenler! Şayet inkârı imana tercih ederlerse, babalarınızı ve kardeşlerinizi dahi dayanıp güvenilecek dostlar edinmeyin. İçinizden kimler onları dost edinirse, işte kendilerine kötülük edenler bunlardır. De ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, hısım akrabanız, kazandığınız mallar, durgunluğa uğramasından endişe ettiğiniz ticaretiniz ve hoşlandığınız meskenler, size Allah'tan, peygamberinden ve onun yolunda cihattan daha sevimliyse, artık Allah buyruğunu kıyameti gerçekleştirinceye kadar bekleyin. Allah günaha saplanmış kimseleri hidayete erdirmez. Allah birçok yerde, bu arada Huneyn Savaşı'nda gerçekten size yardım etmiştir. O gün çokluğunuz sizi böbürlendirmiş, fakat bunun size hiçbir yararı olmamıştı. O yer geniş olmasına rağmen size dar gelmiş, nihayet geriye çekilmeye başlamıştınız. Bunun üzerine Allah, peygamberinin ve müminlerin üzerine kendi katından bir güven duygusu indirdi. Bir de göremediğiniz askerler gönderdi ve böylece inkar edenlerin cezasını verdi. İşte bu, inkarcıların hak ettiği karşılıktır. Artık bunun ardından Allah dilediğinin de tövbesini kabul eder. Allah bağışlayıcıdır, esirgiyicidir. Ey iman edenler! Bilin ki Allah'a ortak koşanlar pisliğe batmışlardır. Artık onlar bu yıldan sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Eğer yoksulluktan endişe ederseniz, unutmayınız ki Allah size, dilerse, kendi lütfuyla bolluk verir. Allah bilmekte, hikmetle yönetmektedir. Ehli kitaptan Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, Allah ve Resulünün yasakladığını yasak saymayan ve hak dine uymayan kimselerle, yenilmiş olarak ve kendi elleriyle cizye verinceye kadar savaşın. Yahudiler, Üzeyr Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar da Mesih Allah'ın oğludur dediler. Bunlar daha önceki inkarcıların söylediklerine benzer biçimde ağızlarından çıkan sözlerdir.
Allah onları kahretsin. Gerçeklerden nasıl da yüz çeviriyorlar. Allah'ı bırakıp da din alimlerini, rahiplerini, özellikle Meryem oğlu Mesih'i Rab edindiler. Oysa tek bir ilaha kulluk etmekle emrolunmuşlardı. Ondan başka ilah yoktur. O yüceler yücesidir. Onların yakıştırdıkları eş ve ortaklardan bütünüyle uzaktır. İsterler ki Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürüversinler. Ama inkarcılar hoşlanmasalar da Allah nurunu muhakkak tamamlamayı istiyor. Bütün dinlerin üzerindeki yerini alsın diye Resulünü doğru yol rehberi ve hak dinle gönderen O'dur. Müşrikler hoşlanmasalardı. Ey iman edenler! Bilin ki Yahudi din bilginlerinin ve Hristiyan din adamlarının birçoğu halkın mallarına haksızlıkla yerler ve Allah yolundan alıkoyarlar. Altın ve gümüş biriktirip Allah yolunda harcamayanları elem veren bir azapla müjdele. O gün bunlar cehennem ateşinde kızdırılıp onların alınları, böğürleri ve sırtları dağlanacak. İşte yalnız kendiniz için toplayıp sakladıklarınız. Tadın şimdi biriktirip sakladıklarınızı. Doğrusu Allah'a göre ayların sayısı, Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısına uygun olarak 12'dir. Bunlardan 4'ü haram aylardır. İşte doğru olan hesap budur. O aylarda kendinize zulmetmeyin. Müşrikler sizinle topyekun savaştıkları gibi siz de onlarla topyekun savaşın. Bilin ki Allah buyruklarına karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir. Aylara ek yapmak, inkarcılığı artırmaktan başka bir şey değildir. İnkarcıların daha da sapmasına yol açmaktadır. Onlar ayların sayısını Allah'ın yasakladığı aylara uyarlamak üzere, bu eklemeyi bir yıl helal, bir yıl haram sayıyorlar ki, böylece Allah'ın haram kıldıklarını meşru hale getirsinler. Bu yaptıkları kötü işler kendilerine güzel görünüyor. Allah, inkarcılar topluluğunu doğru yola iletmez. Ey iman edenler! Size ne oldu ki, Allah yolunda seferber olun denilince yerinize çakılıp kaldınız? Yoksa ahiretten vazgeçip de dünya hayatıyla yetinmeye mi razı oldunuz? Halbuki dünya hayatının sağladığı fayda ahiretinkine göre pek azdır. Eğer toplanıp seferber olmazsanız Allah sizi elem veren bir azapla cezalandırır. Yerinize başka bir topluluk getirir ve siz ona zerrece zarar veremezsiniz. Allah'ın her şeye gücü yeter. Siz peygambere yardımcı olmasanız da önemli değil. Nitekim inkarcılar onu, iki kişiden biri olarak yurdundan çıkardıklarında Allah ona yardım etmişti. Hani onlar mağaradaydılar. Arkadaşına, tasalanma, Allah bizimle beraberdir diyordu. Derken Allah ona kendi katından bir güven duygusu indirdi. Sizin göremediğiniz askerlerle onu destekledi ve inkarcıların sözünü değersiz hale getirdi. Allah'ın sözü ise en yücedir. Çünkü Allah mutlak galiptir, hikmet sahibidir. Kolay da olsa, zor da olsa sefere çıkın ve mallarınızla canlarınızla Allah yolunda cihad edin. Bilirseniz bu sizin kendi iyiliğinizedir. Kolay elde edilecek bir kazanç ve kısa bir yolculuk olsaydı mutlaka peşinden gelirlerdi. Fakat o meşakkatli yol onlara uzun geldi. Bir de kalkıp gücümüz olsaydı inanın ki sizinle beraber sefere çıkardık diye Allah'ın adına yemin edecek, böylece kendilerini helake sürükleyecekler. Oysa Allah onların yalan söylediklerini elbette biliyor. Allah seni affetti de, doğru söyleyenler sence belli olmadan ve kimlerin yalancı olduğunu bilmeden
niçin onlara izin verdin? Allah'a ve ahiret gününe iman edenler, kendilerini mallarıyla ve canlarıyla cihad etmekten muaf tutman için senden izin istemezler. Allah, buyruğuna karşı gelmekten sakınanları çok iyi bilir. Senden izin isteyenler sadece Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyenler ve şüpheye kapılmış olanlardır. Onlar şüpheleri içinde bocalayıp dururlar. Eğer onlar savaşa çıkmak isteselerdi, elbette bunun için bir hazırlık yapabilirlerdi. Fakat Allah da onların sefere çıkmalarını istemedi. Onları geri koydu. Onlara "oturun bakalım, diğer oturanlarla beraber" denildi. Şayet onlar sizinle beraber sefere çıkmış olsalardı, size bozgunculuktan başka katkıları olmayacak ve sizi fitneye düşürmek istedikleri için aranıza sokulacaklardı. İçinizde onlara kulak asacak olanlar da vardı. Allah zalimleri çok iyi bilir. Aslında onlar daha önce de fitne çıkarmak istemişler ve sana karşı türlü türlü işler çevirmişlerdi. Nihayet onlar istemeseler de hak yerini buldu ve Allah'ın iradesi galip geldi. İçlerinden "aman bana izin ver, başımı derde sokma" diyenler de var. Ama bilmiş olsunlar ki asıl bu tutumlarıyla belanın içine düşmüş oldular. Cehennem inkarcıları mutlaka kuşatacaktır. Sen iyi bir sonuç elde etsen bu onlara üzüntü verir. Ama başına bir musibet gelse, "biz tedbirimizi önceden almıştık" derler ve sevine sevine dönüp giderler. De ki, "Allah bize ne yazmışsa başımıza ancak o gelir. O bizim Mevlamızdır. Müminler yalnız Allah'a güvenip dayansınlar." De ki, "sizin bizim hakkımızda beklediğiniz ancak iki güzellikten biridir. Bizim sizinle ilgili beklentimize gelince, Allah ya katından bir bela gönderecek veya sizin cezanızı bizim elimizle verecektir. O halde sonucu siz de bekleyin, biz de sizinle birlikte bekleyelim." De ki, "ister gönüllü harcayın, ister gönülsüz, sizden asla kabul edilmeyecek. Zira siz günaha gömülmüş kimseler oldunuz." Yaptıkları harcamaların kabul edilmesine engel olan esas sebep de şudur. Onlar Allah'ı ve peygamberini tanımadılar. Namaza da ancak üşene üşene gelirler ve harcamalarını gönülsüz olarak yaparlar. O halde onların malları da evlatları da seni imrendirmesin. Çünkü Allah onlara dünya hayatında bunlarla eziyet çektirmeyi ve canlarının da kafir olarak çıkmasını murad ediyor. Kesinlikle sizden olduklarına dair Allah'a yemin de ederler. Halbuki onlar sizden değildir. Fakat onlar korkak bir topluluktur. Eğer sığınacak bir yer, barınacak mağaralar veya girilecek bir kovuk bulsalardı, hemen koşup oraya sokulurlardı. Onlardan sadakaların, zekat gelirlerinin taksimi hususunda sana dil uzatanlar da var. Şayet bunlardan kendilerine verilmişse hoşnut olurlar. Verilmemişse hemen öfkelenirler. Halbuki Allah ve Resulünün verdiğine razı olup, "bize Allah yeter, Allah da Resulü de bize lütuf ve kereminden yine verir. Doğrusu biz yalnız Allah'tan umarız" deselerdi daha iyi olurdu. Sadakalar, zekat gelirleri ancak şunlar içindir. Yoksullar, düşkünler, sadakaların toplanmasında görevli olanlar, kalpleri kazanılacak olanlar, azat edilecek köleler, borçlular, Allah yolunda çalışanlar ve yolda kalmışlar. İşte Allah'ın kesin buyruğu budur. Allah bilmekte ve hikmetle yönetmektedir. Onlardan peygamberi inciten ve "o her söylenene kulak veriyor" diyenler var. De ki, "o sizin için hayırlı olana kulak veriyor. Allah'a inanıp müminlere güveniyor. Ve o içinizden iman edenler için bir rahmettir.
Allah'ın Resulünü inciten

Kendiler için elem verici bir azap vardır. Onlar sizi hoşnut etmek için size gelip inandıklarına dair Allah'a yemin ederler. Oysa gerçekten iman etmiş olsalardı bilirlerdi ki, Allah ve Resulü hoşnut edilmeye daha layıktı. Bilmiyorlar mı ki Allah ve Resulüne karşı çıkanı, içinde ebediyen kalacağı cehennem ateşi beklemektedir. İşte büyük rezillik de budur. Münafıklar kendileri hakkında kalplerindekini ortaya çıkaracak bir surenin indirilmesinden endişe ediyorlar. De ki, alay edin bakalım. Allah mutlaka o çekindiğiniz şeyi ortaya çıkaracaktır. Onlara soracak olsan mutlaka, biz lafa dalıyor eğleniyorduk, hepsi bu derler. De ki, siz Allah'la, onun ayetleriyle ve peygamberiyle mi eğleniyorsunuz? Mazeret ileri sürmeye kalkmayın. İman ettiğinizi söyledikten sonra inkarcılığınızı açığa vurdunuz. İçinizden bir kısmını affetsek de diğer bir kısmını günahta ısrarcı davranmış oldukları için azaba uğratacağız. Erkeğiyle kadınıyla münafıklar birbirine benzer. Kötülüğü özendirip iyiliği engellerler. Hayır için harcamaya elleri varmaz. Onlar Allah'ı umursamadılar. O da onları rahmetinden mahrum bıraktı. Gerçek şu ki münafıklar günaha batmış kimselerdir. Allah erkeğiyle kadınıyla münafıklara ve açıktan inkarcılık yapanlara içinde ebedi olarak kalacakları cehennem ateşini vaat etmiştir. Onlara bu yeter de artar. Allah onları lanetlemiştir ve onlar için devamlı bir azap vardır. Ey münafıklar! Sizin durumunuz da sizden öncekilerin durumuna benziyor. Üstelik onlar sizden daha güçlüydü. Malları ve evlatları daha çoktu. Onlar dünyadaki nasiplerinden haz duyup yararlandılar. Sizden öncekilerin kendi paylarından istifade ettikleri gibi, siz de kendi nasibinizi elde edip yararlandınız. Siz de onların daldıkları gibi boş şeylere daldınız. İşte hem dünyada hem ahirette yaptıkları boşa gidenler bunlardır. Asıl ziyana uğrayanlar da bunlardır. Bunlara kendilerinden öncekilerin, Nuh, Ad ve Semud toplumlarının, İbrahim'in kavminin, Medyen halkının ve yıkılıp giden beldeler ahalisinin haberleri gelmemiş miydi? Onlara peygamberleri apaçık delillerle geldiler. Demek ki Allah onlara zulmetmiş değildi. Asıl onlar kendilerine zulmetmişlerdi. Müminlerin erkekleri de kadınları da birbirlerinin velileridir. İyiliği teşvik eder, kötülükten alıkoyarlar. Namazı kılarlar, zekatı verirler, Allah ve Resulüne itaat ederler. İşte onları Allah merhametiyle kuşatacaktır. Kuşkusuz Allah mutlak güç ve hikmet sahibidir. Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara içinde ebedi olarak kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde güzel meskenler vaat etmiştir. Allah'ın rızasıysa hepsinden büyüktür. İşte büyük bahtiyarlık da odur. Ey peygamber! İnkarcılara ve münafıklara karşı cihad et. Onlara sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. Ve bu ne kötü bir sondur. Söylemediklerine dair Allah adına yemin ediyorlar. Oysa inkarcılık içeren sözü söylemişler, Müslüman olduklarını beyan ettikten sonra inkarcılığa sapmışlar ve başaramadıkları o işe yeltenmişlerdir. Onların öç almaya kalkışmaları için Allah'ın ve onun lütfu sayesinde Resulünün kendilerini zengin etmesinden başka bir sebep de yoktu. Eğer pişman olup tövbe ederlerse bu kendilerinin iyiliğine olur. Yüz çevirirlerse Allah onları dünyada da ahirette de elem verici bir azaba uğratır. Artık yeryüzünde onlara ne bir dost

de bir yardımcı bulunur. Onların içinde öyleleri var ki, Allah bize lütuf ve kereminden bahşederse biz de elbette hayır yolunda harcar ve iyi kimselerden oluruz diye Allah'a söz vermişlerdi. Ama Allah onlara lütuf ve kereminden ihsan edince hemen cimrilik gösterdiler ve yüz çevirdiler. Zaten yan çizip duruyorlardı. Bunun üzerine Allah da kendisine verdikleri sözden caydıkları ve hep yalan söyledikleri için kendi huzuruna çıkacakları güne kadar yüreklerine münafıklığı yerleştirdi. Hala anlamadılar mı ki Allah onların sırlarını da, gizli görüşmelerini de bilir ve Allah bütün gizlileri eksiksiz bilmektedir. Sadakalar konusunda müminlerden hem gönüllü olarak fazla fazla verenlere, hem de daha fazla verecek bir şey bulamayanlara dil uzatıp onlarla alay edenleri Allah maskaraya çevirecektir. Onlar için elem verici bir azap da vardır. Onların bağışlanması için Allah'a ister dua et, ister etme. Onların affedilmesi için 70 kere de dua etsen, Allah onları bağışlamayacaktır. Çünkü onlar Allah ve Resulünü inkar etmişlerdir. Allah günaha batmış kimseleri doğru yola iletmez. Allah'ın ve Resulünün çağrısına uymayarak seferlerden geri kalanlar yerlerinden ayrılmamış olmaktan dolayı sevinç duydular. Canlarıyla mallarıyla Allah yolunda savaşmak istemediler. Üstelik bu sıcakta sefere çıkmayın dediler. De ki, cehennem ateşi çok daha sıcaktır. Anlayabilselerdi. Yapıp ettikleri karşısında artık az gülsünler, çok ağlasınlar. Şayet Allah seni onlardan bir toplulukla tekrar karşılaştırır da başka bir sefere çıkmak için senden izin isterlerse, de ki, bundan böyle benimle asla sefere çıkmayacak ve benim mahiyetimde düşmana karşı asla savaşmayacaksınız. Madem ki ilk defasında oturup kalmayı yeğlediniz, şimdi de geride kalanlarla birlikte oturmaya devam edin. Ve onların arasından ölen hiç kimsenin namazını kılma. Mezarı başında da durma. Çünkü onlar Allah ve Resulünü inkar ettiler ve yoldan sapmış olarak öldüler. Onların malları ve evlatları seni imrendirmesin. Çünkü Allah onlara dünyada bütün bunlarla eziyet vermeyi ve canlarının da inkarcı olarak çıkmasını murad ediyor. Allah'a iman edin ve Resulünün mahiyetinde cihad edin buyruğunu içeren bir sure indirildiğinde, içlerinde imkanı olanlar bile kalmak için senden izin istediler ve bırak bizi kalanlarla birlikte olalım dediler. Geride kalanlarla beraber olmayı yeğlediler de kalpleri mühürlendi. Artık anlayıp kavrayamazlar. Fakat peygamber ve beraberindeki müminler mallarıyla canlarıyla cihad ettiler. İyi ve güzel şeylerin her türlüsü onların olacaktır. Gerçek kurtuluşa erenler de onlardır. Allah onlara içinde ebedi olarak kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. Büyük bahtiyarlık işte budur. Bedevilerden mazeret ileri sürenler kendilerine izin verilmesi için geldiler. Allah ve Resulüne inanmayanlar da oturup kaldılar. Onlardan inkarcı olanlara elem verici bir azap gelecektir. Güçsüzler, hastalar ve harcama yapma imkanı olmayanlar için Allah ve peygamberine sadık kaldıkları sürece sorumluluk yoktur. İyi niyet sahiplerini sorumlu tutmak olmaz. Allah bağışlayıcıdır, esirgeyicidir. Kendilerine binek sağlamak için sana gelip de sizi bindirecek bir şey bulamıyorum diye cevap verdiğin zaman, harcayacak bir şey bulamamanın üzüntüsünden gözyaşları dökerek geri dönenlere de günah yoktur. Sorumluluk sadece imkanları müsait olduğu halde senden izin isteyenler için vardır. Onlar geride kalanlarla beraber olmayı yeğlediler. Allah da onların kalplerini mühürledi.

0: mühürledi. Artık doğruyu bilemezler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Enfal suresi 41 ila 75. ayetler ve Tevbe suresi 1 ila 93. ayetlerin yer aldığı 10. cüzün mealini dinlediniz.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet: Ferruh Muştuer, Şükrü Asıleren, Alpcan Çelik, Bünyamin Topçuoğlu. Meali seslendiren: Timur Çayır.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: 40 ayette güzel ahlak.
2: Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Hac Suresi 37. ayette şöyle buyuruyor:

0: وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onların etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. Fakat ona sizin takvanız, Allah'a karşı gelmekten sakınmanız ulaşır. Böylece onları sizin hizmetinize verdi ki, size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı büyük tanıyasınız. İyilik edenleri müjdele. Azim olan Allah doğru söyledi. İhlas, kulun yaptığı davranış ve ibadetleri gösteriş ve çıkar kaygılarından arındırıp sadece Cenab-ı Hak için yapmasıdır. Dünyevi bir karşılık beklemeden sırf Allah rızası için yapılan bir kulluktur. İhlas, Allah'a karşı olduğu gibi insanlara, canlı cansız bütün varlıklara karşı da gösterilen samimiyettir. İhlas, ara bozuculuk ve iki yüzlülükten uzak bir kalp saflığıdır. İhlas, Allah rızası gözetilerek yapılan gösterişsiz bir davranıştır. Olduğu gibi görünmek, göründüğü gibi olmaktır. İhlas, hiç kimsenin övgüsünü beklemeden bir işi yapmaktır. Unutmayalım ki, Allah'tan başkası adına, başkasının gözüne girmek veya gönlünü kazanmak için, yani Allah'a başka birini ortak kılarak yapılan ibadetin bir faydası yoktur. Zira Rabbimizin böyle bir kulluğa ihtiyacı yoktur. Ameller ancak ihlasla ve Allah'ın rızası gözetilerek yapıldığında bir değer taşır. İhlas ve samimiyet sadece ibadetlerimizde değil, insanlarla olan ilişkilerimizde de son derece önemlidir. Müminin en önemli vasfı olan güvenilirlik ancak içten ve samimi davranışlarla sağlanabilir. Aile ve akraba ortamında, komşuluk ve arkadaşlık ilişkilerinde, iş ve ticaret hayatında, kısacası hayatımızın her alanında insanlara karşı samimi davranmak en büyük ahlaki erdemlerdendir. Bu erdemi kazanmanın en kestirme yolu da her işimizde Allah rızasını ön planda tutmaktır. Onun her an bizi görüp gözettiğini aklımızdan çıkarmamaktır. Mümin, ikiyüzlülükten, gösterişten, bencillikten uzak durur. Her sözünde, her işinde Rabbinin rızasını, onun hoşnutluğunu amaçlar. Yüce değerlerini, samimi duygularını istismar etmek isteyen riyakarlara karşı uyanık olur. İnancı, kulluğu ve itaati sadece ve sadece alemlerin Rabbi olan Allah'a has kılar. Göründüğü gibi olur, olduğu gibi görünür. Doğruluk ve dürüstlük onun hayatının vazgeçilmez iki değer olur. İyilik yap denize at, balık bilmezse Halık bilir öğüdünü hayatına yansıtır ve ihlasa erer.
2: Kırk ayette güzel ahlak.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Bünyamin Topçuoğlu. Ra'd Suresi 19 ila 26. ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbinden sana indirilenin gerçek olduğunu bilen kimse, onu bilemeyen kör gibi olur mu? Bunu ancak akıl sahipleri anlar. Onlar Allah'a verdikleri sözü yerine getiren ve sözleşmeyi bozmayanlardır. Onlar Allah'ın riayet edilmesini emrettiği haklara riayet eden, Rablerine saygı besleyen ve kötü hesaptan korkanlardır. Onlar Rablerinin rızasına ermek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli olarak ve açıktan Allah için harcayan ve kötülüğü iyilikle ortadan kaldıranlardır. İşte bunlar için dünya yurdunun iyi sonucu vardır. Bu sonuç da Adn cennetleridir. Atalarından, eşlerinden ve çocuklarından iyi olanlarla beraber oraya girerler. Melekler de her bir kapıdan yanlarına girerler ve şöyle derler: sabretmenize karşılık selam sizlere. Dünya yurdunun sonucu olan cennet ne güzeldir. Allah

Ha verdikleri sözü pekiştirilmesinden sonra bozanlar, Allah'ın korunmasını emrettiği şeyleri, akrabalık bağlarını koparanlar ve yeryüzünde fesat çıkaranlar var ya, işte lanet onlara, yurdun kötüsü cehennem de onlaradır. Allah rızkı dilediğine bol verir, dilediğine de kısar. Onlar ise dünya hayatıyla sevinmektedirler. Halbuki dünya hayatı ahiretin yanında çok az bir yararlanmadan ibarettir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: İmanı destekleyen değer, Salih Amel. De ki, ben de ancak sizin gibi bir insanım. Ne var ki bana, sizin ilahınız ancak bir tek ilahtır diye vahyolunuyor. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın ve Rabbine ibadette kimseyi ortak koşmasın. Kehf Suresi 110. Ayet. Allah'ın kulları arasında sorumluluk alanı oluşturarak yeryüzüne gönderdiği tek varlık olan insan, yapıp ettikleriyle değerini ortaya koyar. Ona verilen hayat ve ölüm bir sınavdır ve sınavın hedefi, hanginiz daha iyi işler yapacak diye ifadesiyle özetlenmiştir. Allah, peygamberler vasıtasıyla yol gösterdiği insanoğluna, sınav süresi olarak bir ömür tayin etmiş, sonuçta varılacak yer olan ilahi huzurda bu ömrü nasıl değerlendirdiğinden hesaba çekileceğini bildirmiştir. Bahsi geçen ayette de Hazreti Peygamber'in dilinden ahirete imanın amelle desteklenmesi emredilmektedir. Ayet, Hazreti Peygamber'in insan olması yönüyle Allah'ın bütün ilmine vakıf olamayacağı vurgusu yaparken, tevhidi ve salih ameli telkin etmekte, her kim Allah'ın huzuruna varmak, hesabından kurtulup sevabına ermek, rızasını bulmak veya cemalini görmek arzu eyliyor, vasılından olmak ümidini besliyorsa, salih likaya layık halis iş yapsın demektedir. İnsanın güzel işler yapması, imanının fiili tasdikidir. Sözlükte iş, çaba, fiil, çalışma gibi manalara gelen amel kelimesi, Kur'an'da mümin olsun, kafir olsun, insanın bilinçli olarak yaptığı işleri ifade eder. Salah kökünden türeyen salih kelimesi ise faydalı, iyi, doğru ve güzel olan, işe yarar demektir. Salih amel, imanın yalnız gönülde ve dilde kalmadığının göstergesidir. Salih amelin tek bir tarifi yoktur. Her türlü iyiliği kapsar. Bununla birlikte ameli salih kavramı için tefsirlerde bazı açıklamalar yapılmıştır.

Salih amel, insanın kendisiyle Rabbi arasındaki taattir. İbni Abbas'a göre salih amel, dört şeyi içerir. İlim, niyet, sabır ve ihlas. Allah'ın rızasına ve indirdiği ahkama uygun, kişinin kendisi ve diğer insanlar için hayır ve fayda sağlayan işler yapması, Allah'ın emrettiklerini yerine getirip yasakladıklarından kaçınması salih ameldir. Kur'an'da amel ve iman birlikte zikredilir. İmanla birlikte olan salih amel değerlidir. İnsana da yaptığı işlere de anlam katan imandır. İman edip salih ameller işleyenlere kendileri için içinden ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele. Bakara Suresi 25. Ayet. Allah iman edip salih ameller işleyenler hakkında onlar için bir bağışlama ve büyük bir mükafat vardır diye vaatte bulunmuştur. Maide Suresi 9. Ayet. İman Allah'ın yalnızca varlığına değil, O'nun tek olduğuna, emir ve yasaklarına, bizi sınadığına, her şeyi görüp gözetenin O olduğuna, kimin daha iyi işler yapacağını denemek için bizi dünyaya gönderdiğine, işlerimizden hesaba çekeceğine, sahih ve sahte bütün niyetlerimizi bildiğine inanmaktır. Bu tür bir iman, Allah'ın emrettiklerini yapma gibi bir zorunluluk ortaya çıkarır. İman ve salih amel, ağaç ve tohum gibidir. Eğer toprakta tohum yoksa, ağaç meydana gelmesi söz konusu olamaz. Eğer toprakta tohum olduğu halde ağaç meydana gelemiyorsa, onun anlamı tohumun toprakta gömülü kalmış olmasıdır. Onun için Kur'an'da verilen müjdeler, iman etmenin yanında salih amel de işleyenler içindir. Kur'an'da iman kavramı genel olarak amelle desteklenmiştir. İnanmak kalbin amelidir. İman gözle görülüp elle tutulamaz. İmanın tezahürü olarak ortaya çıkan fiiller, onun varlığı ya da yokluğundan söz ettirebilir. Mesela bir kimsenin namaz kılmak üzere mescide gitmesi, imanının ikrarı sayılır. Öldüğü zaman mümin muamelesi görmesi için başka bir delile ihtiyaç duyulmaz. Peygamberimiz, Allah bir kul hakkında hayır isterse, onu hayrı işlemeye yetkili kılar buyurmuştur. Ashab-ı kiram, Allah bunu nasıl yapar diye sorunca da, ölümünden önce o kulu salih amel işlemeye muvaffak kılar cevabını vermiştir. İnsanın görünen yüzü davranışlarıdır. Dinde her ne kadar niyet esas olsa da, her niyet bir sonucu doğurur. Bu da amel cinsinden bir davranış demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç şey öleni mezara kadar takip eder. İkisi geri döner, biri kalır. Ailesi, malı ve ameli onu takip eder. Ailesi ve malı geri döner, ameli kalır. Zilzal suresinde açıklandığı gibi, insanlar yaptıklarının hesabını vermek üzere kabirlerinden kaldırıldıkları zaman, yapılan işler miktarlarına göre değil, cinslerine göre değerlendirilecektir. İyi veya kötü işler yapanlar, bunu kayda değer bulunmayacak kadar küçük de yapmış olsalar, Allah katında değerlendirilecektir. Salih amel sahibinin kadın ya da erkek olması fark etmez. Onlar ahirette güven içinde olacaklar ve asla üzülmeyeceklerdir. Allah iman ve salih amelin karşılığında mağfiret ve cennet vaat etmektedir. Mümin kimseler yaptıkları iyi işlerin karşılığını dünya hayatında en güzel şekilde bulacaklardır. İmanını salih amelle destekleyenler, dinen hoş karşılanmayan bir şey yapmış olsalar bile, Allah onların günahlarını affeder ve bu hallerini düzeltir. Bilmeden yaptıkları kötülüklerden pişman olup döndüklerinde de durum onların lehine olacaktır. Kim bir iyilik yaparsa ona 10 katı vardır. Kim de bir kötülük yaparsa o da sadece o kötülüğün misliyle cezalandırılır ve onlara zulmedilmez ayetine göre iyi amele kat kat sevap verilirken kötülüğün işlenen suça denk bir ceza ile karşılanması, Allah'ın bütün kullarını kuşatan rahmetinin delilidir. Allah, insanın yapıp ettikleriyle genel olarak ziyanda olduğunu bildirmiş, ancak bazı grupları istisna etmiştir. İman edenler, salih amel işleyenler, hakkı ve sabrı tavsiye edenler. İyi iş yapmak kadar değerli olan, yaptığını iyi yapmaktır. Hazreti Peygamber, ihsan makamını açıklarken, Allah'ı görüyormuşçasına kulluk etmektir. Sen onu

görmesen de o seni görüyor buyurmuştur. Bu da mümin kimseye doğru yola girmenin geçitlerinden birini işaret etmektedir. Mümin işini iyi yapacak, hep iyi iş peşinde olacak, Allah'ın rızasını kazanmanın yollarını ararken ne yaparsa yapsın, meşru yollardan ve ihlasla yapmaya çalışacaktır.

0: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Aşr-ı Şerif. İbrahim Altuntaş. Tahrim Suresi 8 ila 12. ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ey iman edenler! İçtenlikle ve kararlılık içinde Allah'a tövbe edin. Umulur ki Rabbiniz kötülüklerinizi örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlerine koyar. O gün Allah, peygamberi ve onunla aynı imanı paylaşanları utandırmaz. Onların nuru önlerinde ve sağ yanlarında ilerleyerek yollarını aydınlatırken şöyle derler: Rabbimiz, nurumuzu arttır, eksiltme ve bizi bağışla. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter. Ey peygamber! Kâfirlere ve münafıklara karşı cihad et. Onlara sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir ve bu ne kötü bir sondur. Allah inkar edenlere Nuh'un karısı ile Lut'un karısını misal vermektedir. Onlar kullarımızdan iki erdemli kişinin nikahı altındaydılar. Ama kocalarının davasına hıyanet ettiler. Dolayısıyla kocaları da Allah'tan gelen cezaya karşı onları koruyamadı ve kendilerine "Haydi, diğer girenlerle birlikte girin bakalım ateşe" dendi. Allah iman edenlere de Firavun'un karısını misal vermektedir. O "Rabbim" demişti. "Yüce katında cennette benim için bir ev yap. Beni Firavun'dan ve onun yaptıklarından kurtar ve beni bu zalimler topluluğundan da selamete çıkar."
0: İmran kızı Meryem'i de misal vermiştir. O iffetini çok iyi korumuştu. Biz de ona ruhumuzdan üfledik. O Rabbinin sözlerini ve kitaplarını hep tasdik etti ve o içtenlikle itaat edenlerdendi. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Meal ve Tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif. Emrullah Akbaş. Bakara Suresi 136 ila 141. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz Allah'a ve bize indirilene, keza İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarına indirilenlere, yine Musa ve İsa'ya verilenlere ve bütün peygamberlere Rableri tarafından gönderilenlere inandık. Onlar arasında ayrım yapmayız. Biz ona teslim olmuşuzdur, deyin. Eğer onlar da sizin inandığınız gibi inanırlarsa, kesinlikle doğru yolu bulmuş olurlar. Fakat eğer yüz çevirirlerse, bilesin ki bir ayrılıkçılığın içindedirler. O takdirde artık onlara karşı Allah sana yeter. O işitendir, bilendir. Allah'ın boyasıyla boyandık. Kim boyası bakımından Allah'tan daha güzeldir? Biz yalnız ona kulluk ederiz, deyin. De ki, Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbiniz olduğu halde, onun hakkında bizimle tartışmaya mı kalkışıyorsunuz? Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size aittir. Biz ona gönülden bağlanmışızdır. Yoksa siz İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunların Yahudi yahut Hristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? De ki, siz mi daha iyi bilirsiniz yoksa Allah mı? Allah katından gelmiş olup kendinde bulunan bir tanıklığı, bilgiyi insanlardan gizleyenden daha zalim kim vardır? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Onlar bir ümmetti, gelip geçti. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız sizindir. Siz onların yaptıklarından sorguya çekilecek değilsiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek.

0: Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Metin Çakar. Mü'minun Suresi 112 ila 118. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah, yeryüzünde kaç yıl kaldınız diye sorar. Bir gün veya günün bir bölümü kadar kaldık. İşte saymakla görevli olanlara sor, derler. Allah buyurur, pek kısa bir süre kaldınız. Keşke bunu dünyadayken bilmiş olsaydınız. Sizi sırf boş yere yarattığımızı ve sizin artık huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız? Gerçek egemenliğin sahibi olan Allah, yüceler yücesidir. Ondan başka ilah yoktur. O, şerefli arşın sahibidir. Her kim Allah ile birlikte başka bir ilaha taparsa, ki bu hususta hiçbir kanıtı olamaz, muhakkak surette o kişinin hesabı Rabbinin

katında görülecektir. Şu bir gerçektir ki, inkârcılar iflah olmayacak. Resulüm, de ki, bağışla ve acı Rabbim, sen merhametlilerin üstünüsün. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Kur'an'da Kur'an. Kur'an'da Kur'an.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun düşünüp öğüt alsınlar diye o sözü, Kur'an ayetlerini onlara peş peşe ulaştırdık. Şüphesiz Allah en doğruyu söyler. Kasas suresi 51. ayet.
0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Ali Derman. Tur Suresi 17 ila 28. ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a saygısızlıktan sakınanlar ise Rablerinin kendilerine verdiğiyle mutluluk bularak cennetlerde ve nimetler içinde olacaklardır. Rableri onları cehennem azabından da korumuş olacaktır. Onlara denecek ki, yaptıklarınızın karşılığı olarak sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanarak afiyetle yiyin için. Ayrıca onları güzel gözlü eşlerle evlendireceğiz. İman eden, soylarından gelenlerin de aynı iman ile kendilerini izledikleri kimselerin yanlarına bu zürriyetlerini katacağız. Bununla birlikte kendi amellerinden de bir şey eksiltmeyeceğiz. Herkes kendi yapıp ettiğinin hesabından kendisi sorumlu olacaktır. Onlara canlarının istediği meyve ve etten bol bol veririz. Orada karşılıklı kadeh alıp verirler. Ama o içecek ne saçmalamaya yol açar ne de günah işlemeye. Sedeflerinde saklı incilere benzeyen genç hizmetçileri etraflarında dönüp dururlar. Cennettekiler birbirlerine dönüp sorarlar. Doğrusu biz derler, daha önce

0: Önce yakınlarımız arasındayken için için bir korku taşımaktaydık değil mi? Şimdi ise Allah bize lütfuyla muamele etti de bizi kavurucu azaptan korudu. Elbette biz bundan önce yalnız ona yalvarıyorduk. Şüphesiz ihsanı bol ve çok merhametli olan da yalnız O'dur.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her cuma saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.

Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş'un Kurban Bayramı mesajını dinliyorsunuz. Barışın, kardeşliğin, dayanışmanın ve toplumsal birlik ruhunun en güçlü biçimde hissedildiği müstesna zamanlardan olan Kurban Bayramı'na kavuşmanın mutluluğu içindeyiz. Bizlere bir kez daha bayram sevincini yaşatan Rabbimize hamdü senalar olsun. İyilik ve güzellikleri gönülden gönüle taşımayı, paylaşmayı ifade eden Kurban Bayramı, bizi neşe ve sevinçle buluşturmakla kalmaz, kul olarak Allah'a yaklaşmanın, ümmet olarak birbirimize daha sıkı bağlanmanın zeminini de hazırlar. Aynı zamanda bu günlerde ifa edilen kurban ve hac ibadetleriyle Hazreti İbrahim'in tevekkülünü ve metanetini, Hazreti İsmail'in iman ve teslimiyetini ve Hazreti Hacer'in sabırla arayışını da hatırlatır. Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanmak için adanan her kurban ve yapılan her hac, içinde teslimiyet, sadakat, sabır, şükür ve paylaşma ruhu bulunan ilahi bir rahmet çağrısıdır. Bencillikten, cimrilikten, kayıtsızlıktan ve dünyevi ihtiraslardan uzaklaştıran bu çağrı, sınırları aşan bir kardeşlik şuuruyla, dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan bütün müminleri aynı rahmet ikliminde buluşturur. Kurban Bayramı, meydana getirdiği toplumsal dayanışma ruhu sayesinde, dünya hayatına ait tüm mesafeleri ortadan kaldırırken, varlıklı insanlarla mahzun yürekler arasında sağlam bir muhabbet köprüsü kurarak, yeryüzünü muhteşem bir kardeşlik sofrasına dönüştürür. Bugün dünyanın neresinde olursa olsun, temel gıda ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan milyonlarca insan için Kurban Bayramı, yalnızca maddi bir yardım zamanından ibaret olmayıp, hatırlandığını bilmenin, kardeşlik duygusunu hissetmenin ve yalnız olmadığını görmenin de en güzel tezahürüdür. Cenab-ı Allah'a ve O'nun yarattığı her varlığa karşı sorumluluklarımızı hatırlatan bu müstesna günlerin, hayatımızı iyilik ve hakikat üzere yeniden inşa etmek için bir başlangıç olmasını diliyor, gönlünü rızayı ilahiye, merhamete ve iyiliğe açan aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bu mübarek günlerin kardeşlik bağlarımızı daha da kuvvetlendirmeye, dostluklarımızı samimiyetle pekiştirmeye ve tüm dünyada barışa ve huzura vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum.

0: Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpagoş'un Kurban Bayramı mesajını dinlediniz.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Ferhat Kars. Vakıa Suresi 75 ila 96. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bakın, yıldızların yerlerine yemin ederim ki bilseniz bu gerçekten pek büyük bir yemindir. Kuşkusuz o değeri çok yüce Kur'an'dır. Aslı korunmuş bir kitaptadır. Ona ancak tertemiz olanlar, melekler dokunabilir. O, alemlerin Rabbinden indirilmiştir. Şimdi siz bu sözümü küçümsüyorsunuz. Size verilen rızka yalanlamayla mı karşılık veriyorsunuz? Ama can boğaza gelip dayandığında, işte o zaman siz çaresiz bakar durursunuz. Biz ona sizden yakınız, fakat göremezsiniz. Madem ki kimsenin hakimiyeti altında değilmişsiniz, haydi onu, hayatı geri döndürün, sözünüzde doğruysanız. Şayet o, Allah'a yakın olanlardan ise, ona huzur, güzel nasip ve nimetlerle dolu cennet vardır. Eğer amel defteri sağından verilenlerden ise, ona şöyle denir: selam sana, ey hakkın ve erdemin yanında olmuş kişi. Ama yoldan sapmış inkârcılardan ise, onu da kaynar sudan bir ziyafet ve atılacağı cehennem ateşi beklemektedir. Şüphesiz bu kesin gerçeğin ta kendisidir. Öyleyse ulu Rabbinin ismini tesbih et.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da. Kırk ayette iman.
1: Allah Teala İsra suresinin 15. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor:

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim doğru yolu seçerse kendi iyiliği için seçmiştir. Kim de saparsa kendi zararına sapmış olur. Hiç kimse başkasının günah yükünü üstüne almaz. Biz bir Resul göndermedikçe azap da etmeyiz. Azim olan Allah doğru söyledi. Allah merhametinin bir tecellisi olarak kullarını hem iyi ile kötüyü birbirinden ayırmalarına yardımcı olacak yeteneklerle donatmış, hem de insan aklı ve bilgileriyle elde edemeyecekleri hususları öğrenmeleri için onlara peygamberler göndermiştir. Peygamberler gönderildikleri topluma yalnızca Allah'ın emir ve yasaklarını öğretmiş değillerdir. Bununla birlikte tarih boyunca insanlığa gönderilen peygamberler ziraati, hayvancılığı, terziliği, gemi yapmayı, demir dövmeyi, inşaatı, velhasıl medeniyetin temellerini oluşturan her şeyi insanoğluna öğretmiş, böylelikle onların medeniyetler kurmalarına vesile olmuşlardır. Peygamberler iman esaslarını ve ibadet hayatını gönderildikleri topluma öğrettikleri gibi yaşantılarıyla da onlara güzel örnek olmanın gayretinde olmuşlardır. Allah'a iman edenleri, ibadet ve güzel ahlakla bir ömür geçirenleri cennetle müjdelemişler. İman esaslarını inkar edenleri, nefsani arzularının peşinde koşup da ibadetlerini yerine getirmeyen ve güzel ahlaka bürünmeyenleri cehennem azabıyla uyarmışlardır. Allah her topluma peygamber göndermiştir. Eğer peygamberler gelmemiş, ilahi emir ve yasaklar bildirilmemiş, yani sorumluluklar yaratan tarafından kullarına haber verilmemiş olsa, Allah neden kullarına azap etsin ki? Ancak Allah her topluma peygamberler ve kitaplar aracılığıyla hak ve hakikat yolunu göstermiştir. Artık kim en doğru yol olan İslam'ı seçerse kendi lehine seçmiş, kim de İslam'ı kabul etmeyip hak ve hakikatten saparsa kendi aleyhine sapmış olur. Bu bağlamda hak dini tercih etmede eşler birbirlerinden, ana baba evlatlarından, evlatlar ana babalardan, kardeşler birbirlerinden sorumlu değildir. Sorumluluk şahsidir. Cezalarda şahsilik esastır. Dolayısıyla herkes ancak kendi günahını çekecektir.
1: 40 ayette iman.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Habib Deveci. Enfal Suresi 1-8. Ayet-i Kerimeler.

كما أخرجك ربك من بيتك بالحق

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sana ganimetleri soruyorlar. Ganimetlerin Allah'a ve Resulüne ait olduğunu söyle. O halde siz gerçek müminler iseniz, Allah'a karşı saygısızlıktan sakının. Aranızı düzeltin, Allah ve Resulüne itaat edin. Müminler o kimselerdir ki, Allah'ın adı anıldığında yürekleri titrer. Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda, bu onların imanlarını arttırır. Onlar yalnızca Rablerine güvenirler. Namazlarını özenle kılarlar. Kendilerine verdiğimiz şeylerden bir kısmını Allah yolunda harcarlar. Gerçek müminler işte onlardır. Rableri katında onlar için yüksek mevkiler, bağışlanma ve değerli rızık vardır. Nitekim müminlerden bir kısmı isteksiz oldukları halde Rabbin seni doğru bir kararla evinden savaşa çıkarmıştı. Doğru olan apaçık ortaya çıktıktan sonra sanki gözleri göre göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi bu konuda seninle tartışıyorlardı. Hatırlayın, Allah size iki topluluktan biri sizindir diye vaat ediyordu. Siz güçsüz olanın sizin olmasını istiyordunuz. Allah ise iradesi ve sözleriyle hakkı hakim kılmayı ve inkar edenlerin kökünü kesmeyi murad ediyordu ki, böylece günah yolunu tutanların hoşlarına gitmese de, hakkı hakim, batılı geçersiz kılsın. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Fatih okumuş. Araf suresi 26 ila 31. ayetler.
3: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

0: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Adem oğulları, size mahrem yerlerinizi örtecek giysi, süsleneceğiniz elbise yarattık. Takva elbisesi, işte o daha hayırlıdır. Bunlar Allah'ın ayetlerindendir. Umulur ki düşünüp öğüt alırlar. Ey Adem oğulları, şeytan anne babanızı ayıp yerlerini birbirine göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sizi de aldatmasın. Çünkü o ve yandaşları sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz biz şeytanları inanmayanların yoldaşları yaptık. Onlar bir kötülük yaptıkları zaman, babalarımızı bu yolda bulduk, Allah da bize bunu emretti derler. De ki, Allah kötülüğü emretmez. Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? De ki, Rabbim adaleti emretti. Her secde ettiğinizde yüzlerinizi ona çevirin. Kendisine içten bir inanç ve bağlılıkla ona yalvarın. İlkin sizi yarattığı gibi yine ona döneceksiniz. O bir grubu doğru yola iletti, bir grupta sapkınlığa müstahak oldu. Çünkü onlar Allah'ı bırakıp şeytanları kendilerine dost edindiler. Böyleyken kendilerinin doğru yolda olduklarını sanıyorlar. Ey Adem oğulları, her namaz kılacağınızda güzelce giyinin, yiyin, için, fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: kamu spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEB. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu.
2: Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da Dua, pazartesiden perşembeye saat 13.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da. Kırk Ayette Sosyal Hayat.
3: Allah Teala Nur Suresinin 27. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Ey iman edenler! Kendinizi tanıtıp izin almadan ve içinde oturanlara selam vermeden kendi evlerinizden başka evlere girmeyin. Sizin için daha iyi olanı budur. Umulur ki düşünüp anlarsınız.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Mahremiyet bir şeyin gizli hali, insanın saygınlığı ve dokunulmazlığı demektir. İnsan vücudu ve kadın erkek ilişkileri söz konusu olduğunda mahremiyet, cinsel dokunulmazlık alanını ifade eder. Her insan soyu, cinsiyeti, dini ve sosyal statüsü gibi hususlardan bağımsız olarak saygındır, dokunulmazdır. Mahremiyet sadece insan bedeniyle ilgili bir kavram değildir. Kişilere ait bilgilerin, özel eşyaların, meskenlerin dokunulmazlığı diğer mahremiyet alanlarını oluşturur. Özel hayatın korunması açısından mesken mahremiyetinin özel bir yeri vardır. Nur suresinde mahremiyet sınırlarını düzenleyen bir dizi ayet vardır. Bu surenin 27. ayeti, evlere girilmeden önce o meskenin sakinlerinden izin alınması ve içeri selam verilerek girilmesi gerektiğini işaret eder. Bu ayet inmeden önce insanlar birbirlerinin evlerine izinsiz girebiliyordu. Bu durum mahremiyet ihlallerine sebep oluyordu. İzin isterken kendini tanıtmadan sadece benim diyen sahabiyi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisini ismiyle tanıtması için uyarmıştır. 3 defa izin istediği halde kendisine izin verilmeyen kişi ısrar etmemeli ve oradan ayrılmalıdır. İzin verilmesini beklerken evin içerisini gözetlemek de yasaklanmıştır. Ev sahibi de mahremiyetini korumak için tedbir almalı, kapısını açık bırakmamalıdır. Aynı evde yaşayan kişilerin birbirinin mahremiyetini koruma sorumluluğu vardır. Rabbimiz henüz yetişkinlik çağına gelmemiş çocukların anne babalarının odalarına girerken izin istemeleri gerektiğini belirtir. İzin, anne babaların rahat hareket edebilecekleri 3 vakit için geçerlidir. Diğer vakitlerde anne babalar davranışlarına dikkat etmelidirler. Çocuklar belli yaşa geldiklerinde yataklarının mümkünse odalarının ayrılması, kardeşlere aynı anda banyo yaptırılmaması, anne babanın çocukların odasına girerken izin istemesi, özel eşyalarını koyabilecekleri kendilerine ait dolap ya da çekmecelerin olması, çocuklara mahremiyet bilinci kazandırılması açısından gerekli davranışlardır.
3: Kırk ayette sosyal hayat.
4: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
3: Aşr-ı Şerif. Fatih derdi yok. İnfitar Suresi.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gökyüzü yarıldığında, yıldızlar dağılıp saçıldığında, denizler yükselip birbirine katıldığında, kabirlerin altı üstüne getirildiğinde, her insan dünyada neleri yaptığını, neleri de yapmadığını açıkça bilecektir. Ey insan! Yüce Rabbin hakkında seni yanıltıp aldatan ne oldu? O Rabbin ki seni yarattı, seni insan olarak şekillendirdi ve seni dengeledi, terkibini de dilediği gibi yaptı. Hayır, inanacak yerde siz hala dini yalan sayıyorsunuz. Oysa sizi gözetleyen muhafızlar, değerli yazıcılar var. Onlar yaptığınız her şeyi biliyorlar. Buna göre kuşkusuz erdemliler cennette olacaklar. Kötüler ise kesinlikle cehenneme gireceklerdir. Ceza gününde oraya girerler ve oradan bir daha da ayrılamazlar. Ceza günü nedir bilir misin? Evet, ceza günü nedir bilir misin? O gün hiçbir kimse başkası için bir şey yapamaz. O gün iş Allah'a kalmıştır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an Hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da. Özün Sözü.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah, ondan başka ilah yoktur. Diridir. Her şeyin varlığı ona bağlı ve dayalıdır. Ne uykusu gelir ne de uyur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. Onun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez. Onların önlerinde ve arkalarında olanı o bilir. Onun ilminden hiçbir şeyi dilediği müstesna kimse bilgisi içine sığdıramaz. Onun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır. Onları korumak kendisine zor gelmez. O yücedir, mutlak büyüktür.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
0: Aşr-ı Şerif. Mustafa Giden. Şems Suresi.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun güneşe ve kuşluğuna, ışığı onun ardından geldiğinde aya, onu dünyayı aydınlattığında gündüze, onu karanlıkla örttüğünde geceye, göğe ve onu kurana, yere ve onu yayıp döşeyene, nefse ve onu insanın özü olarak şekillendirip düzenleyene, ona kötü ve iyi olma kabiliyetlerini verene, nefsini arındıran elbette kurtuluşa ermiştir. Onu arzularıyla baş başa bırakan da ziyan etmiştir. Semud kavmi hak tanımazlığı yüzünden peygamberini yalanladı. En azılısı cüretle ileri atıldığında Allah'ın elçisi onlara Allah'ın mucize olarak verdiği deveye ve onun su hakkına dokunmayın demişti. Fakat onlar ona inanmayıp deveyi kestiler. Bunun üzerine Rableri günahları sebebiyle onlara ardı arkası kesilmez felaketler göndererek hepsini helak etti. O yaptığının sonucundan korkacak değildir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım.
1: Esma-i Hüsna, hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
3: Aşr-ı Şerif. Hasan Tok. Kalem Suresi 1-33. Ayetler.

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nun, kaleme ve yazanların onunla yazdıklarına andolsun ki sen Rabbinin lütfu sayesinde asla deli değilsin. Hiç şüphesiz senin için bitip tükenmeyen bir ödül vardır. Sen elbette üstün bir ahlaka sahipsin. Aranızdan hanginizin aklı bozuk olduğunu yakında sen de göreceksin, onlar da görecekler. Doğrusu yolundan sapan kimseyi en iyi bilen Rabbindir. Hidayete erenleri de en iyi bilen O'dur. Şu halde seni yalancılıkla itham edenlere boyun eğme. İsterler ki sen taviz veresin, onlar da taviz versinler. Olur olmaz yemin eden, aşağılık, daima kusur arayıp iğneleyen, durmadan laf götürüp getiren, iyiliği hep engelleyen, saldırgan, günahkar, huysuz ve sert. Bütün bunlardan sonra bir de ne idüğü belirsiz kimselere serveti ve çocukları var diye sakın boyun eğme. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman öncekilerin masalları der. Yakında onun alnına cehennemlik damgasını vuracağız. Biz vaktiyle şu bahçe sahiplerine bela verdiğimiz gibi onlara da bela verdik. Hani bahçe sahipleri Allah izin verirse gibi bir kayıt koymaksızın sabah erkenden bahçenin mahsulünü kesinlikle devşireceklerine yemin etmişlerdi. Fakat onlar uykudayken Rabbin tarafından gelen kuşatıcı bir afet bahçeyi sarıverdi de bahçe kesilip kurumuş gibi oldu. Sabahleyin birbirlerine şöyle seslendiler: eğer devşirecekseniz erkenden tarlanızın başına gidin. Derken yola koydular.

Uyuldular. Birbirlerine şöyle fısıldıyorlardı. Aman bugün orada hiçbir yoksul yanınıza sokulmasın. Amaçlarını planladıkları gibi gerçekleştirmek üzere erkenden yola düşüp gittiler. Bahçeyi gördüklerinde ise herhalde yanlış yere gelmişiz. Yok yok, ürünü kaybetmişiz dediler. İçlerinden aklı başında olan biri şöyle dedi. Ben size Allah'ın yüceliğini dile getirmelisiniz dememiş miydim? Şöyle cevap verdiler. Rabbimizin şanı yücedir. Doğrusu biz haksızlık etmişiz. Ardından birbirlerini kınamaya başladılar. Yazıklar olsun bize dediler. Gerçekten biz azmış ve sapmıştık. Belki Rabbimiz bize bunun yerine daha iyisini verir. Biz Rabbimizden bunu diliyoruz. İşte ceza budur. Ahiret azabı ise elbette daha büyüktür. Keşke bilselerdi. Azim olan Allah doğru söyledi.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.
1: El-Mani. Olayların meydana gelmesine müsaade etmeyen, hikmetiyle mani olan. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun sevgili dinleyici. Varlığı hikmetiyle koruyup gözeten Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Mahrum etmek, vermemek, engel olmak anlamındaki men kelimesinden türeyen mani esması, kötü şeylere engel olan, bunların gerçekleşmesine müsaade etmeyen anlamına gelir. Allah'ın mani oluşu, dilediğine dilediği şeyi vermesiyle, istediğine de istediğini vermesiyle tecelli eder. Allah'ın dilemesi hiçbir şeye bağlı değildir. Kendi layık gördüğüne ikram eder, layık olanlardan lütfunu esirgemez. Olmayanlara da lütufta bulunmaz. Fakat bu liyakatte de asla haksızlık yoktur. Kulun çabası ve Rabbin merhameti bir bütün oluşturur. Bununla birlikte bazı durumlarda Allah'ın men edişinin kendisi de bizatihi kendisi lütuftur. Yalnızca vererek değil, bazen de vermeyerek ikram edebilir. Bir belanın def edilmesi, kulun helakine sebep olacak dünya malının verilmemesi de Allah'ın mani esmasının tecellileridir. Peki bizim mani esmasından nasibimiz nedir? Gel bunun üzerine biraz düşünelim. İnsan eksikleriyle var olan bir canlı. Hepimizin her daim istekleri var, bitmez elbet. Yaşadığımız müddetçe istemeye devam ederiz. Bazen dilimize gelir bu istekler, bazen kalbimizde kalır. Rabbini bilen her insan bu isteklerini dile getirirken elini de kalbini de Rabbine açar ve bu istediğim nedir ki Rabbim senin için diye düşünür. Rabbin tükenmez hazineleri içinde bizim istediklerimizin adı okunmaz değil mi? Onu vermek Rabbe yük olmaz, zor gelmez. İstese verebilir hemen diye düşünürüz. Peki neden bazı isteklerimiz gerçekleşirken bazıları bekler ya da hiç gerçekleşmez? Rabbin mani esmasının hikmetindendir bu. Bazı istekleri vardır ki insanın kendisi iyi olduğunu düşünse bile gerçekte onun için iyi değildir. Nasıl iyi olmayabilir ki diyebilirsin sevgili dinleyici. Yani daha fazla mal mesela, daha zengin olmak yahut evladının olmasını istemek nasıl fena olabilir ki? İşte incelik burada başlar. Allah'ın bakışı da, görüşü de insanınki gibi sınırlı değildir. Allah'ın zamandan bağımsız oluşu burada bizim için mükemmel bir avantaja dönüşür. Bizim zamana bağlı düşüncelerimiz ancak ve ancak olayların bir kısmını görebilmemizi sağlar. O anki ruh halimiz, aklımız, düşüncelerimiz hepsi bakış açımızı etkileyen faktörlerdir. Bir çocuğun kendisi için zararlı olacak bir şeyi yemek istemesi gibi bir şeydir bu. Çok basit gibi görünse de tabanda aynı mantığı içerir. Çocuğun o anda istediği şeyi elde etmemesi gerekir ve biz ebeveyn olarak onun için en iyisini bildiğimizden istediğini vermeyiz. İlerleyen zamanda onun için nasıl bir etkisi olacağını biliriz ve çocuğumuzdan bunu anlamasını da beklemeyiz ama vermeyiz. Vermemekle ona aslında iyilik yapmış oluruz ve çocuğumuz bunu ancak zamanla anlayabilir. Sabrederiz, bekleriz ama vazgeçmeyiz evladımızdan. Evladımız istediğini vermediğimizde bizden vazgeçer mi? Bizi daha az sever mi? Hayır elbette. Onun tek kapısı biziz ve sevginin en güzelini, en temizini, en katıksızını ancak bizden alabilir. İşte insanla Rabbinin ilişkisi de böyledir. Ne vermediği vakit insan Rabbinden yüz çevirir ne de onun kendisi için hayır olduğunda ısrarcı olmaya devam eder. Allah veriyorsa da, vermiyorsa da bir bildiği vardır. Onun baktığı yerden bakamayız ama onun bakışına güvenimizi tam tutmak zorundayız. Çünkü Allah kuluna eziyet etmez. Neyin ne olacağını en iyi bilendir ve hikmeti katında gizlidir. Bize tabi olmak düşer. Rabbimiz bizi kendisine hakkıyla teslim olanlardan eylesin. Allah'ın layık gördüklerine kendinden lütufta bulunması da ayrı bir inceliktir. Nasıl kazanılır bu liyakat bir düşünelim. Bütün ilişkilerde olduğu gibi insanın Rabbi ile ilişkisi de emek ister. Ne kadar emek verirse insanın Rabbi ile olan ilişkisi de o kadar derinleşir. İşte o vakit güzellik başlar. Allah dünyayı sevdiğine de sevmediğine de verir. Fakat layık bulduğu dostlarının kalbini aykırı davranışlardan özel olarak korur. İlhamla ikramını artırır. Dostluğunu korumaya çalışan kullarını günahtan uzak tutar, yanlıştan men eder. Rabbimiz bizi kendine dost eylesin. O halde bize düşen ne bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Benim Rabbim manidir. Bütün varlıklarla birlikte beni de koruyup gözeten, dengede tutandır. Ben kendi dengemi kendim bozuyorum. Olanları görmezden gelip olmayanlara göz koyarak dengemi bozduğumu fark etmem gerek. Neyi istediğimi

0: sevdiğimi yeniden gözden geçirmek için kalbimi ortaya dökmeliyim. Gerçekten ne istiyorum? İstediklerim benim için hayır mı? Hayır olanı nasıl isterim? Bunları bulmalıyım. Rabbim benim için hayır olan şeyi vermekten geri durmaz. O benim dilime gelenden de, kalbimden geçenden de haberdardır, bilirim. İstediğim şeyin onun hazinesinde olduğundan da şüphem yoktur. Olmadığı için yahut istediğimi vermeye muktedir olmadığı için de vermeyecek değildir. Onun gücünün her şeye yettiğinden de eminim ki ondan isterim. Rabbim zengindir, kerimdir, cömerttir. Aynı zamanda merhametli, alim ve kadirdir de. En hikmetli olandır ve benim bu hikmete güvenmem gerek. Benim istediklerimin içinden ne isterse, nasıl isterse, ne zaman isterse o zaman verir. Benim dilimi hayra alıştırmam gerek. Farkında olmadan helakime sebep olacak bir şeyi istemekten, isteğimde ısrarcı olmaktan Rabbime sığınırım. Ve Rabbimin hikmetine, mani oluşuna güvenmem gerek. Rabbimin lütufta bulunmayışı cimrilikten değildir. Yerli yerinde muamele edişindendir. Ben Rabbimle ilişkimi sıkı tutmaya niyet ederim. Öyle bir kul olayım ki Rabbim bana da hikmet bahşetsin. Öyle bağlanayım ki hayır olmayan her şeyden Rabbim beni men etsin. Öyle bir teslimiyet doldursun ki yüreğimi, vermeyişine şükredebileyim. O dostluk bana yeter. Rabbim beni kendine dost eylesin. Lütfu, cömertliği ve merhametiyle dostlarından belayı def eden, dilediğine nimetlerini veren, dilediğine vermeyen ya mani! Şu yeryüzünde senin lütfettiğin şeye engel olacak hiç kimse yoktur. Vermediğin şeyi temin edip verecek de yoktur. Hiçbir zenginin serveti senin nezdinde ona bir fayda sağlamaz. Biz senden bize fayda sağlayacak dostluğunu isteriz. Sen bizi kendine yakın olanlardan eyle. Şüphesiz dostların en güzeli sensin. Amin.
1: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
3: Aşr-ı Şerif. Mehmet Pervane. En'am suresi 95 ila 100. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tohumu ve çekirdeği çatlatan şüphesiz Allah'tır. O ölüden diriyi çıkarır, diriden de ölüyü çıkarmaktadır. İşte Allah budur. O halde haktan nasıl dönersiniz? Sabahı aydınlatan O'dur. Ve O geceyi dinlenme zamanı, güneşi ve ayı birer hesap ölçüsü kılmıştır. İşte bu, aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. O, kara ve denizin karanlıklarında, kendileriyle yol bulasınız diye, sizin için yıldızları yaratmıştır. Gerçekten biz, bilgiye açık bir topluluk için, kanıtları birer birer açıkladık. O, sizi bir tek nefisten yaratmıştır. Sizin için bir kalma yeri, bir de emanet olarak konulacağınız yer vardır. Gerçekten biz, anlamaya açık bir topluluk için kanıtları birer birer açıkladık. Gökten su indiren O'dur. Buyurdu ki, işte biz her çeşit bitkiyi O'nunla bitirdik. O bitkiden de kendisinden üst üste binmiş taneler bitireceğimiz bir yeşil bitki, hurmanın tomurcuğundan sarkan salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri meydana getirdik. Birbirine benzeyeni var, benzemeyeni var. Meyve verirken ve olgunlaştığı zaman her birinin meyvesine bakın. Kuşkusuz bütün bunlarda inanan bir toplum için ibretler vardır. Cinleri Allah'a ortak koştular. Oysa onları da Allah yaratmıştır. Bilgisizce ona oğullar ve kızlar yakıştırdılar. Allah onların ileri sürdüğü vasıflardan uzak ve yücedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Meal ve Tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.

Ya Rab, ben ki sana elimi açtım, aklımı, kalbimi, ruhumu seferber ettim. Varoluşumun gayesi dua için huzura durdum. Ve sen ki duaya açılan avuçları boş çevirmekten haya edensin. Sen ki yarattığı hiçbir kulu başı boş bırakmayansın. Bilirim ki beni de bırakmazsın. Bayram ettir şu garip, aciz kuluna. Sen bizi bağışlamadan bitmesin bu bayram. Günahlardan süzerek sana adadık nefsimizi. Sen bağışla ya Rab.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. İrfan Keskin. Bakara Suresi 204 ila 210. Ayet-i Kerimeler.

الْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَا

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanlardan öylesi vardır ki, dünya hayatı konusundaki sözleri senin hoşuna gider. O, hasımların en yamanı olduğu halde, kalbinde olana Allah'ı şahit de tutar. Hakimiyeti ele aldığında ise, ülkede bozgunculuk çıkarıp, ürünleri ve nesilleri yok etmeye çalışır. Allah bozgunculuğu sevmez. Ona Allah'tan kork dense, gururu kendisini günaha sürükler. Ona cehennem yeter. Orası ne kötü bir yataktır. İnsanlardan öylesi de vardır ki, kendisini Allah'ın hoşnutluğunu kazanmaya adamıştır. Allah kullarına çok şefkatlidir. Ey iman edenler! Hep birden barışa girin. Sakın şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o apaçık düşmanınızdır. Size açık seçik kanıtlar geldikten sonra yine de yalpalarsanız, bilin ki Allah güç ve hikmet sahibidir. Onlar ille de Allah'ın ve meleklerin bulutların gölgeleri arasından çıkıp gelmesini ve işin bitirilmesini mi bekliyorlar? Bütün işler Allah'a dönecektir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

105. gün. Suffe ve ashabı. İslam'ın ilk medresesi. Ayet-i Kerime meali. Kendilerini Allah yoluna adadıklarından seyahat ve ticarete imkan bulamayan yoksullara verin. Yoksulluklarını gizli tuttukları için bilmeyen onları zengin sanır. Kendileri

Seni simalarından tanırsın. Onlar insanlara asla el açmazlar. Hayır için yaptığınız her harcamayı Allah hakkıyla bilmektedir. Bakara Suresi 273. Ayet. Hadis-i Şerif. Hazreti Ali'nin naklettiğine göre Allah Resulü'nün kızı Hazreti Fatıma, ev işlerinde kendisine yardımcı olacak bir hizmetçi istediği zaman Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: "Ben size ihsanda bulunup da Suffe ehlini iki büklüm olmuş kıvranır vaziyette açlığa terk edemem." Fetva. Yetimlere yardım kampanyası düzenleyen bir kuruluşa bu amaçla yapılan bağış zekat yerine geçer mi? Bir çocuğun yetim veya öksüz olması zekat ve fitre alması için tek başına yeterli bir sebep değildir. Zekat ve fitre fakir olan yetim veya öksüz çocuklara verilebilir. Fakir, temel ihtiyaçları ve borçları dışında nisap miktarı mala sahip olmayan, yani 24 ayardan 80,18 gram altını veya bu değerde parası ya da malı bulunmayan kimsedir. Asıl olan zekatı kişinin kendisinin vermesidir. Bununla birlikte zekat vekil aracılığıyla da yerine ulaştırılabilir. Bu itibarla zekat ve fıtır sadakalarını ayrı bir fonda toplayan ve her bakımdan güvenilir olan kurum ve kuruluşlara, fakir olan yetimlere temlik etmek üzere vekaleten zekat ve fıtır sadakası verilebilir. Ancak yetimlere yardım kampanyası düzenleyen kuruluş, kampanyada toplanan parayı zekat hükümlerine uygun olarak dağıtacağını ilan ve taahhüt etmedikçe böyle bir kampanyaya para yatırmakla zekat ödenmiş olmaz. Hikmetli Söz. Bütün canlılar ölümlüdür. Bu dünyaya nice yiğitler geldi. Bir zaman yaşadı, yine öldü. Böyle de olsa, sade vatandaş da olsa, iyi de olsa, kötü de olsa, kendileri öldüler ama adları iz bıraktı. Adlarından başka izler kalmadı. Onların bırakıp gittiği makama geçmek sırası şimdi sana gelmiştir. Herkesten önce ve herkesten daha çok sen iyilik et. Yusuf Has Hacip.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Adem Bilge Tay. Yusuf Suresi 1 ila 6. ayetler.
2: أعوذ بالله من الشيطان

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Anlayabilesiniz diye biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Biz bu Kur'an'ı sana vahyetmekle başka konular yanında en güzel kıssayı da anlatıyoruz. Gerçek şu ki sen daha önce bunları bilmiyordun. Bir gün Yusuf babasına demişti ki, babacığım, ben rüyamda 11 yıldızla güneşi ve ayı gördüm. Onları bana secde ederken gördüm. Babası, yavrucuğum dedi.

0: Rüyanı sakın kardeşlerine anlatma. Sonra sana tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insana apaçık bir düşmandır. Anlaşılan böylece Rabbin seni seçecek, sana rüyada görülenlerin yorumunu öğretecek ve daha önce ataların İbrahim ve İshak'a nimetini tamamladığı gibi sana ve Yakup soyuna da nimetini tamamlayacaktır. Kuşkusuz Rabbin çok iyi bilendir, hikmet sahibidir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da. Serlevha Ayetler. Yusuf Suresi 7. Ayet.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun ki Yusuf ve kardeşlerinde almak isteyenler için ibretler vardır. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Yusuf'un Rüyası. Yusuf Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 12. suresidir. 111 ayetten oluşan bu sure, Kur'an'ın ifadesiyle kıssaların en güzelidir. Hazreti Yusuf'un ibretle dolu hayatını anlatmaktadır. Kıssa, 4. ayette geçen Yusuf'un ilginç rüyasıyla başlar. Hazreti Yusuf, rüyasında güneşin, ayın ve 11 tane yıldızın kendi önünde secdeye kapandığını görür. Bu esrarengiz rüyayı babası Hazreti Yakub'a anlatır. Yakup aleyhisselam rüyayı açıklar. Kardeşlerine anlatmaması için Yusuf'u iyice tembihler. Sure pek çok ders barındırmakta, iffet, sabır ve tevekkülün kıymetini gerçek hayattan çarpıcı örneklerle bizlere göstermektedir. Bu ayetten almamız gereken birinci mesaj, Kur'an kıssalarını ibret almak üzere dikkatli okumalıyız. Bir diğer mesajsa, Hazreti Yusuf'un hayatı hepimiz için ibretlerle doludur.

Bugün bayram. Kısacık ömrümüzün seherlere açılan kapıları aralandı bugün. Bir vazgeçiş başladı. Çünkü bildik ki insan vazgeçebildiğinde insandır. Ya da terk edebildiğinde hatırlar insanlığını. Kabil vazgeçemedi. Nefsine ağır geldi ondan beklenen. Terk edemedi dünyalığını ya da söz geçiremedi nefsine. Oysa bilemedi, vazgeçemediği bir görüntüden ibaretti. Perdeler kalktığında gözlerden, istikbalde onu bekleyeni bilemedi. Ey insan!

0: var önünde. Seçim senden. Sakın ola aldanma. Ders olsun sana yaşananlar. Dünya malına meftunluğunu göm yedi kat tevazuyla ün salmış topraklara. Perdeleri kaldır aradan. Dünyalıklar sana da fazla gelmiyor mu artık? Yaklaş, yaklaş. Adım adım yaklaş Rabbine. Kurban ki ona yaklaşmanın bir yolu. Zahiri kaldırmak aradan. Mal, mülk, makam, mevki, şöhret, insanın içinde biriktirdiği tüm dünyalıkları bir kenara bırakmak. Dünyalıklar ki kalbe derin bir uyku, ruhumuza sızan bir zehir. Kurbansa nefsin aldatmacalarından kurtulmak ve dosdoğru Allah'a yönelmek. Unutma sana bildirileni ey Ademoğlu. Onların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat ona sadece sizin takvanız ulaşır. Bir vesiledir kurban, bir hediye. İbrahim'in kurban eden, İsmail'in ise kurban edilen olarak Allah'ın iradesine kayıtsız şartsız teslimiyetlerine verilmiş bir hediye. Binlerce şükür bize de teslimiyet şansı verene, bayramlarda bizi biz yapana, birlikteliğimizi daim kılana. Alemler çok biliriz, bayramlarımız bir. Dilimiz, ırkımız ayrı, bayramlarımız bir. Yaşadığımız coğrafyalar ayrı, bayramlarımız bir. Biz olmanın çabasında, bir de kurtuluşa ermenin gayesindeyiz hepimiz. Kurban, biz olmanın güzelliklerini yaşamak, bire ulaşmak için ne güzel bir vesile. Hamdolsun bu bayrama da ulaştırana. Allah kurbanlarımızı kabul, bayramımızı bayram etsin. Kurban bayramımız hayırlar getirsin.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Sefa Taşkesenlioğlu. Ra'd Suresi 26 ila 31. ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah rızkı dilediğine bol verir, dilediğine de kısar. Onlar ise dünya hayatı ile sevinmektedirler. Halbuki dünya hayatı, ahiretin yanında çok az bir yararlanmadan ibarettir. İnkar edenler diyorlar ki, ona, Muhammed'e, Rabbinden bir mucize indirilseydi ya. De ki, şüphesiz Allah, dilediğini saptırır, kendisine yöneleni de doğrultur.

yola eriştirir. Onlar, inananlar ve kalpleri Allah'ı anmakla huzura kavuşanlardır. Biliniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. İnanan ve salih amel işleyenler için mutluluk ve güzel bir dönüş yeri vardır. Ey Muhammed! Böylece seni kendilerinden önce nice ümmetlerin geçmiş olduğu bir ümmete gönderdik ki, onlar Rahman'ı inkar ederken, sana vahyettiğimizi kendilerine okuyasın. De ki, O benim Rabbimdir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben yalnız O'na tevekkül ettim. Dönüşüm de yalnız O'nadır. Kendisiyle dağların yürütüleceği veya yeryüzünün parçalanacağı ya da ölülerin konuşturulacağı bir Kur'an olacak olsaydı, o yine bu kitap olurdu. Fakat bütün emir yalnız Allah'ındır. İman edenler anlamadılar mı ki, Allah dileseydi bütün insanları doğru yola eriştirirdi. Allah'ın sözü yerine gelinceye kadar, İnkar edenlere yaptıkları işler sebebiyle devamlı olarak ya büyük bir felaket gelecek veya o felaket yurtlarının yakınına inecektir. Şüphesiz Allah verdiği sözden dönmez. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Hayat Rehberi Kur'an. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun.
2: Eyyub Aleyhisselam. Bismillahirrahmanirrahim. Biz ona İshak ve Yakub'u da armağan ettik. Hepsini de doğru yola ilettik. Daha önce de Nuh'u ve onun soyundan Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u doğru yola iletmiştik. Biz iyileri böyle ödüllendiririz. En'am suresi 84. ayet. Eyyub'u da an. Hani Rabbine, başıma bu dert geldi ama sen merhametlilerin en üstünüsün diye yalvarmıştı. Bunun üzerine biz tarafımızdan bir rahmet ve kulluk edenler için anılacak bir örnek olmak üzere onun duasını kabul ettik. Kendisinde dert ve sıkıntı olarak ne varsa giderdik. Ona aile efradını, ayrıca bunlarla birlikte bir mislini daha verdik. Enbiya suresi 83 ila 84. ayetler. Kulumuz Eyyub'u da an. O Rabbine, şeytan bana sıkıntı ve acı vermektedir diye seslenmişti. Ayağını yere vur dedik. İşte yıkanılacak ve içilecek serin bir su. Sa'd suresi 41 ila 42. ayetler. Konunun kavramsal bağlamı.

Kur'an'da Hazreti Eyyub'un ismi 4 ayette geçmektedir. Bir ayette her peygamber gibi ona da vahyedildiğinden, bir ayette de diğer peygamberler gibi doğru yolda bulunduğundan bahsedilir. Sa'd ve Enbiya surelerinde toplam 6 ayetle Hazreti Eyyub'un kıssası özlü şekilde anlatılır. Ayetlerde Hazreti Eyyub'un Hazreti İbrahim'in soyundan gelen bir peygamber olduğundan ve geçirdiği zorlu imtihandan bahsedilmektedir. İlgili ayetlerin tefsiri amacıyla aktarılan rivayetlerde zaman zaman onun fiziksel özelliklerine ve güzel ahlakına dair bilgiler nakledilmekte, çok iyiliksever bir kimse olduğu anlatılmaktadır. Bu anlatımlarda Hazreti Eyyub'un sınamalar karşısında sergilediği güçlü sabır ve bu konudaki örnekliği öne çıkar. Kimi ayetlerde adı geçmese de sabır söz konusu olduğunda Eyyub'un sabrı tefsirlerde hatırlatılmıştır. Mesela sabırlı ve gayretli peygamberlerin Ulul Azm örneği verilirken Hazreti Eyyub da anılır. Yine sabır konusunun geçtiği farklı ayetlerin açıklamalarında Hazreti Eyyub'a gönderme yapılır. Cennetin sabır kapısından ilk gireceklerin dünya hayatında belaya uğrayanlar olduğu ve önlerinde de Hazreti Eyyub'un olacağı söylenir. Dünyada sıkıntıyla karşılaşan insanlar ahirette hesaba çekilirken yanlarında Hazreti Eyyub'un olacağı belirtilir. Ayrıca onun zorluklara göğüs gererek gösterdiği sabrına verilen ödül, Allah'ın buyruklarını yerine getirmeye özendirmek amacıyla örnek olarak gösterilir. Eyyub kelimesinin Arapça Allah'a yönelmek anlamına gelen evebe köküyle ilişkili olduğu ileri sürülmüştür. Eyyub kıssasının Kur'an'daki anlatımında ona bir rahatsızlık, dur geldiği, bu sebeple şeytanın ona bir sıkıntı ve acı, nusp ve azap verdiği belirtilir. Bu sıkıntıya rağmen o daima sabırlıdır, sabir ve yönü hep Allah'a dönüktür, evvab. Nihayet Rabbinden merhamet niyazında bulunduğu nida, niyazına karşılık verildiği icabet ve Allah'ın merhametiyle rahmet söz konusu rahatsızlığının giderildiği anlatılır. Eyyub aleyhisselam zorluklara sabretmenin en güzel örneğiydi. Gerçekten biz onu sıkıntılara dayanıklı bulduk. O ne güzel bir kuldu. Yönü hep Allah'a dönüktü. Sa'd suresi 44. ayet. Hazreti Eyyub, kitap, hikmet ve peygamberlik verilen, Allah'ın elçileri arasında sabrıyla öne çıkan biridir. Çünkü o, çetin sıkıntı ve sınamalara göğüs germiş, iradesiyle direnmiştir. Rivayetlerden, Hazreti Eyyub'un mali, bedeni ve ailevi pek çok zorlukla sınandığını, onunsa sabırla ve isyan etmeden bu durumdan kurtulmak için Rabbine yöneldiğini ve ona yakardığını öğreniyoruz. Hazreti Eyyub, Yüce Allah'ın merhametine sığınarak şöyle dua etmiştir. Başıma bu dert geldi ama sen merhametlilerin en üstünüsün. O, aleyhisselam, burada aciz konumdadır ve Allah'ın merhametini istemektedir. Kulluk edenler ve gereğince düşünenler için anılacak bir örnek olarak Hazreti Eyyub'un duası kabul edilir. Sıkıntısından kurtulması için Hazreti Eyyub'a ayağını yere vurması ve çıkan sudan içip onunla yıkanması emredilir. Emredileni yapan Hazreti Eyyub şifa bulur. Hazreti Eyyub aleyhisselam Yüce Allah'ın lütuf ve iyiliğiyle tekrar ailesine ve onlarla birlikte bir o kadarına daha kavuşur. İlgili ayetlerde Hazreti Eyyub'un zor durumu ve sıkıntısı 3 farklı kelimeyle ifade edilmiştir. Bunlardan nusb kelimesi meşakkat ve bedende zahmetle, azap kelimesi ise çekilen acıyla, ayrıca mal ve evlat acısıyla açıklanmıştır. Burada nusb bağlamında bahsedilen yorgunluğun bedenle, azabın da mal ve çocuklarla ilgili olduğu söylenmiştir. Eddur kelimesi de kişinin hastalık veya dermansızlık sebebiyle kötü halde olması anlamındadır. Kelime ilgili ayette hastalık manasında kullanılmıştır. Ayrıca bu ifade
Hazreti Eyyub'un kendisi, malı ve ailesiyle ilgili tüm sıkıntılarına işaret etmektedir. Şeytanın yol açtığı bu sıkıntı ve acıların ne olduğu konusunda farklı açıklamalar getirilmiştir. Bu konuda şeytanın ona bazı yanlışları işletip onu zor duruma sokmasından bahsedilmektedir. Yine İbni Aşur, ayeti "Şeytan hastalıktan çektiğim zorluk ve acıyı kullanarak bana vesvese veriyor, hastalığı veren Allah'a karşı beni isyana zorluyor" şeklinde anlamanın uygun olduğunu ifade etmektedir. Müfessir Kurtubi'ye göre kıssa hakkında bağlayıcı olan Kur'an'ın anlattıkları ve sahih hadislerdir. Bu tür konulardaki asılsız rivayetlere karşı dikkatli olunmalıdır. Hazreti Eyyub'un bedeninde taşıdığı hastalığın ne olduğu da kesin olarak bilinmemektedir. Vücudunu kurtların sardığı gibi bazı bilgiler dayanaktan yoksundur. Yüce Allah, Eyyub'un aleyhisselam duasını kabul edip ona şöyle der: "Ayağını yere vur. İşte yıkanılacak ve içilecek serin bir su." Hazreti Eyyub bu sudan içerek ve onunla yıkanarak tüm iç ve dış sıkıntılarından kurtulur, sağlığına kavuşur. Yüce Allah ona hanımını ve oğlunu bağışlar, ailesi ona geri verilir. Ona ayrıca sevgi ve şefkat duygusu verilmiştir. Ayet-i kerimede "ayağını yere vur" diye emredilerek, mucizede bile kulun gayret, emek ve girişiminin bulunmasının istenmesi dikkat çekicidir. Demek ki kulun sebeplere sarılmakta kusur etmemesi, oturup sadece duayla yetinmemesi gerekir. Duanın gereklerini ve şartlarını da yerine getirmek lazımdır. Bu emir, Meryem kıssasındaki "hadi şu hurma ağacını da kendine doğru silkele" emrine benzer. Bu durum bize, güzel sözler Allah'a yükselir, fakat bunları ona yükseltecek olan da salih amellerdir İlahi ilkesini hatırlatır. Cenab-ı Hak kıssanın sonunda şöyle buyurur: "Gerçekten biz onu sıkıntılara dayanıklı bulduk. O ne güzel bir kuldu. Yönü hep Allah'a dönüktü." Sıkıntılar Hazreti Eyyub'u Allah'a itaatten alıkoymamış ve isyana sürüklememiştir. O varlıkta da darlıkta da Allah'a itaate yönelen biridir. Daima Allah'ın rızasını aramıştır. Yüce Allah Kur'an'da "o ne güzel bir kuldu, yönü hep Allah'a dönüktü" ifadesiyle iki elçisini övmüştür. Biri sabrıyla örnek olan Hazreti Eyyub, diğeri ise şükrüyle örnek olan Hazreti Süleyman'dır. Hazreti Eyyub hastalığı sırasında bir nedenden ötürü hanımına kızmış ve iyileştiğinde ona 100 değnek vuracağına dair yemin etmişti. Onun söz konusu yemininin sebebi konusunda birçok anlatı bulunsa da Maturidi bu sebebi bilmemizin kıssanın mesajını anlamamız için şart olmadığı görüşündedir. Hastalığı sırasında hanımı Hazreti Eyyub'a şefkat ve sevgiyle bakmış, ona hizmette kusur etmemişti. Bu yüzden Yüce Allah onun hanımına verdiği cezayı hafifletmiştir. Ona eline bir demet bitki sapı alıp onunla vur ve böylece yeminini yerine getirmiş ol buyurmuştur. Hazreti Eyyub da böylece kendisine mahsus olmak üzere sembolik bir şekilde yeminini yerine getirmiştir. Kıssayı anlatan ayetler, müminlerin Mekke'de zorluklarla mücadele ettiği dönemlerde vahyedilmiştir. Bu kıssayla Hazreti Peygamber'e ve müminlere önceki peygamberlerin de zorluklarla karşılaştığı ve çeşitli imtihanlar geçirdiği hatırlatılmaktadır. Sa'd suresindeki Davud aleyhisselam, Süleyman aleyhisselam ve Eyyub aleyhisselam hakkındaki kıssalarla Hazreti Peygamber'e adeta şöyle denilir: "Ey Muhammed, kavminin akılsızlığına sabret. Çünkü dünyada hiç kimsenin elindeki nimet, mal ve makam Hazreti Davud ve Hazreti Süleyman'dan çok olamaz. Yine hiç kimsenin başına gelen bela, sıkıntı ve musibetler de Hazreti Eyyub'un başına gelenlerden daha fazla olamaz. Dünyada insanın önüne mutlaka kötü durumlar ve sıkıntılar çıkar. İnsanın bunlara karşı sabretmesi gerektiğini anlayabilmen için işte bu kimselerin durumunu iyice düşün. Bir mümin için bu hayatın amacı kulluk bilinciyle yaşamaktır. Dünya hayatı içinde insanın içtenliği,
sıkıntılar ve zorluklarla sınanmaktadır. Bu zorluklar sağlığımızla, malımızla ve ailemizle olabilmektedir. Bu yolda kararlılık, disiplin ve gayret gerekmektedir. Çünkü bu sayede kullukta samimi olanlarla olmayanlar birbirinden ayrılacaklar. Cenneti hak edenlerle etmeyenlerin safları belli olacaktır. İşte bu noktada Hazreti Eyyub'un hayatı bizlere güzel bir örnek sunmaktadır. O, yaşadığı zorluklar ve hastalıklar karşısında daima Yüce Allah'a sığınarak yalvarıp yakarmış, ona yönelmiş ve zorluklara göğüs gelmiştir. Onun örnekliği önce Hazreti Peygamber'e ve ashaba yön verici olmuştur. Hazreti Eyyub, kıyamete kadar da zorlu sınavlarla karşılaşan bütün müminler için örnek olmaya devam edecektir. Onun eşiyle yaşadıkları ise vefakarlık ve zorluklara birlikte göğüs germe konusunda örnektir. Çünkü Allah sabredenleri sever ve sabredenlere mükafatları hesapsız verilecektir.

0: Hayat Rehberi Kur'an. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Emrullah Uzun. Hayat Rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
2: Hastalar yorumlayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
1: Kamu spotu.
7: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
8: Kerim Öztürk. Enfal Suresi 55 ila 61. ayetler.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah katında canlıların en kötüsü, inkar eden ve bir daha da imana gelmeyenlerdir. Kendileriyle antlaşma yapıldığı halde, her defasında Allah'tan korkmadan yaptıkları antlaşmayı bozanlardır. Savaş esnasında eline düşerlerse, onlara yaptığınla geridekileri korkut ki, belki akıllarını başlarına devşirirler. Eğer bir topluluğun antlaşmayı bozacağından endişe edersen, antlaşmayı derhal sona erdirdiğini onlara açıkça bildir. Allah, ahdini bozanları asla sevmez. İnkara sapanlar, sakın yakayı kurtardık sanmasınlar. Çünkü ne yapsalar kurtulamayacaklardır. Allah'ın ve sizin düşmanlarınızı ve onların gerisinde olup sizin bilmediğiniz ama Allah'ın bildiklerini korkutup caydırmak üzere onlara karşı elinizden geldiği kadar güç ve savaş atları hazırlayın. Allah yolunda harcadığınız her şeyin karşılığı zerrece haksızlığa uğratılmadan size tas tamam ödenecektir. Eğer barışa yanaşırlarsa sen de yanaş ve Allah'a güven. O her şeyi işitendir ve bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Birden bize. Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş'un Kurban Bayramı mesajını dinliyorsunuz. Barışın, kardeşliğin, dayanışmanın ve toplumsal birlik ruhunun en güçlü biçimde hissedildiği müstesna zamanlardan olan Kurban Bayramı'na kavuşmanın mutluluğu içindeyiz. Bizlere bir kez daha bayram sevincini yaşatan Rabbimize hamdü senalar olsun. İyilik ve güzellikleri gönülden gönüle taşımayı, paylaşmayı ifade eden Kurban Bayramı, bizi neşe ve sevinçle buluşturmakla kalmaz, kul olarak Allah'a yaklaşmanın, ümmet olarak birbirimize daha sıkı bağlanmanın zeminini de hazırlar. Aynı zamanda bu günlerde ifa edilen kurban ve hac ibadetleriyle Hazreti İbrahim'in tevekkülünü ve metanetini, Hazreti İsmail'in iman ve teslimiyetini ve Hazreti Hacer'in sabırla arayışını da hatırlatır. Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanmak için adanan her kurban ve yapılan her hac, içinde teslimiyet, sadakat, sabır, şükür ve paylaşma ruhu bulunan ilahi bir rahmet çağrısıdır. Bencillikten, cimrilikten, kayıtsızlıktan ve dünyevi ihtiraslardan uzaklaştıran bu çağrı, sınırları aşan bir kardeşlik şuuruyla dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan bütün müminleri aynı rahmet ikliminde buluşturur. Kurban Bayramı, meydana getirdiği toplumsal dayanışma ruhu sayesinde dünya hayatına ait tüm mesafeleri ortadan kaldırırken, varlıklı insanlarla mahzun yürekler arasında sağlam bir muhabbet köprüsü kurarak yeryüzünü muhteşem bir kardeşlik sofrasına dönüştürür. Bugün dünyanın neresinde olursa olsun, temel gıda ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan milyonlarca insan için Kurban Bayramı, yalnızca maddi bir yardım zamanından ibaret olmayıp, hatırlandığını bilmenin, kardeşlik duygusunu hissetmenin ve yalnız olmadığını görmenin de en güzel tezahürüdür. Cenab-ı Allah'a ve O'nun yarattığı her varlığa karşı sorumluluklarımızı hatırlatan bu müstesna günlerin, hayatımızı iyilik ve hakikat üzere yeniden inşa etmek için bir başlangıç olmasını diliyor, gönlünü rızayı ilahiye, merhamete ve iyiliğe açan aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bu mübarek günlerin kardeşlik bağlarımızı daha da kuvvetlendirmeye, dostluklarımızı samimiyetle pekiştirmeye ve tüm dünyada barışa ve huzura vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum.

0: Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş'un Kurban Bayramı mesajını dinlediniz.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Yunus Koçan. Kasas Suresi 83 ila 88. Ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: İşte ahiret yurdu. Onu yeryüzünde haksız üstünlük kurmak ve bozgunculuk çıkarmak istemeyenler için hazırlamış bulunuyoruz. İyi son Allah'a karşı gelmekten sakınanların olacaktır. Kim bir iyilikle gelirse ona bundan daha hayırlı karşılık vardır. Kim de bir kötülükle gelirse, o kötülükleri işleyenler yalnızca yaptıklarının karşılığını görürler. Kur'an'ı sana indiren Allah, elbette seni dönülecek yere de gönderecektir. De ki, kimin doğru yolda yürüdüğünü, kimin de apaçık bir sapkınlık içinde olduğunu en iyi bilen Rabbimdir. Bu kitabın sana vahyolunacağını ummazdın. Ama o, Rabbinden bir rahmet olarak geldi. Öyleyse asla inkarcılara destek verme. Allah'ın ayetleri sana indirildikten sonra, artık onlar seni bunların gereğini yapmaktan alıkoymasınlar. İnsanları Rabbine çağır ve sakın müşriklerden olma. Allah ile birlikte başka bir ilaha yalvarma. Ondan başka ilah yoktur. Onun kendinden başka her şey yok olacaktır. Hüküm yalnızca O'nundur ve siz ancak O'na döndürüleceksiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: 40 ayette sosyal hayat. Allah Teala Nur suresinin 27. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Ey iman edenler! Kendinizi tanıtıp izin almadan ve içinde oturanlara selam vermeden kendi evlerinizden başka evlere girmeyin. Sizin için daha iyi olanı budur. Umulur ki düşünüp anlarsınız.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Mahremiyet bir şeyin gizli hali, insanın saygınlığı ve dokunulmazlığı demektir. İnsan vücudu ve kadın erkek ilişkileri söz konusu olduğunda mahremiyet, cinsel dokunulmazlık alanını ifade eder. Her insan soyu, cinsiyeti, dini ve sosyal statüsü gibi hususlardan bağımsız olarak saygındır, dokunulmazdır. Mahremiyet sadece insan bedeniyle ilgili bir kavram değildir. Kişilere ait bilgilerin, özel eşyaların, meskenlerin dokunulmazlığı diğer mahremiyet alanlarını oluşturur. Özel hayatın korunması açısından mesken mahremiyetinin özel bir yeri vardır. Nur suresinde mahremiyet sınırlarını düzenleyen bir dizi ayet vardır. Bu surenin 27. ayeti, evlere girilmeden önce o meskenin sakinlerinden izin alınması ve içeri selam verilerek girilmesi gerektiğini işaret eder. Bu ayet inmeden önce insanlar birbirlerinin evlerine izinsiz girebiliyordu. Bu durum mahremiyet ihlallerine sebep oluyordu. İzin isterken kendini tanıtmadan sadece benim diyen sahabiyi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisini ismiyle tanıtması için uyarmıştır. 3 defa izin istediği halde kendisine izin verilmeyen kişi ısrar etmemeli ve oradan ayrılmalıdır. İzin verilmesini beklerken evin içerisini gözetlemek de yasaklanmıştır. Ev sahibi de mahremiyetini korumak için tedbir almalı, kapısını açık bırakmamalıdır. Aynı evde yaşayan kişilerin birbirinin mahremiyetini koruma sorumluluğu vardır. Rabbimiz henüz yetişkinlik çağına gelmemiş çocukların anne babalarının odalarına girerken izin istemeleri gerektiğini belirtir. İzin, anne babaların rahat hareket edebilecekleri 3 vakit için geçerlidir. Diğer vakitlerde anne babalar davranışlarına dikkat etmelidirler. Çocuklar belli yaşa geldiklerinde yataklarının mümkünse odalarının ayrılması, kardeşlere aynı anda banyo yaptırılmaması, anne babanın çocukların odasına girerken izin istemesi, özel eşyalarını koyabilecekleri kendilerine ait dolap ya da çekmecelerin olması, çocuklara mahremiyet bilinci kazandırılması açısından gerekli davranışlardır.
3: Kırk ayette sosyal hayat.
4: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
3: Mustafa Kemal Önder. Mülk Suresi.

Demezsin. Gözünü çevir de bir bak. Bir bozukluk görebiliyor musun? Sonra gözünü tekrar tekrar çevir de bak. Kusur arayan göz, aradığını bulamadan bitkin olarak sana dönecektir. Gerçek şu ki biz yakın göğü kandillerle süsledik. Ayrıca bunlarla şeytanların taşlanmasını sağladık ve onlara alevli ateş azabını hazırladık. Rablerini inkar edenlere cehennem azabı vardır. Orası ne kötü bir varış yeri. Oraya atıldıklarında onun kaynarken çıkardığı uğultuyu işitirler. Cehennem neredeyse öfkesinden çatlayacak. Oraya her bir grup atıldıkça muhafızları onlara size bir uyarıcı gelmemiş miydi diye sorarlar. Şöyle cevap verirler. Evet, doğrusu bize bir uyarıcı, peygamber gelmişti. Fakat biz onu yalancılıkla itham etmiş ve Allah hiçbir şeyi göndermemiştir. Siz gerçekten büyük bir sapkınlık içindesiniz demiştik. Şayet kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık, şimdi şu alevli cehennemin mahkumları arasında olmazdık diye de ilave ederler. Böylece günahlarını itiraf etmiş olurlar. O alevli ateşin mahkumları artık rahmetten mahrumdurlar. Görmedikleri halde Rablerinden korkup saygı duyanlara gelince, onları da hem bir bağışlanma hem de büyük bir ödül beklemektedir. Sözünüzü ister gizleyin ister açığa vurun, unutmayın ki O kalplerin içindekini bilmektedir. Yaratan bilmez olur mu? O bütün inceliklerin farkındadır ve her şeyden haberdardır. Yeryüzünü sizin için kullanışlı hale getiren O'dur. Üzerinde dolaşın ve Allah'ın rızkından yiyip için. Ama unutmayın ki dönüş yalnız Allah'adır. Göktekinin sizi yerin dibine batırmayacağından emin misiniz? Bir de bakarsınız yeryüzü altüst olmuş. Yahut gökte olanın üzerinize taş yağdıran bir fırtına göndermeyeceğinden emin misiniz? Uyarılarımın ne demek olduğunu yakında anlayacaksınız. Onlardan öncekiler de dinimi asılsız saymışlardı. Ama verdiğim cezada nasıl olmuştu? Üstlerinde kanatlarını aça kapaya uçan kuşları hiç görmediler mi? Onları havada Rahman'dan başkası tutmuyor. Şüphesiz O her şeyi görmektedir. Peki Rahman'a karşı size yardım edecek askerleriniz kimler? İnkarcılar sadece derin bir gaflet içinde bulunmaktadırlar. Yahut Allah lütfettiği rızkı kesiverse, size rızık verebilecek olan kim? Hayır, onlar azgınlıkta ve haktan sapıp uzaklaşmakta ısrar ediyorlar. Şimdi düşünün, önünü görmeden yüzüstü sürünen mi hedefe erişir, yoksa doğru yolda düzgün yürüyen mi? De ki, sizi yaratan, size işitme duyusu, gözler ve kalpler veren O'dur. Ne az şükrediyorsunuz. De ki, sizi yeryüzünde çoğaltıp yayan O'dur. Sadece gelip O'nun huzurunda toplanacaksınız. Doğru sözlüyseniz söyleyin, bu tehdit ne zaman gerçekleşecek derler. De ki, o bilgi yalnız Allah'a mahsustur. Bense sadece açık bir uyarıcıyım. Ama O'nu yakından gördükleri zaman, inkar edenlerin yüzleri kara çıkacak ve kendilerine, işte sizin isteyip durduğunuz budur denilecektir. De ki, beni ve beraberimdekileri Allah yok eder veya bizi esirgerse, söyler misiniz, inkarcıları yakıcı azaptan kurtaracak olan kimdir? De ki, O Rahman'dır, biz O'na iman etmiş ve O'na güvenip dayanmışızdır. Kimin düpedüz bir sapkınlık içinde olduğunu yakında anlayacaksınız. Bir de şunu sor, suyunuz çekiliverse, size yerden kaynayan suyu kim getirebilir? Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da Dua, pazartesiden perşembeye saat 13.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Tüm dinleyicilerimize merhaba. Bugün Kur'an'ın temel konularından 10. cüzdeki 3 mesajı aktaracağız. İç ve dış düşmanlara karşı dengeli ve ahlak temelli bir mücadele stratejisi geliştirilmelidir. Sosyal problemlerin çözümü ancak infak ve gelir dağılımındaki adaletin sağlandığı ekonomik bir sistemle olur. 10. cüzde Enfal suresinin son tarafı ve Tevbe suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Bu kısımdaki 3 mesaj şöyledir. 10. cüzdeki ilk mesaj savaş ahlakı. Savaşta bile ensar muhacir gibi ahlaklı olmak ve kulluğa devam etmek gerekir. Enfal suresinin son tarafında Bedir Savaşı örneği üzerinden savaş stratejileri anlatılır. Ayrıca savaşta da ahlaklı olma ve kulluk emredilir. Bunlara dikkat edilirse Allah'ın yardımı her zaman Müslümanlarla beraberdir. Bir kavim kendisini değiştirmedikçe Allah da onlara olan nimetini değiştirmez. Müslümanlara yardım eden ve kalplerini birleştiren Allah'tır. Surenin sonunda Medine'ye hicret eden muhacirler ve onlara yardım eden ensar anlatılır, onlar methedilir ve imanın topluma yansımasının muhacir-ensar kardeşliğinden, ayrıca sıla-i rahime riayet etmekten geçtiği hatırlatılır ve sure tamamlanır. 10. cüzdeki ikinci mesajsa şudur. 10. cüzün ikinci mesajında İslam toplumunun düşmanlarına değinilir. Burada iki düşman üzerinde durulur. Anlaşmaları bozan müşrikler, kafirler ve sürekli fitne çıkaran münafıklar. 10. cüzün bu bölümünde Tevbe suresi başlar. Bu sure Enfal suresinin devamı niteliğinde olduğu için başında besmele bulunmamaktadır. Ayrıca sure anlaşmayı bozan ve bölgede sürekli fitne çıkaran müşriklere verilen bir ultimatomla başlar. Bu nedenle de surenin başında rahmet ifadesi olan besmelenin bulunmadığı belirtilir. Bu bölümde yeryüzünde fitne çıkaran düşmanlara karşı savaşa hazır olunması gerektiği açıklanır. Ayrıca önemli bir iç tehlike olan ve İslam toplumunun birliğini bozan, moralini çökertmeye çalışan münafıklar üzerinde durulur. Onların ahlaki zaafları, çalışma usulleri ve stratejileri anlatılır. Müslümanların bunlara karşı da dikkatli olmaları ve mücadele etmeleri gerektiği hatırlatılır. Çünkü bir toplumun iç ve dış güvenliği çok önemlidir. Onuncu cüzdeki üçüncü mesajsa İslam ekonomisinin hedefleridir. Özellikle iki hedef üzerinde durulur. Birincisi infak, ikincisi ise sermayenin adil paylaşımı. Bu cüzün son kısmında infaktan bahsedilir. Ekonomik refahın sağlanması için çalışma ve teknoloji üretme yanında toplumsal yardımlaşma modeli olan bir infak stratejisi geliştirilmesi de emredilir. Yardıma muhtaç olanların mutlaka korunması gerektiği hatırlatılır. Toplumsal yardımlaşmanın bir parçası olan zekat ve sadakaların kimlere verileceği açıklanır. Bütün bu çalışmaların İslam toplumunu güçlendireceği ve kalpleri birleştireceği anlatılır. Bu noktada da olumsuz propaganda yapan münafıklara yeniden dikkat çekilir. Bugün 10. cüzden 3 mesajı ve açıklamalarını sizlerle paylaştık. Bir sonraki programda görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Osman Şahin. Meali seslendiren Nisan Kumru. Onuncu cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

hatta yu'tul cizyete an yedin ve hum sagirun.

قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a ve ayrım günü, yani iki topluluğun karşılaştığı gün, kulumuza indirdiğimize iman etmişseniz biliniz ki, ganimet olarak ele geçirdiğiniz her şeyin beşte biri, Allah'a, peygambere, yakınlara, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara aittir. Allah her şeye kadirdir. İki birlik karşılaştığı sırada siz vadinin daha yakın yamacındaydınız. Onlarsa daha uzak olan yamaçtaydılar. Kervan da sizden daha aşağıda bulunuyordu. Eğer siz karşılaşma yeri ve zamanı hususunda anlaşma yapmaya çalışsaydınız aranızda ihtilaf çıkardı. Fakat Allah olmasını murad ettiği şeyi gerçekleştirmek için böyle yaptı. Ta ki ölenin niçin öldüğü, yaşayanın niçin yaşadığı da apaçık ortaya çıksın. Kuşkusuz Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir. Allah rüyanda onları sana az olarak göstermişti. Eğer onları sana çok gösterseydi, korkup çekinirdiniz. Savaşma konusunda görüşleriniz çelişirdi. Fakat Allah korudu. Şüphe yok ki O kalplerin gizlediğini eksiksiz bilmektedir. O, karşılaştığınız sırada sizin gözünüzde onları az gösteriyordu. Onların gözünde de sizi az gösteriyordu ki, Allah olmasını murad ettiği şeyi gerçekleştirsin. Zaten bütün işler Allah'a döner. Ey iman edenler! Bir düşman birliğiyle çatıştığınız vakit sebat ediniz. Ve Allah'ı çokça anınız ki, zafer sizin olsun. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Birbirinize düşmeyin. Sonra zayıflarsınız ve zaferi elden kaçırırsınız. Sabredin. Kuşkusuz Allah sabredenleri sever. İnsanları Allah yolundan engellemek üzere taşkınlık ve gösteriş yaparak yurtlarından savaşa çıkıp gelenler gibi olmayın. Allah onların yaptıklarını kuşatmıştır. O vakit şeytan onlara yaptıklarını güzel göstermiş ve bugün insanlar arasında sizi yenecek kimse yoktur. Ben de sizin yanınızdayım demişti. Ardından iki güç birbirini görünce hemen dönüş yaptı. Ve şüphesiz benim sizin sorumluluğunuzla ilgim yok. Kuşkusuz sizin görmediğinizi görüyorum ve elbette Allah'tan korkuyorum. Allah'ın cezası çetindir dedi. O sırada münafıklar ve kalpleri çürük olanlar, bunları dinleri aldattı diyorlardı. Oysa her kim Allah'a güvenir ve dayanırsa, bilir ki o izzet ve hikmet sahibidir. Melekler, inkar edenlerin suratlarına ve arkalarına vura vura, tadın bakalım yangın azabını diyerek canlarını alırken bir görseydin. İşte bu, ellerinizle yapıp ettikleriniz yüzündendir. Ve kuşkusuz Allah, kullara asla zulmedici değildir. Firavun hanedanıyla onlardan öncekilerin adet haline getirdikleri gibi Allah'ın ayetlerini inkar ettiler. Allah da onları günahları yüzünden yakalayıp cezalandırdı. Allah güçlüdür, azabı çetindir. Bu böyle olmuştur. Çünkü Allah bir topluluğa lütfettiği nimetini onlar kendilerini değiştirmedikçe değiştirmez. Ve Allah her şeyi işitip bilmektedir. Firavun hanedanıyla ondan öncekilerin yapa geldikleri gibi, bunlar da Rablerinin ayetlerini yalanladılar. Biz de günahları yüzünden onları helak ettik. Firavun hanedanını da suya gömdük. Bunların hepsi hak hukuk tanımaz kimselerdi. Allah katında canlıların en kötüsü, inkar eden ve bir daha da imana gelmeyenlerdir. Kendileriyle antlaşma yapıldığı halde her defasında Allah'tan korkmadan yaptıkları antlaşmayı bozanlardır. Savaş esnasında eline düşerlerse onlara yaptığında geridekileri korkut ki belki akıllarını başlarına devşirirler. Eğer bir topluluğun antlaşmayı bozacağından endişe edersen, antlaşmayı derhal sona erdirdiğini onlara açıkça bildir. Allah ahdini bozanları asla sevmez. İnkara sapanlar sakın yakayı kurtardık sanmasınlar. Çünkü ne yapsalar,

kurtulamayacaklardır. Allah'ın ve sizin düşmanlarınızı ve onların gerisinde olup sizin bilmediğiniz ama Allah'ın bildiklerini korkutup caydırmak üzere onlara karşı elinizden geldiği kadar güç ve savaş atları hazırlayın. Allah yolunda harcadığınız her şeyin karşılığı zerrece haksızlığa uğratılmadan size tas tamam ödenecektir. Eğer barışa yanaşırlarsa sen de yanaş ve Allah'a güven. O her şeyi işitendir ve bilendir. Seni oyuna getirmeye kalkışırlarsa kuşkusuz Allah sana yeter. Yardımıyla ve müminlerle seni destekleyen O'dur. Müminlerin gönüllerini birleştiren de O'dur. Dünyanın bütün servetini harcasaydın, onların gönüllerini birleştiremezdin. Fakat Allah onların aralarını düzeltti. O, izzet ve hikmet sahibidir. Ey Peygamber! Sana tabi olan müminlerle beraber Allah sana yeter. Ey Peygamber! Müminleri savaşa teşvik et. Eğer sizden sabırlı 20 kişi bulunursa, inkar edenlerden 200 kişiyi yener. Sizden 100 kişi olursa 1000 kişiyi yener. Çünkü onlar yaptıklarının bilincinde olmayan bir topluluktur. Allah sizde bir zayıflık olduğunu bildi de şu andan itibaren yükünüzü hafifletti. Artık sizden sabırlı 100 kişi olursa Allah'ın izniyle 200 kişiyi yener. Sizden 1000 kişi olursa 2000 kişiyi yener. Allah sabredenlerle beraberdir. O, yerde gerekli temizliği yapıp hakimiyetini kuruncaya kadar bir peygamberin esirlerinin olması uygun değildir. Siz geçici dünya varlığını istiyorsunuz. Oysa Allah ahireti istiyor. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Allah'ın daha önceden yazılmış bir hükmü olmasaydı, elde ettiğiniz menfaat sebebiyle size büyük bir azap dokunurdu. Artık aldığınız ganimetten helal ve hoş olarak yiyin. Allah'a itaatsizlikten sakının. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgiyicidir. Ey Peygamber! Elinizdeki esirlere şöyle de. Eğer Allah sizin kalplerinizde bir düzelme görürse, sizden alınandan daha iyisini size verir ve sizi bağışlar. Allah engin rahmet ve mağfiret sahibidir. Eğer sana hıyanet etmek istiyorlarsa bilin ki onlar daha önce de hainlik ettiler. Allah da onları elinize düşürdü. O yaptığını bilerek ve yerinde yapmaktadır. İman edip de hicret edenler, malları ve canlarıyla Allah yolunda cihad edenler ve onları bağırlarına basıp yardım edenler birbirlerinin yar ve yakınıdırlar. İman edip de hicret etmeyenlere gelince, göç edinceye kadar onlarla aranızdaki bağ, yakınlık sebebiyle hiçbir sorumluluğunuz yoktur. Sizden dinlerini korumak için yardım isterlerse, aranızda antlaşma bulunan bir topluluğa karşı olmamak üzere yardım etmeniz gerekir. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. İnkar edenler de birbirlerinin yakın ve yardımcılarıdır. İlişkilerinizi böyle kurmazsanız, yeryüzünde bir fitne ve büyük bir bozulma olur. İman edip de hicret edenler, Allah yolunda cihad edenlerle, onları bağırlarına basanlar ve yardım edenler var ya, işte gerçek müminler onlardır. Bağışlanma onlar için, büyük lütuf onlar içindir. Daha sonra iman edenler, hicret edip sizinle beraber cihad edenler, işte bunlar da sizdendir. Aralarında rahim bağı bulunanlar, Allah'ın hükmüne göre birbirlerine daha yakındır. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Tevbe Suresi. Allah ve Resulünden antlaşma yapmış olduğunuz müşriklere karşı fesih bildirimidir. Yeryüzünde 4 ay daha serbestçe dolaşın. Fakat bilin ki asla Allah'ı aciz bırakamazsınız. Ve Allah inkarcıları er geç rezil rüsva edecektir. Yine Allah ve Resulünden bu büyük haç günü insanlara duyurudur. Allah ve Resulünün müşriklerle hiçbir bağı yoktur. Şayet tevbe ederseniz
Bu kendi iyiliğinize olur. Eğer sırt çevirirseniz bilin ki siz Allah'ı acizliğe düşüremezsiniz. Resulüm, inkarcıları elem veren bir azapla müjdele. Ancak kendileriyle antlaşma yaptığınız müşriklerden bilahare yükümlülüklerini eksiksiz yerine getiren ve sizin aleyhinize kimseye arka çıkmayanlar müstesna. Onlara verdiğiniz söze süresi doluncaya kadar riayet ediniz. Allah haksızlıktan sakınanları sever. Haram aylar çıkınca müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Esir alın, kuşatın ve onları her geçit yerinde gözetleyin. Şayet tevbe ederler, namazlarını kılarlar ve zekatlarını verirlerse artık onları serbest bırakın. Allah yargılayıcıdır, bağışlayıcıdır. Ve eğer müşriklerden biri senden korunma isterse, Allah'ın sözünü duymasına fırsat vermek için onu koruma altına al. Sonra onu kendi güvenlik bölgesine ulaştır. Bu uygulama onların bilmeyen bir topluluk olmalarından dolayıdır. Müşriklerin Allah'ın yanında, peygamberinin yanında geçerli ahdi nasıl olabilir? Ancak Mescid-i Haram yanında kendileriyle antlaşma yaptıklarınız müstesnadır. Onlar size verdikleri söze sadık kaldıkları sürece siz de onlara verdiğiniz sözde durun. Şüphesiz Allah günahtan sakınanları sever. Verdikleri söze nasıl güvenilebilir ki? Şayet size galip gelselerdi, yakınlık bağını da antlaşma hükümlerini de sizin için gözetmezlerdi. Onlar dilleriyle sizi memnun etmeye çalışıyorlar. Fakat kalplerinden geçen çok farklı. Zaten onların çoğu yoldan çıkmış kimselerdir. Allah'ın ayetlerini basit bir menfaate değiştiler. Böylece insanları Allah yolundan engellediler. Bakın, onların yapa geldikleri ne kötü. Bir mümin hakkında ne yakınlık bağına ne de antlaşma hükümlerine riayet ederler. İşte onlar böyle sınır tanımaz kimselerdir. Ama tevbe ederlerse ve namazlarını kılıp zekatlarını verirlerse, artık onlar sizin din kardeşlerinizdir. Bilmek isteyenler için ayetlerimizi ayrıntılarıyla açıklıyoruz. Şayet antlaşma yaptıktan sonra yeminlerini bozarlar ve dininizi karalamaya kalkışırlarsa, siz de küfrün elebaşlarıyla vuruşun. Çünkü onların yeminleri yok sayılır. Böyle yaparsanız belki vazgeçerler. Yeminlerini bozan, peygamberi sürüp çıkarmaya karar veren ve size karşı saldırıyı ilk başlatan topluluğa karşı savaşmaktan geri mi duracaksınız? Yoksa onlardan korkuyor musunuz? Oysa asıl çekinmeniz gereken Allah'tır. Eğer yürekten inanıyorsanız. Onlarla savaşın ki Allah onları sizin elinizle cezalandırsın. Onları rezil rüsva etsin. Sizi onlara karşı başarılı kılsın. İnananların yüreklerine su serpsin. Kalplerindeki öfkeyi yatıştırsın. Allah dilediğinin tevbesini kabul eder. Allah bilmekte, hikmetle yönetmektedir. Yoksa Allah sizden cihad edenleri ve Allah'tan, peygamberinden ve müminlerden başkasını sırdaş edinmeyenleri ortaya çıkarmadan kendi halinize bırakılacağınızı mı sandınız? Allah yapıp ettiklerinizden haberdardır. Müşrikler inkarlarına bizzat kendileri tanıklık edip dururken Allah'ın mescitlerini onarıp şenlendiremezler. Onlar yapıp ettikleri boşa giden kimselerdir ve onlar ebedi olarak ateşte kalacaklardır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazını kılan, zekatını veren ve yalnız Allah'tan korkup çekinen kimseler imar edebilirler. İşte bunların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur. Hacılara su verme ve Mescid-i Haram'ın imar ve bakım işini üstlenen kimseyi, Allah'a ve ahiret gününe inanıp Allah yolunda cihad eden kimseyle bir mi tutuyorsunuz? Bunlar Allah katında bir değildirler. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. İnanan, hicret eden, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerin Allah katındaki mertebeleri pek büyüktür. Muradına erecek olanlar da onlardır.
Rableri onları kendi rahmeti,

hoşnutluğu ve cennetleriyle müjdeliyor. Onlar için orada kesintisiz nimetler vardır. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Kuşkusuz en büyük ödül Allah katında olandır. Ey iman edenler! Şayet inkârı imana tercih ederlerse, babalarınızı ve kardeşlerinizi dahi dayanıp güvenilecek dostlar edinmeyin. İçinizden kimler onları dost edinirse, işte kendilerine kötülük edenler bunlardır. De ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, hısım akrabanız, kazandığınız mallar, durgunluğa uğramasından endişe ettiğiniz ticaretiniz ve hoşlandığınız meskenler size Allah'tan, peygamberinden ve onun yolunda cihattan daha sevimliyse, artık Allah buyruğunu kıyameti gerçekleştirinceye kadar bekleyin. Allah günaha saplanmış kimseleri hidayete erdirmez. Allah birçok yerde, bu arada Huneyn Savaşı'nda gerçekten size yardım etmiştir. O gün sayıca çokluğunuza güvenmiştiniz. Fakat bunun size hiçbir yararı olmamıştı. O yer geniş olmasına rağmen size dar gelmiş, nihayet geriye çekilmeye başlamıştınız. Bunun üzerine Allah, peygamberinin ve müminlerin üzerine kendi katından bir güven duygusu indirdi. Bir de göremediğiniz askerler gönderdi ve böylece inkar edenlerin cezasını verdi. İşte bu, inkarcıların hak ettiği karşılıktır. Artık bunun ardından Allah dilediğinin de tevbesini kabul eder. Çünkü Allah bağışlayıcıdır, esirgeyicidir. Ey iman edenler! Bilin ki Allah'a ortak koşanlar pisliğe batmışlardır. Artık onlar bu yıldan sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Eğer yoksulluktan endişe ederseniz, unutmayınız ki Allah size dilerse kendi lütfuyla bolluk verir. Allah bilmekte, hikmetle yönetmektedir. Ehli kitaptan Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, Allah ve Resulünün yasakladığını yasak saymayan ve hak dine uymayan kimselerle yenilmiş olarak ve kendi elleriyle cizye verinceye kadar savaşın. Yahudiler, Üzeyr Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar da, Mesih İsa Allah'ın oğludur dediler. Bunlar daha önceki inkarcıların söylediklerine benzer biçimde ağızlarından çıkan sözlerdir. Allah onları kahretsin. Gerçeklerden nasıl da yüz çeviriyorlar. Allah'ı bırakıp da din alimlerini, rahiplerini, özellikle Meryem oğlu Mesih'i Rab edindiler. Oysa tek bir ilaha kulluk etmekle emrolunmuşlardı. Ondan başka ilah yoktur. O yüceler yücesidir. Onların yakıştırdıkları eş ve ortaklarından bütünüyle uzaktır. İsterler ki Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürüversinler. Ama inkârcılar hoşlanmasalar da Allah nurunu muhakkak tamamlamayı istiyor. Bütün dinlerin üzerindeki yerini alsın diye Resulünü doğru yol rehberi ve hak dinle gönderen O'dur. Müşrikler hoşlanmasalar da. Ey iman edenler! Bilin ki Yahudi din bilginlerinin ve Hristiyan din adamlarının birçoğu halkın mallarını haksızlıkla yerler ve Allah yolundan alıkoyarlar. Altın gümüş biriktirip Allah yolunda harcamayanları elem veren bir azapla müjdele. O gün bunlar cehennem ateşinde kızdırılıp onların alınları, böğürleri ve sırtları dağlanacak. İşte yalnız kendiniz için toplayıp sakladıklarınız, tadın şimdi biriktirip sakladıklarınızı. Doğrusu Allah'a göre ayların sayısı, Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısına uygun olarak 12'dir. Bunlardan 4'ü haram aylardır. İşte doğru olan hesap budur. O aylarda kendinize zulmetmeyin. Müşrikler sizinle topyekün savaştıkları gibi, siz de onlarla topyekün savaşın. Bilin ki Allah, buyruklarına karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir. Aylara ek yapmak, inkârcılığı artırmaktan başka bir şey değildir. İnkârcıların daha da sapmasına yol açmaktadır.
Onlar ayların sayısını Allah'ın yasakladığı aylara uyarlamak üzere bu eklemeyi bir yıl helal, bir yıl haram sayıyorlar ki böylece Allah'ın haram kıldıklarını meşru hale getirsinler. Bu yaptıkları kötü işler kendilerine güzel görünüyor. Allah inkârcılar topluluğunu doğru yola iletmez. Ey iman edenler! Size ne oldu ki Allah yolunda seferber olun denilince yerinize çakılıp kaldınız? Yoksa ahiretten vazgeçip de dünya hayatıyla yetinmeye razı mı oldunuz? Halbuki dünya hayatının sağladığı fayda ahirettekine göre pek azdır. Eğer toplanıp seferber olmazsanız Allah sizi elem veren bir azapla cezalandırır. Yerinize başka bir topluluk getirir ve siz ona zerrece zarar veremezsiniz. Allah'ın her şeye gücü yeter. Siz peygambere yardımcı olmazsanız da önemli değil. Nitekim inkarcılar onu iki kişiden biri olarak yurdundan çıkardıklarında Allah ona yardım etmişti. Hani onlar mağaradaydılar. Arkadaşına tasalanma, Allah bizimle beraberdir diyordu. Derken Allah ona kendi katından bir güven duygusu indirdi. Sizin göremediğiniz askerlerle onu destekledi ve inkarcıların sözünü değersiz hale getirdi. Allah'ın sözü ise en yücedir. Çünkü Allah mutlak galiptir, hikmet sahibidir. Kolay da olsa, zor da olsa sefere çıkın ve mallarınızla, canlarınızla Allah yolunda cihad edin. Bilirseniz bu sizin kendi iyiliğinizedir. Kolay elde edilecek bir kazanç ve kısa bir yolculuk olsaydı mutlaka peşinden gelirlerdi. Fakat o meşakkatli yol onlara uzun geldi. Bir de kalkıp gücümüz olsaydı inanın ki sizinle beraber sefere çıkardık diye Allah'ın adına yemin edecek, böylece kendilerini helake sürükleyecekler. Oysa Allah onların yalan söylediklerini elbette biliyor. Allah seni affetti de doğru söyleyenler sence belli olmadan ve kimlerin yalancı olduğunu bilmeden niçin onlara izin verdin? Allah'a ve ahiret gününe iman edenler, kendilerini mallarıyla ve canlarıyla cihad etmekten muaf tutman için senden izin istemezler. Allah, buyruğuna karşı gelmekten sakınanları çok iyi bilir. Senden izin isteyenler, sadece Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyenler ve şüpheye kapılmış olanlardır. Onlar şüpheleri içinde bocalayıp dururlar. Eğer onlar savaşa çıkmak isteselerdi, elbette bunun için bir hazırlık yapabilirlerdi. Fakat Allah da onların sefere çıkmalarını istemedi. Onları geri koydu. Onlara oturun bakalım diğer oturanlarla beraber denildi. Şayet onlar sizinle beraber sefere çıkmış olsalardı, size bozgunculuktan başka katkıları olmayacak ve sizi fitneye düşürmek istedikleri için aranıza sokulacaklardı. İçinizde onlara kulak asacak olanlar da vardı. Allah zalimleri çok iyi bilir. Aslında onlar daha önce de fitne çıkarmak istemişler ve senin işlerini alt üst etmeye çalışmışlardı. Nihayet onlar istemeseler de hak yerini buldu ve Allah'ın iradesi galip geldi. İçlerinden aman bana izin ver, başımı derde sokma diyenler de var. Ama bilmiş olsunlar ki asıl bu tutumlarıyla belanın içine düşmüş oldular. Cehennem inkarcıları mutlaka kuşatacaktır. Sen iyi bir sonuç elde etsen bu onlara üzüntü verir. Ama başına bir musibet gelse biz tedbirimizi önceden almıştık derler ve sevine sevine dönüp giderler. De ki Allah bize ne yazmışsa başımıza ancak o gelir. O bizim Mevlamızdır. Müminler yalnız Allah'a güvenip dayansınlar. De ki, sizin bizim hakkımızda beklediğiniz sonuç ne olursa olsun bize göre iki güzellikten biridir. Bizim sizinle ilgili beklentimize gelince, Allah ya katından bir bela gönderecek veya sizin cezanızı bizim elimizle verecektir. Hadi siz akıbetimizi bekleyin.
biz de sizinle beraber akıbetinizi bekleyelim. De ki, ister gönüllü harcayın, ister gönülsüz, sizden asla kabul edilmeyecek. Zira siz günaha gömülmüş kimseler oldunuz. Yaptıkları harcamaların kabul edilmesine engel olan esas sebep de şudur. Onlar Allah'ı ve peygamberini tanımadılar. Namaza da ancak üşene üşene gelirler ve harcamalarını gönülsüz olarak yaparlar. O halde onların malları da evlatları da seni imrendirmesin. Çünkü Allah onlara dünya hayatında bununla eziyet çektirmeyi ve canlarının da kafir olarak çıkmasını murad ediyor. Sizden olduklarına dair Allah'a yemin de ederler. Halbuki onlar sizden değildir. Fakat onlar korkak bir topluluktur. Eğer sığınacak bir yer, barınacak mağaralar veya girilecek bir kovuk bulsalardı, hemen koşup oraya sokulurlardı. Onlardan sadakaların taksimi hususunda sana dil uzatanlar da var. Şayet bunlardan kendilerine verilmişse hoşnut olurlar. Verilmemişse hemen öfkelenirler. Halbuki Allah ve Resulünün verdiğine razı olup, bize Allah yeter. Allah da Resulü de bize lütuf ve kereminden yine verir. Doğrusu biz yalnız Allah'tan umarız deselerdi, daha iyi olurdu. Sadakalar, zekat gelirleri ancak şunlar içindir. Yoksullar, düşkünler, sadakaların toplanmasında görevli olanlar, kalpleri kazanılacak olanlar, azat edilecek köleler, borçlular, Allah yolunda çalışanlar ve yolda kalmışlar. İşte Allah'ın kesin buyruğu budur. Allah bilmekte ve hikmetle yönetmektedir. Onlardan peygamberi inciten ve o her söylenene kulak veriyor diyenler var. De ki, o sizin için hayırlı olana kulak veriyor. Allah'a inanıp müminlere güveniyor. Ve o, içinizden iman edenler için bir rahmettir. Allah'ın Resulünü incitenler için elem verici bir azap vardır. Onlar sizi hoşnut etmek için sizden olduklarına dair Allah'a yemin ederler. Oysa gerçekten iman etmiş olsalardı, asıl Allah ve Resulünü hoşnut etmek için çalışmaları gerekirdi. Bilmiyorlar mı ki Allah ve Resulüne karşı çıkanı içinde ebediyen kalacağı cehennem ateşi beklemektedir. İşte büyük rezillik de budur. Münafıklar kendileri aleyhine olmak üzere kalplerindekini ortaya çıkaracak bir surenin indirilmesinden endişe ediyorlar. De ki, alay edin bakalım. Allah mutlaka o çekindiğiniz şeyi ortaya çıkaracaktır. Onlara soracak olsan mutlaka, biz lafa dalıyor, eğleniyorduk, hepsi bu derler. De ki, siz Allah'la, onun ayetleriyle ve peygamberiyle mi eğleniyordunuz? Mazeret ileri sürmeye kalkmayın. İman ettiğinizi söyledikten sonra inkarcılığınızı açığa vurdunuz. İçinizden bir kısmını affetsek de, diğer bir kısmını günahta ısrarcı davranmış oldukları için azaba uğratacağız. Erkeğiyle kadınıyla münafıklar birbirine benzer. Kötülüğü özendirip iyiliği engellerler. Hayır için harcamaya elleri varmaz. Onlar Allah'ı umursamadılar. O da onları kendi hallerine bıraktı. Gerçek şu ki, münafıklar günaha batmış kimselerdir. Allah erkeğiyle kadınıyla münafıklara ve açıktan inkarcılık yapanlara içinde ebedi olarak kalacakları cehennem ateşini vaat etmiştir. Onlara bu yeter de artar. Allah onları lanetlemiştir ve onlar için devamlı bir azap vardır. Ey münafıklar! Sizin durumunuz da sizden öncekilerin durumuna benziyor. Üstelik onlar sizden daha güçlüydü. Malları ve evlatları daha çoktu. Onlar dünyadaki nasiplerinden haz duyup yararlandılar. Sizden öncekilerin kendi paylarından istifade ettikleri gibi siz de kendi nasibinizi elde edip yararlandınız. Siz de onların daldıkları gibi boş şeylere daldınız. İşte hem dünyada
hem ahirette yaptıkları boşa gitti.

edenler bunlardır. Asıl ziyana uğrayanlar da bunlardır. Bunlara kendilerinden öncekilerin Nuh, Ad ve Semud toplumlarının, İbrahim'in kavminin, Medyen halkının ve yıkılıp giden beldeler ahalisinin haberleri gelmemiş miydi? Onlara peygamberleri apaçık delillerle geldiler. Demek ki Allah onlara zulmetmiş değildi. Asıl onlar kendilerine zulmetmişlerdi. Müminlerin erkekleri de kadınları da birbirlerinin velileridir. İyiliği teşvik eder, kötülükten alıkoyarlar. Namazı kılarlar, zekatı verirler. Allah ve Resulüne itaat ederler. İşte onları Allah merhametiyle kuşatacaktır. Kuşkusuz Allah mutlak güç ve hikmet sahibidir. Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara içinde ebedi olarak kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde güzel meskenler vaat etmiştir. Allah'ın rızası ise hepsinden büyüktür. İşte büyük bahtiyarlık da odur. Ey peygamber! İnkarcılara ve münafıklara karşı cihad et. Onlara sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. Ve bu ne kötü bir sondur. Söylemediklerine dair Allah adına yemin ediyorlar. Oysa inkarcılık içeren sözü söylemişler, Müslüman olduklarını beyan ettikten sonra inkarcılığa sapmışlar ve başaramadıkları o işe yeltenmişlerdir. Onların öc almaya kalkışmaları için Allah'ın ve onun lütfu sayesinde Resulünün kendilerini zengin etmesinden başka bir sebep de yoktu. Eğer pişman olup tevbe ederlerse bu kendilerinin iyiliğine olur. Yüz çevirirlerse Allah onları dünyada da ahirette de elem verici bir azaba uğratır. Artık yeryüzünde onlara ne bir dost ne bir yardımcı bulunur. Onların içinde öyleleri var ki, Allah bize lütuf ve kereminden bahşederse, biz de elbette hayır yolunda harcar ve iyi kimselerden oluruz diye Allah'a söz vermişlerdi. Ama Allah onlara lütuf ve kereminden ihsan edince, hemen cimrilik gösterdiler ve yüz çevirdiler. Zaten yan çizip duruyorlardı. Bunun üzerine Allah da kendisine verdikleri sözden caydıkları, ve hep yalan söyledikleri için kendi huzuruna çıkacakları güne kadar yüreklerine münafıklığı yerleştirdi. Hala anlamadılar mı ki Allah onların sırlarını da gizli görüşmelerini de bilir ve Allah bütün gizlileri eksiksiz bilmektedir. Sadakalar konusunda müminlerden hem gönüllü olarak daha fazla verenlere hem de daha fazla verecek bir şeyi bulamayanlara dil uzatıp onlarla alay edenleri Allah maskaraya çevirecektir. Onlar için elem verici bir azap da vardır. Onların bağışlanması için Allah'a ister dua et, ister etme. Onların affedilmesi için 70 kere de dua etsen, Allah onları bağışlamayacaktır. Çünkü onlar Allah ve Resulünü inkar etmişlerdir. Allah günaha batmış kimseleri doğru yola iletmez. Allah'ın Resulünün çağrısına uymayarak seferden geri kalanlar, yerlerinden ayrılmamış olmaktan dolayı sevinç duyarlar. Canlarıyla, mallarıyla Allah yolunda savaşmak istemediler. Üstelik, bu sıcakta sefere çıkmayın dediler. De ki, cehennem ateşi çok daha sıcaktır. Anlayabilselerdi. Yapıp ettikleri karşısında artık az gülsünler, çok ağlasınlar. Şayet Allah seni onlardan bir toplulukla tekrar karşılaştırır da başka bir sefere çıkmak için senden izin isterlerse de ki, bundan böyle benimle asla sefere çıkmayacak ve benim mahiyetimde düşmana karşı asla savaşmayacaksınız. Madem ki ilk defasında oturup kalmayı yeğlediniz, şimdi de geri kalanlarla birlikte oturmaya devam edin. Onların arasından ölen birinin namazını sakın kılma. Mezarı başında da durma. Çünkü onlar Allah ve Resulünü inkar ettiler ve yoldan sapmış olarak öldüler. Onların malları ve evlatları seni imrendirmesin. Çünkü Allah
onlara dünyada bütün bunlarla eziyet vermeyi ve canlarının da inkârcı olarak çıkmasını murad ediyor. Allah'a iman edin ve Resulünün mahiyetinde cihad edin buyruğunu içeren bir sure indirildiğinde, içlerinde imkanı olanlar bile kalmak için senden izin istediler ve bırak bizi, oturanlarla birlikte olalım dediler. Geride kalanlarla beraber olmayı yeğlediler de kalpleri mühürlendi. Artık anlayıp kavrayamazlar. Fakat peygamber ve beraberindeki müminler mallarıyla, canlarıyla cihad ettiler. İyi ve güzel şeylerin her türlüsü onların olacaktır. Gerçek kurtuluşa erenler de onlardır. Allah onlara içinde ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. Büyük bahtiyarlık işte budur. Bedevilerden mazeret ileri sürenler kendilerine izin verilmesi için geldiler. Allah ve Resulüne inanmayanlar da münafıklar da oturup kaldılar. Onlardan inkarcı olanlara elem veren bir azap gelecektir. Güçsüzler, hastalar ve harcama yapma imkanı olmayanlar için Allah ve peygamberine sadık kaldıkları sürece sorumluluk yoktur. İyi niyet sahiplerini sorumlu tutmak olmaz. Allah bağışlayıcıdır, esirgeyicidir. Kendilerine binek sağlaman için sana gelip de sizi bindirecek bir şey bulamıyorum diye cevap verdiğin zaman, harcayacak bir şey bulamamanın üzüntüsünden gözyaşları dökerek geri dönenlere de günah yoktur. Sorumluluk sadece imkanları müsait olduğu halde senden izin isteyenler için vardır. Onlar geride kalanlarla beraber olmayı yeğlediler. Allah da onların kalplerini mühürledi. Artık doğruyu bilemezler. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Osman Şahin. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif. Yusuf Karadayı. Yunus Suresi 5 ila 10. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneşi aydınlatıcı, ayı ise aydınlık yapan, yılların sayısını ve hesaplamayı bilesiniz diye ona menziller belirleyen O'dur. Allah bütün bunları hikmet ve fayda esasına göre yarattı. Bilme kabiliyetinde olanlar için de ayetlerini detaylı bir şekilde gözler önüne seriyor. Gece ile gündüzün farklı olmasında, Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı bunca varlıkta ona saygısızlıktan sakınanlar için büyük işaretler vardır. Bize kavuşma ümidi taşımayanlar, dünya hayatıyla yetinip onunla mutlu ve huzurlu olanlar, nişanlarımızı, kanıtlarımızı görmemekte ısrar edenler var ya, hak ettikleri için onların yeri ateştir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara Rableri inanmaları sebebiyle yol gösterir. Nimetlerle dolu cennetlerde onların bulundukları yerin altından ırmaklar akar. Orada onların duaları, "Sen bütün noksan sıfatlardan uzaksın Allah'ım." Karşılıklı iyi dilekleri de "Selam" şeklinde olacaktır. Duaları da "Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun" diyerek son bulur. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Mustafa Kızılcaoğlu. Ankebut Suresi 46 ila 51. ayet-i kerimeler.

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İçlerinden haksızlığa sapanlar dışında, ehli kitapla mücadelenizi sadece en güzel yolla sürdürün ve deyin ki, bize indirilene de, size indirilene de inandık. Bizim ilahımız da, sizin ilahınız da birdir. Biz ona teslim olmuşuzdur. İşte biz kitabı sana böyle indiriyoruz. Kendilerine kitap verdiklerimiz ona iman ederler. Şunlardan da müşrikler, ona inananlar var. Ayetlerimizi kafirlerden başkası inkar etmez. Sen bundan önce ne bir kitap okuyabiliyor ne de onu kendi elinde yazabiliyordun. Öyle olsaydı gerçeği çürütmeye çalışanlar kuşkuya düşerlerdi. Hayır, o Kur'an bilgiye mazhar kılınmış olanların sıkıntıya düşmeden anlayabilecekleri apaçık ayetlerdir. Ayetlerimizi zalimlerden başkası inkar etmez. Onlar hala Rabbinden ona bazı mucizeler indirilmeli değil miydi diyorlar. De ki, mucizeler yalnız Allah'ın katındadır. Ben sadece bir uyarıcıyım. Kendilerine okunan bu kitabı sana göndermiş olmamız onlara yetmiyor mu? Elbette inanan bir topluluk için onda rahmet ve ibret vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Nazar-ı İlahi. Hazırlayan ve sunan Doktor Muhammed Masum Vanlıoğlu.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Sadakallahu l-Azim. Diyanet Kur'an Radyomuzun aziz dinleyicileri, bir nazar-ı ilahi programında daha bizleri buluşturan Allah-u Zülcelal'e hamdü senalar olsun. Allah-u Zülcelal'in yüce kitabı Kur'an-ı Kerim'i en iyi şekilde anlamaya çalıştığımız şu dakikalarda, Rabbimizin rahmeti, mağfireti ve bereketi cümlemizin üzerine olsun. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Zülcelal'in yüce peygamberlerini tanımaya devam ediyoruz. Adem aleyhisselamın sıfatlarını konuşurken, Adem aleyhisselama Allah-u Zülcelal'in bir kısım özellikler ve hususiyetler verdiğini görüyoruz. Bunların bir bölümü bizim bakışımızla ona atfedilmiş sıfatlardır. Evet, Adem aleyhisselamı Kur'an-ı Kerim tarif ederken, Ebu'l-Beşer, yani beşeriyetin babası olarak tarif eder. Allahu Zülcelal, Adem aleyhisselama, insanoğluna ata olabilme, baba olabilme gibi yüce bir şeref yüklemiştir. Kur'an-ı Kerim'de Hicr suresine baktığımız zaman, ayeti kerime bu hususu bizlere net bir şekilde anlatır. Estaizu billah. Kale lem ekun li escude li beşerin halaktehu min salsalin min hame'in mesnun. Bu ayeti kerimede şeytan Adem aleyhisselam ile kendisi arasındaki farkı ortaya koymaya çalışırken aynı zamanda Adem aleyhisselamın bir beşer olduğunu, yaratılan ilk varlık olduğunu da vurgular. Çok iyi hatırlayacağınız gibi Allah-u Zülcelal Adem aleyhisselamı yaratmış ve bütün meleklere, şeytan da dahil, ki o melek değil, Kur'an'ın beyanıyla cin taifesinden bir varlıktır, ona da Adem aleyhisselama secde etmeyi emir buyurmuştur. Halbuki şeytan, Adem aleyhisselama secde etmek yerine, kurutulmuş çamurdan yaratmış olduğun bir insana, bir beşere mi secde etmemi istiyorsun dercesine Adem aleyhisselama secde etmekten yüz çevirmiştir. Burada yaratılışın anlatıldığı bu hususiyeti net bir şekilde görme imkanına sahibiz. Allah Celle Celaluhu başka ayeti kerimelerde de Adem aleyhisselamı yarattığını ve onun beşeriyetin babası olduğunu vurgulamaktadır. Mevla Teala yine bir ayeti kerimede bizlere seslenirken Allah İnsanı bir su parçasından yaratıp, onun devamında da soy sop ve hısımlık gibi insani vasıfları meydana getirmiştir buyurmaktadır. Gerçekten beşeriyetin babası olan Adem aleyhisselam, insanlığa Allah-u Zülcelal tarafından ata olarak tayin edilmiş yüce bir peygamberdir. Bu peygamber temel vasfıyla Allah-u Zülcelal'in kendisine sunmuş olduğu bu ata olma, baba olma vasfını her daim kendisinden sonraki nesillere de aktarmaya çalışmıştır. Beşeriyete baba olmak görünüşte kolay bir iş gibi olabilir. Ama ilk çileyi çeken Adem aleyhisselamdır. Evlatları arasındaki ihtilaf anne ve babayı derinden yaralayacak bir hale gelmiştir. Adem aleyhisselam insanoğlunun sahip olduğu bütün hususiyetleri, İnsanda var olan güzellikleri ve noksanlıkları, yaramazlıkları ve iyiliklerin tamamını evlatlarında görmüştür. Ebu'l-Beşer olmak, beşeriyetin babası olmak, beşeriyetin atası olmak, insan neslinin ilki olabilmek bir bahtiyarlık olsa da, o evlatların yapacak olduğu ve yapmış olduğu kötülüklere şahit olmak da o nispette üzücüdür. Bugün anneler ve babalar olarak, bu cemiyette gerçekten hayırlı hizmetler yapabilmek için gayret ettiğimizi ve koştuğumuzu biliyoruz. Her birimiz
çocuklarımızın daha iyi olabilmesi, bir beşer olarak, bir insan olarak çevrelerinde var olan kişilerle iyi geçinebilmesi için mücadele etmekteyiz. Adem aleyhisselam evlatlarına nasıl ki iyiliği ve doğruluğu anlatmak için mücadele etmişse, biz de bunu anlatmaya ve öğretmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği ölçülerde çoluk çocuğumuzu korumak, onlara bir beşer olduklarını, bir beşer olarak da bu hayatın içinde insana hizmet edebilecek ve İslam'ı yaşayabilecek temel ölçüleri öğrenmeleri gerektiğini her daim hatırlatıyoruz. Her şeye rağmen biz de bir imtihana tabi tutulursak, Adem aleyhisselam gibi Rabbimize sığınmaktan başka yapabileceğimiz hiçbir şey kalmaz. İnsanoğlu baba olma, anne olma vasfını ilk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem ve Hazreti Havva'dan alır. Onlar bu hayatı ne kadar güzel hale getirmeye çalışmış ise bizler de o ölçüde gayret gösteririz. Allahu Zülcelal hayırlı nesiller yetiştirebilmeyi bizlere nasip eylesin. Beşeriyetin sahip olduğu, beşeriyetin özünde olan o güzel huyları ortaya çıkarıp, evlatlarımızı kötü huylardan arındırıp, cemiyete, topluma ve insanlığa, en önemlisi İslam'a hayırlı bir ümmet ortaya çıkarabilmemizi nasip eylesin. Bir başka Nazar-ı İlahi programında buluşabilmek ümidiyle Allahu Zülcelal'e emanet olunuz. Allahu Zülcelal yar ve yardımcımız olsun.

Nazar-ı İlahi. Hazırlayan ve sunan Doktor Muhammed Masum Vanlı.

0: Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam...

0: yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
1: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
2: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Kamu spotu. Aşr-ı Şerif. Fatih Akman. Vakıa Suresi 58 ila 74. ayetler.

0: فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Akıttığınız meniyi düşündünüz mü? Onu siz mi yaratıyorsunuz, yoksa biz miyiz yaratan? Aranızda ölümü biz takdir ettik. Sizi benzerlerinizle değiştirmemiz ve bilemeyeceğiniz bir şekilde sizi yeniden var etmemiz hususunda bizim önümüze asla geçilemez. Hiç kuşkusuz ilk yaratılışınızı biliyorsunuz. Düşünüp ibret alsanıza. Ektiğiniz tohumu düşündünüz mü? Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa biz miyiz bitiren? Dileseydik onu kuru bir çöpe çevirirdik de şaşırır kalırdınız. Doğrusu çok zarara uğradık. Daha doğrusu büsbütün mahrum kaldık derdiniz. İçtiğiniz suyu düşündünüz mü? Onu buluttan siz mi indirdiniz, yoksa biz miyiz indiren? Dileseydik onu tuzlu yapardık. O halde şükretmeli değil misiniz? Tutuşturmakta olduğunuz ateşi düşündünüz mü? Onun ağacını siz mi yarattınız, yoksa yaratan biz miyiz? Biz onu çöl yolcularına ve açlık çekenlere bir işaret ve nimet kıldık. Öyleyse ulu Rabbinin ismini tesbih et. Azim olan Allah doğru söyledi.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

Ya Rab, ben ki sana elimi açtım, aklımı, kalbimi, ruhumu seferber ettim. Varoluşumun gayesi dua için huzura durdum. Ve sen ki duaya açılan avuçları boş çevirmekten haya edensin.

0: Sen ki yarattığı hiçbir kulu başıboş bırakmayansın. Bilirim ki beni de bırakmazsın. Bayram ettir şu garip, aciz kuluna. Sen bizi bağışlamadan bitmesin bu bayram. Günahlardan süzerek sana adadık nefsimizi. Sen bağışla ya Rab.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Alpcan Çelik. Neml Suresi 89 ila 93. ayetler.
3: أعوذ بالله

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim ilahi huzura iyilikle gelirse ona daha iyisi verilir. O gün onlar kıyamet dehşetinden de etkilenmezler. Ama kimler de kötülükle gelirse işte onlar yüzüstü cehenneme atılırlar. Yaptıklarınızın karşılığından başkasını mı göreceksiniz? De ki, bana dokunulmaz kıldığı bu şehrin Rabbine yalnız ona kulluk etmem emredildi. Zaten her şey ona aittir. Bir de bana Müslümanlardan olmam ve Kur'an'ı okumam emredildi. Artık kim doğru yola gelirse yalnız kendisi için gelmiş olur. Kim de saparsa ona de ki, ben sadece uyarıcılardanım. Ve şunu da söyle, hamd Allah'a mahsustur. O işaretlerini size gösterecek, siz de onları görüp tanıyacaksınız. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Meal ve Tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.

Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş'un Kurban Bayramı mesajını dinliyorsunuz. Barışın, kardeşliğin, dayanışmanın ve toplumsal birlik ruhunun en güçlü biçimde hissedildiği müstesna zamanlardan olan Kurban Bayramı'na kavuşmanın mutluluğu içindeyiz. Bizlere bir kez daha bayram sevincini yaşatan Rabbimize hamdü senalar olsun. İyilik ve güzellikleri gönülden gönüle taşımayı, paylaşmayı ifade eden Kurban Bayramı, bizi neşe ve sevinçle buluşturmakla kalmaz, kul olarak Allah'a yaklaşmanın, ümmet olarak birbirimize daha sıkı bağlanmanın zeminini de hazırlar. Aynı zamanda bu günlerde ifa edilen kurban ve hac ibadetleriyle Hazreti İbrahim'in tevekkülünü ve metanetini, Hazreti İsmail'in iman ve teslimiyetini ve Hazreti Hacer'in sabırla arayışını da hatırlatır. Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanmak için adanan her kurban ve yapılan her hac, içinde teslimiyet, sadakat, sabır, şükür ve paylaşma ruhu bulunan ilahi bir rahmet çağrısıdır. Bencillikten, cimrilikten, kayıtsızlıktan ve dünyevi ihtiraslardan uzaklaştıran bu çağrı, sınırları aşan bir kardeşlik şuuruyla, dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan bütün müminleri aynı rahmet ikliminde buluşturur. Kurban Bayramı, meydana getirdiği toplumsal dayanışma ruhu sayesinde, dünya hayatına ait tüm mesafeleri ortadan kaldırırken, varlıklı insanlarla mahzun yürekler arasında sağlam bir muhabbet köprüsü kurarak, yeryüzünü muhteşem bir kardeşlik sofrasına dönüştürür. Bugün dünyanın neresinde olursa olsun, temel gıda ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan milyonlarca insan için Kurban Bayramı, yalnızca maddi bir yardım zamanından ibaret olmayıp, hatırlandığını bilmenin, kardeşlik duygusunu hissetmenin ve yalnız olmadığını görmenin de en güzel tezahürüdür. Cenab-ı Allah'a ve O'nun yarattığı her varlığa karşı sorumluluklarımızı hatırlatan bu müstesna günlerin, hayatımızı iyilik ve hakikat üzere yeniden inşa etmek için bir başlangıç olmasını diliyor, gönlünü rızayı ilahiye, merhamete ve iyiliğe açan aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bu mübarek günlerin kardeşlik bağlarımızı daha da kuvvetlendirmeye, dostluklarımızı samimiyetle pekiştirmeye ve tüm dünyada barışa ve huzura vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum.

0: Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş'un Kurban Bayramı mesajını dinlediniz.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Ahmet Karalı. Ra'd suresi 8 ila 14. ayetler.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah her dişinin neye gebe olduğunu, rahimlerin arttırdığı şeyi ve eksilttiği şeyi bilir. Her şey onun katında bir ölçü iledir. O gaybı da, görülen alemi de bilendir. Çok büyüktür, çok yücedir. Ona göre içinizden sözü gizleyen ile açığa vuran, geceliğin gizlenenle gündüz ortaya çıkan eşittir. İnsanı önünden ve ardından takip eden melekler vardır. Allah'ın emriyle onu korurlar. Şüphesiz ki bir kavim kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez. Allah bir kavme kötülük diledi mi artık o geri çevrilemez. Onlar için Allah'tan başka hiçbir yardımcı da yoktur. O korku ve ümit vermek için size şimşeği gösterendir. Yağmur yüklü bulutları meydana getirendir. Gök gürlemesi ona hamd ederek tesbih eder. Melekler de onun korkusundan tesbih ederler. O yıldırımlar gönderir de onlarla dilediğini çarpar. Onlar ise Allah hakkında mücadele ediyorlar. Halbuki o azabı çok şiddetli olandır. Gerçek dua ancak O'nadır. Ondan başka yalvardıkları ise onların isteklerine ancak ağzına ulaşmayacağı halde ulaşsın diye

avuçlarını suya uzatan kimsenin isteğine suyun cevap verdiği kadar cevap verirler. Kafirlerin duası daima boşa çıkar. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna, hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Mehmet Atıcı. Zuhruf Suresi 26 ila 32. ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bir zaman İbrahim babasına ve topluluğuna şöyle demişti: "Ben sizin taptıklarınızdan uzağım. Beni yaratan başkadır. Ancak ona ibadet ederim. O bana doğru yolu gösterecektir." Bunu peşinden gelecekler arasında devam edecek bir söz olarak dile getirdi. Umulur ki buna dönerler. Bunları ve atalarını ise gerçeğin bilgisi Kur'an ve aydınlatıcı elçi gelinceye kadar dünya nimetlerinden yararlandırıp yaşattım. Gerçeğin bilgisi gelince, "Bu bir büyü, biz bunu kabul etmiyoruz," dediler. "Bu Kur'an şu iki şehirden büyük bir kişiye indirilseydi ya," diye de eklediler. "Rabbinin rahmetini paylaştırmak onlara mı düşmüş? Dünya hayatında onların geçimliklerini biz paylaştırdık. Bir kısmı diğerini istihdam etsin diye kimini kiminden derecelerle üstün kıldık. Rabbinin rahmeti onların biriktirdiklerinden daha hayırlıdır."
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: abdest tazelemenin faziletinden dolayı kimi sahabiler her namaz için abdest almaya özen göstermişlerdi. Onlardan birisi de Abdullah bin Ömer'di. Abdullah bin Ömer'e bunun sebebi sorulduğunda, ben sabah namazı için abdest alsaydım, abdestim bozulmadıkça onunla günlük bütün namazları kılabilirdim. Lakin Resulullah'ın kim abdest üzerine abdest alırsa kendisi için 10 hasene vardır buyurduğunu işittim ve bunun sevabını arzuladığım için bu şekilde abdest aldım diye cevap vermiştim. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir. Şimdi Ankara için öğle ezanı vakti.
1: Allahu ekber, Allahu ekber.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmenizden ibaret değildir. Asıl iyilik, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin, malı olan sevgilerine rağmen, onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, ihtiyacından dolayı isteyenlere ve özgürlükleri için kölelere verenlerin, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren, antlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin ve zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda direnip sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar doğru olanlardır. İşte bunlar Allah'a karşı gelmekten sakınanların ta kendileridir. Bakara Suresi 177. Ayet.

0: Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Bünyamin Topçuoğlu. Hac Suresi 34 ila 38. ayetler.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz her ümmete kurban kesmeyi meşru kıldık ki, kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine Allah'ın adını ansınlar. Sonuç itibariyle hepinizin mabudu tek bir ilahtır. Şu halde yalnız ona teslimiyet gösterin. Sen de Allah'ın buyruklarına içtenlikle teslimiyet gösteren kimseleri müjdele. Onlar öyle kimselerdir ki Allah anıldığında kalpleri titrer. Başlarına gelen musibetlere sabrederler. Namazlarını özenle kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıklardan Allah yolunda harcarlar. Biz o büyükbaş hayvanları da Allah'ın size nişanelerinden kıldık. Sizin için onlarda nice yararlar vardır. Onlar kesim için sıraya dizildiklerinde üzerlerine Allah'ın adını anın. Cansız halde yere serildiklerinde ise onlardan hem kendiniz yiyin hem de ihtiyacını gizleyen ve gizlemeyen yoksulları doyurun. İşte onları şükredesiniz diye sizin istifadenize verdik. Onların ne etleri Allah'a ulaşır ne de kanları. Ona ulaşacak olan sadece sizin takvanızdır. İşte Allah onları sizin istifadenize verdi ki size doğru yolu göstermesinden ötürü onu tazimle anasınız. İyilik yolunu tutanları müjdele. Biliniz ki Allah iman edenleri korur. Şu da muhakkak ki Allah hiçbir haini, hiçbir nankörü sevmez.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her cuma saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Erhan Mete. İsra Suresi 1-10. Ayet-i Kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bir gece kendisine bazı ayetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir. Musa'ya kitabı verdik ve benden başkasına güvenip dayanmayın diyerek o kitabı İsrail oğullarına bir hidayet rehberi kıldık. Ey Nuh ile birlikte taşıdıklarımızın soyundan gelenler! Bilesiniz ki Nuh çok şükreden bir kul idi. Biz kitapta İsrail oğullarına şöyle bildirmiştik. Yeryüzünde mutlaka iki defa fesat çıkaracak, çok böbürleneceksiniz. Bu iki fesattan ilkinin zamanı gelince, üzerinize güçlü kuvvetli kullarımızı gönderdik. Bunlar evlerin arasında dolaşıp, köşe bucak her tarafı aradılar. Bu yerine getirilmiş bir vaat idi. Bir zaman sonra onlara karşı size tekrar üstünlük verdik. Servet ve oğullarla gücünüzü arttırdık. Adamlarınızın sayısını daha da çoğalttık. Eğer iyilik ederseniz, kendiniz için iyilik etmiş olursunuz. Kötülük ederseniz, yine kendinize edersiniz. Nihayet, İkinci cezalandırma vakti gelince, düşmanlarınız onurunuzu çiğnesinler, daha önce girdikleri gibi yine mescide girsinler ve ellerine geçirdikleri her şeyi yakıp yıksınlar istedik. Umulur ki Rabbiniz size acır. Ama eğer yine fesatçılığa dönerseniz, biz de cezayı tekrarlarız. Biz cehennemi kafirler için ebedi bir ceza yeri yaptık. Kuşkusuz bu Kur'an en doğru olana iletir. Dünya ve ahiret için yararlı işler yapan müminlere kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. Ahirete inanmayanlara gelince onlar için de ağır bir azap hazırladık. Azim olan Allah doğru söyledi.

Birden bize. Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da. Serlevha Ayetler. Kehf Suresi 88. Ayet.

0: sorular sorulması üzerine Yüce Allah, bu sorulara yanıt olmak üzere bazı ayetler indirdi. Bu ayetlerde Zülkarneyn'e verilen kudret, yaptığı seyahatler ve karşılaştığı kavimler anlatılmaktadır. Zülkarneyn'in karşılaştığı kavimlere karşı tavır ve davranışları, onların iman edip salih amel işleyip işlemediklerine göre değişmekteydi. Ayette onun bir sözü yer almaktadır. Bu ayetten almamız gereken mesaj, Allah'a iman edip salih amel işleyenler, ahirette bunun karşılığını alırlar. Almamız gereken bir diğer mesajsa, iyi insanlara iyi davranmak ve onlara zorluk çıkarmamak gerekir.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif, Hami Edis, Fussilet Suresi 30 ila 36. ayeti kerimeler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Rabbimiz Allah'tır deyip de dosdoğru çizgide yaşayanlar, işte onların üzerine melekler şu müjdeyle inerler. Korkmayın, kederlenmeyin, size vaat olunan cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostunuzuz. Orada çok bağışlayıcı, çok merhametli olan Allah'tan bir ikram olarak sizin için canınızın çektiği her şey bulunacak. Yine orada umduğunuz her şeyi elde edeceksiniz. Allah'a çağıran, dine ve dünyaya yararlı iş yapan ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel olan davranışla sav. O zaman bir de göreceksin ki seninle aranızda düşmanlık bulunan kimse kesinlikle sıcak bir dost oluvermiş. Bu sonuca ancak sabırlı olanlar ulaşabilir. Yine buna ancak erdemlerde büyük pay sahibi olanlar ulaşabilir. Eğer şeytandan sana bir fitleme gelirse, hemen Allah'a sığın. Allah işitendir, bilendir.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Doçent Doktor Fatih Kurt.

0: Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. Bugün dua ederken dikkat edeceğimiz, etmemiz gereken bir hususu Yüce Kitabımızdaki bir ayeti kerimeyi hatırlatmak üzere dikkatinize arz edeceğim. İbrahim suresinde yer alan İbrahim Aleyhisselam'ın bir duası olarak bize bildirilen ama bununla birlikte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin her namazın hitamında, sonunda yapmış olduğu ve bize de sünnet olarak bıraktığı bir dua ifadesini birçoğumuzun ezberinde yer alan ayeti kerimeyi beraberce hatırlayalım. Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Rabbena gfirli ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yekumul hisab. Rabbim, hesap günümde beni, anne ve babamı ve bütün müminleri bağışla. Kıymetli kardeşlerim, bu ayeti kerime bize duada bir usulü, dikkat etmemiz gereken bazı hususları öğretmiş oluyor. Şöyle ki, dua ederken, af ve bağışlanma dilerken, af talep ederken elbette önce kendimiz için dua edeceğiz. Kendimizin affını, bağışlanmasını talep edip dile getireceğiz. Ama sadece kendisi için dua eden insan da asla olmayacağız. Dualarımızda anne ve babamıza, varlık nedenimiz olan büyüklerimize de yer vereceğiz ve onları unutmayacağız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin birçok hadis-i şerifinde anne ve babaya iyilik yapmanın en önemli ibadetlerden, eylemlerden biri olarak sayıldığını, ifade edildiğini biliriz. Bir insana yapılacak iyiliklerin başında kuşkusuz onun iyiliğini istemek, huzurunu istemek, mutluluğunu istemek ve ona dua etmek de gelir. Dolayısıyla bizim büyüklerimize, hayatta olsun veya ahirete irtihal etmiş olsun, büyüklerimize yapacağımız iyilikler arasında duanın şüphesiz önemli bir yeri vardır. Tabii sadece bu değil, aynı zamanda ayeti kerimenin devamında Rabbimiz şu hususta da dikkatimizi çekiyor. Velil müminine yevme yekumul hisab. Rabbim, beni bağışla. Ama sadece beni bağışlaman yetmez. Anne ve babamı da bağışla. Sadece beni, anne ve babamı bağışlaman da yetmez Rabbim. Hesap gününde bütün müminleri bağışla niyazı ve duası bize öğretiliyor ki anlıyoruz ki biz dualarımızda bütün müminlere, bütün kardeşlerimize de yer vermeliyiz. Yine Haş suresinin 10. ayeti kerimesinde de bizden önce iman etmiş olan insanlara dua etmek bize öğretiliyor. Burada da bu vurgu var kardeşlerim. Bir müminin bir mümin için yaptığı, yapacağı dua kabul olunacak duadır ve bir anlamda insanın aslında kendisi için yaptığı bir iyiliktir. Zira Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, siz yanınızda bulunmayan bir müminin, bir kardeşinizin gıyabında dua eder, onun hayrını, onun iyiliğini isterseniz, sizin meclisinizde yanınızda bulunan melekler duanıza amin derler. Ama bununla da kalmaz, durmaz ve ardından veleke bimithli diyerek size dua ederler. Yani istediğinin, kardeşin için talep ettiğinin bir benzerini Allah sana da versin diye size dua ederler. Bunun bizim adımıza nasıl bir iyilik olduğunu bir iki cümleyle açıp dikkatinizi arz etmek isterim. Düşünün ki biz günahkar insanlar, günahkar varlıklar olarak bir kardeşimize dua ediyor, onun iyiliğini istiyoruz. Ama bu günahsız varlıklar olan meleklerin duasını kazanmamıza, onların iltifatına mazhar olmamıza, onların da bizim için dua etmesine vesile oluyor. Demek ki bizim diğer müminler için dua etmemizin kendi adımıza da böyle bir anlamı, kıymeti ve faydası vardır. Kardeşlerim, yaşamış olduğumuz hayatta da gördüğümüz üzere bizim dualarımızı bekleyen kardeşlerimiz var. Bizim dil döküşümüzü bekleyen, bizim dualarımızla üzerine rahmet ineceği umuduyla yaşayan kardeşlerimiz var. Uğradıkları, içinde bulundukları zulüm ortamının ortadan kalkması için bizim dualarımızı bekleyen kardeşlerimiz var. O yüzden elimizi açtığımızda, Rabbimize yöneldiğimizde, dil dökmeye başladığımızda elbette kendi halimizi, taleplerimizi dile getirmeli, af ve bağışlanma dilemeliyiz ama bizden dua bekleyen kardeşlerimizi, mazlum, mağdur ve mahzun olan kardeşlerimizi de asla unutmamalıyız. Dualarımızda onlara yer vermeli, onlara yer açmalıyız ve asla duamızı, dualarımızı, duayı da küçük görmemeliyiz. Duadan ne olur dememeliyiz. Duadır rahmet kapılarını açtıran, duadır yerin göğün anahtarı olan, duadır nice zayıf ve güçsüz orduları büyük görünen ordulara karşı galip ve muzaffer kılan. O yüzden dualarımız nice zulümlerin ortadan kalkmasına, nice gözyaşlarının dinmesine vesile olacaktır. Buna inanmalı, bunu ümit etmeli. Bu ümitle kardeşlerimizde dualarımızda yer vermeli. Sadece kendine, kendisi için iyilik isteyen insan durumuna asla düşmemeliyiz. Rabbim zulme uğrayan, mazlum ve mağdur olan kardeşlerimizin selametini yakin eylesin. Dualarımız kabul olsun.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Doçent Doktor Fatih Kurt. Hayat Rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
2: Kamu spotu.
3: Siren tüm araçların duyması ve yol açması içindir. Trafikte seyreden tüm araçlar ambulansa yol vermekle yükümlüdür. Siz de ambulansa yol vererek bir canın kurtarılmasına yardımcı olun. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Kamu spotu.
4: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
5: Aşr-ı Şerif. Yunus Koçan. Ali İmran Suresi 190 ila 194. ayetler.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün farklı oluşunda aklı selim sahipleri için elbette ibretler vardır. Onlar ayakta dururken, otururken, yatarken hep Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler. Rabbimiz, sen bunu boş yere yaratmadın. Seni tenzih ve takdis ederiz. Bizi cehennem azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe sokarsan hiç şüphe yok, onu rezil etmiş olursun. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur. Rabbimiz, doğrusu biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir davetçiyi işitip iman ettik. Rabbimiz, günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi sil ve bize iyilerin ölümünü nasip et. Rabbimiz, peygamberlerin aracılığıyla bize vaat ettiklerini ver bize. Kıyamet gününde bizi rezil etme. Sen asla sözünden caymazsın. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da. Kırk ayette iman.
1: Allah Teala İsra suresinin 15. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim doğru yolu seçerse kendi iyiliği için seçmiştir. Kim de saparsa kendi zararına sapmış olur. Hiç kimse başkasının günah yükünü üstüne almaz. Biz bir Resul göndermedikçe azap da etmeyiz. Azim olan Allah doğru söyledi. Allah merhametinin bir tecellisi olarak kullarını hem iyi ile kötüyü birbirinden ayırmalarına yardımcı olacak yeteneklerle donatmış, hem de insan aklı ve bilgileriyle elde edemeyecekleri hususları öğrenmeleri için onlara peygamberler göndermiştir. Peygamberler gönderildikleri topluma yalnızca Allah'ın emir ve yasaklarını öğretmiş değillerdir. Bununla birlikte tarih boyunca insanlığa gönderilen peygamberler ziraati, hayvancılığı, terziliği, gemi yapmayı, demir dövmeyi, inşaatı, velhasıl medeniyetin temellerini oluşturan her şeyi insanoğluna öğretmiş, böylelikle onların medeniyetler kurmalarına vesile olmuşlardır. Peygamberler iman esaslarını ve ibadet hayatını gönderildikleri topluma öğrettikleri gibi yaşantılarıyla da onlara güzel örnek olmanın gayretinde olmuşlardır. Allah'a iman edenleri, ibadet ve güzel ahlakla bir ömür geçirenleri cennetle müjdelemişler. İman esaslarını inkar edenleri, nefsani arzularının peşinde koşup da ibadetlerini yerine getirmeyen ve güzel ahlaka bürünmeyenleri cehennem azabıyla uyarmışlardır. Allah her topluma peygamber göndermiştir. Eğer peygamberler gelmemiş, ilahi emir ve yasaklar bildirilmemiş, yani sorumluluklar yaratan tarafından kullarına haber verilmemiş olsa, Allah neden kullarına azap etsin ki? Ancak Allah her topluma peygamberler ve kitaplar aracılığıyla hak ve hakikat yolunu göstermiştir. Artık kim en doğru yol olan İslam'ı seçerse kendi lehine seçmiş, kim de İslam'ı kabul etmeyip hak ve hakikatten saparsa kendi aleyhine sapmış olur. Bu bağlamda hak dini tercih etmede eşler birbirlerinden, ana baba evlatlarından, evlatlar ana babalardan, kardeşler birbirlerinden sorumlu değildir. Sorumluluk şahsidir. Cezalarda şahsilik esastır. Dolayısıyla herkes ancak kendi günahını çekecektir.
1: 40 ayette iman.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
3: Aşr-ı Şerif. Beytullah Özdemir. Taha Suresi 98 ila 115. ayeti kerimeler.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillah.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizin yegane ilahınız o Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. O ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. İşte böylece geçmiştekilerin haberlerinden bir kısmını sana anlatıyoruz. Kuşkusuz sana katımızdan bir zikir, Kur'an verdik. Kim ondan yüz çevirirse bilsin ki, kıyamet günü sırtında ağır bir yükle huzurumuza gelecektir. Ebedi olarak o yükün altında kalacaklardır. Kıyamet günü bu onlar için ne kötü bir yüktür. O gün sura üfürülür ve günahkarları o gün gözleri göğermiş olarak toplarız. 10 günden fazla kalmadınız diyerek aralarında fısıldaşırlar. İçlerinden en aklı başında olanı, hayır, ancak bir gün kaldınız der. Halbuki söyledikleri şeyi en iyi biz biliriz. Sana dağları soruyorlar. De ki, Rabbim onları un ufak edip savuracak. Yerlerini dümdüz, bomboş bırakacak. Orada artık ne bir kıvrım ne de bir tümsek görürsün. O gün herkes çağırıcıya uyar. Ondan kaçıp kurtulma imkanı yoktur. Rahman'ın heybetinden sesler kısılmıştır. Artık çok hafif sesler dışında bir şey işitemezsin. O gün Rahman'ın izin verdiği ve sözünden hoşnut olduğu kimseler müstesna, şefaatin bir yararı olmaz. Onların önlerinde ve arkalarında olanı o bilir. Onların bilgisi ise onu kuşatamaz. Diri ve her şeyin varlığı kendine bağlı olan Allah'ın huzurunda yüzler, başlar hicapla eğilmiştir. Zulmü yüklenmiş olan ise hüsrana uğramıştır. Mümin olarak dünya ve ahiret için yararlı iyi işler yapan kimseye gelince, o ne büsbütün hatta ne de kısmen haksızlığa uğramaktan korkar. İşte sakınsınlar yahut hatırlamalarını sağlasın diye onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve onda

Uyarılarımıza tekrar tekrar yer verdik. Gerçekliğinde şüphe bulunmayan, her şeye hükümran olan Allah, yüceler yücesidir. Sana vahyi tamamlanmadan, Kur'an'ı okumada aceleci davranma ve Rabbim ilmimi arttır de. Biz daha önce Adem'den söz almıştık. Fakat o unuttu. Biz onda yeterli bir kararlılık görmedik. Azim olan Allah doğru söyledi.

Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da Dua, Pazartesiden Perşembe'ye saat 13.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Salih Akyüz. Kehf Suresi 32 ila 41.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlara misal olarak şu iki adamı anlat. Bunlardan birine iki üzüm bağı vermiş, her ikisinin de etrafını hurmalarla donatmış, aralarında da ekin bitirmiştik. Bağların ikisi de yemişlerini verip hiçbir ürünü eksik bırakmamışlardı. İki bağın arasından bir de ırmak akıtmıştık. Böylece adamın bol ürünü oluyordu. Bu yüzden arkadaşıyla konuşurken ona şöyle dedi: "Ben servetçe senden daha zenginim, nüfusça da senden daha güçlüyüm." Böyle bir böbürlenme içinde kendine kötülük ederek bağına girdi ve şöyle dedi: "Bunun hiçbir zaman yok olacağını sanmam. Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Rabbimin huzuruna götürülürsem bile hiç şüphem yok ki orada bunun yerine daha iyisini bulurum." Kendisiyle konuşmakta olan arkadaşı ona hitaben, "Yoksa sen," dedi, "seni topraktan sonra nutfeden yaratan, daha sonra seni bir adam biçimine sokan Allah'a da mı inanmıyorsun? Halbuki o Allah benim Rabbimdir ve ben Rabbime hiçbir şeyi ortak koşmam. Keşke bağına girdiğinde, maşallah, güç yalnız Allah'ındır deseydin. Eğer malca ve evlatça beni kendinden güçsüz görüyorsan, ben de Rabbimin senin bağından daha iyisini bana vereceğini umuyorum. Allah senin bağına gökten afetler gönderir de bağ boş ve kaygan bir zemin haline gelebilir. Yahut bağının suyu dibe çekilir de bir daha onu aramaya bile gücün yetmez. Azim olan Allah doğru söyledi."

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Birden Bize. Hazırlayan Doktor Sema Çelen. Seslendiren İbrahim Bildir.
1: En'am Suresi. Musaf'ta yer alış sırasına göre 6. sure olan En'am Suresi 165 ayettir. Kur'an'ın Seb'ut-Tıval adı verilen en uzun 7 suresinden 4.'südür. 7. cüzde başlayıp 8. cüzde devam eden sure 23 sayfadır. En'am, inek, koyun, keçi gibi kurban edilen hayvanlar için kullanılan bir isimdir. Sureye adını veren bu kelime 136, 138, 139, 142. ayetlerde olmak üzere 6 defa geçmektedir. En'am suresi Mekke döneminin sonlarına doğru tek seferde inmiştir. Fatiha'dan sonra Allah'a hamd ifadesiyle başlayan ikinci suredir. Fatiha suresi hamdi Allah'a mahsus kılarken alemlerin Rabbi ifadesini kullanır. En'am'da ise Yüce Allah'ın gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden olduğu bildirilerek hamd edilir. Böyle kudretli bir yaratıcıya karşı putları Rablerine denk tutan müşrikler kınanır. Surenin

büyük bölümü tevhid ve nübüvvetten söz eder. Mekke'de vahyi inkar edenlerin eğer gösterilseydi iman edeceklerini iddia ettikleri Kur'an'ın kitap olarak indirilmesi, peygambere kendilerinin de görebileceği bir melek gelmesi gibi mucize talepleri reddedilir. Surenin genel muhtevası aşağıda birkaç örneği verilen Yüce Allah'ın varlığını ve birliğini, kudret ve ilminin mükemmelliğini gösteren deliller ve örneklerle doludur. Gece ve gündüzü barındıran her şey O'nundur. O, her şeyi işitmekte, bilmektedir. En'am suresi 13. ayet. Gaybın anahtarları Allah'ın yanındadır. Onları O'ndan başkası bilmez. O, karada ve denizde ne varsa bilir. O'nun bilgisi dışında bir yaprak bile düşmez. O, yerin karanlıklarındaki tek bir taneyi bile bilir. Yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır. En'am suresi 59. ayet. Geceliğin sizi öldüren, gündüzde neler yaptığınızı bilen, sonra belirlenmiş eceliniz tamamlansın diye her sabah sizi dirilten O'dur. Sonra dönüşünüz yine O'nadır. Sonunda O, yaptıklarınızı size haber verecektir. En'am suresi 60. ayet. O, gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratandır. Ol dediği gün her şey oluverir. O'nun sözü gerçektir. Sûra üflendiği gün de hükümranlık O'nundur. Gizliyi ve açığı bilendir ve O hikmet sahibidir. Her şeyden haberdardır. En'am suresi 73. ayet. Hazreti Peygamber bir hadisinde surenin tamamının kendisine bir defada nazil olduğunu ve kalabalık bir melek topluluğu tarafından dünyaya uğurlandığını ifade etmiştir. En'am suresinde ismi geçen peygamberler ve anılan özellikleri şunlardır. Hazreti İbrahim. Surede babası ve kavmi putlara tapan Hazreti İbrahim'in onlarla mücadelesini anlatan bölüm, yaptıkları bu işin anlamsız ve hayret verici olduğunu bildirmek üzere sorduğu soruyla başlar. İbrahim, babası Azer'e, "Putları tanrılar mı sayıyorsun? Doğrusu ben seni de, kavmini de apaçık bir sapkınlık içinde görüyorum," demişti. En'am suresi 74. ayet. Sonra onların büyüklük atfettiği, göğe bakılınca kudretli gibi görünen varlıkların bile sonlu olduğunu göstermek için sırasıyla yıldız, ay ve güneşin tanrı olup olamayacağını birlikte gözlerler. Doğduklarındaki görkemli halleri battıklarında yok olan bu cisimler ilah olamazlar. Hazreti İbrahim bunu açıkça ifade ederek, "Güneşi doğarken görünce, Rabbim budur, zira bu daha büyüktür," dedi. O da batınca dedi ki, "Ey kavmim, ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. Ben O'nun birliğine inanarak yüzümü gökleri ve yeri yoktan yaratana çevirdim ve ben müşriklerden değilim." En'am suresi 78 ve 79. ayetler. Yüce Allah, Hazreti İbrahim'i kavmini tevhide davet ederken verdiği mücadeleyi delilleriyle desteklemiş, ayrıca onun soyundan peygamberler göndermiştir. Biz ona İshak ve Yakub'u da armağan ettik. Hepsini de doğru yola ilettik. Daha önce de Nuh'u ve onun soyundan Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u doğru yola iletmiştik. Biz iyileri böyle ödüllendiririz. Zekeriya, Yahya, İsa ve İlyas'ı da doğru yola iletmiştik. Hepsi de iyilerdendi. İsmail, Elyas'a, Yunus ve Lut'u da hidayete erdirdik. Hepsini alemlere üstün kıldık. 18 peygamberin ismi geçmektedir. En'am suresi 84 ila 86. ayetler. Bu ayetlerde Hazreti İbrahim'le birlikte 18 peygamberin ismi zikredilmiştir. Hazreti Musa

En'am suresinde Hazreti Musa'dan Allah'ı hakkıyla takdir edemeyen, onun rahmeti gereği insanlığa yol gösterici olarak gönderdiği peygamberleri tanımayan müşrik Araplar ve Allah hiçbir insana hiçbir şey indirmedi diyen bir Yahudi vesilesiyle söz edilmiştir. Allah onların peygamberlik müessesesini inkar eden görüşlerini, öyleyse Musa'nın insanlara bir nur ve hidayet olarak getirdiği kitabı kim indirdi? Siz onu kağıtlara yazıp istediğinizi açıklıyor, çoğunu da gizliyorsunuz. Sizin de, atalarınızın da bilmediğiniz şeyler Kur'an'da size öğretilmiştir. Resulüm, sen Allah de. Sonra onları bırak. Daldıkları bataklıkta oyalana dursunlar. Ayetiyle reddetmektedir. En'am suresi 91. ayet. En'am suresinde sözü geçen emir ve yasaklar şunlardır. En'am suresinde inananlar, Allah'ın ayetlerine inanıyorsanız, üzerine onun adı anılarak kesilenlerden yiyin ayetiyle uyarılmış, putların adını anarak kurban kesen müşriklerin kestiklerinin yenemeyeceği açıklanmıştır. Surede ayrıca müşriklerin bazı hayvanlar hakkında aldıkları kararlar ve Allah'la birlikte putlar için ayırdıkları kurbanlıklar ve ekinler hakkındaki görüşlerinin geçersizliği gözler önüne serilmiştir. Onlar saçma düşüncelerine göre dediler ki, bunlar dokunulmaz hayvanlar ve ekinler olup onları bizim dilediğimizden başkası yiyemez. Şunlar da binilmesi yasaklanmış hayvanlardır. Bir kısım hayvanlar da vardır ki böyle istiyor diye Allah'a iftira ederek keserken üzerlerine onun ismini anmazlar. Yapmakta oldukları iftiraları yüzünden Allah onları cezalandıracaktır. En'am suresi 138. ayet. Yüce Allah En'am suresi 151 ve 152. ayetlerde emir ve yasaklarını bildirmesini Hazreti Peygamber'e şöyle emretmektedir. De ki, gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne babaya iyilik edin. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Biz sizin de onların da rızkını veririz. Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın yasakladığı cana kıymayın. Rüştüne erişinceye kadar yetimin malına, onun iyiliğine olmadıkça el sürmeyin. Ölçü ve tartıyı adaletle yapın. Söz söylediğiniz zaman yakınlarınız hakkında bile olsa adaletli olun. Allah'a verdiğiniz sözü eksiksiz yerine getirin. Şüphesiz bu benim dosdoğru yolumdur. Buna uyun, başka yollara sapmayın. Sonra onlar sizi Allah'ın yolundan ayırır. İşte günahtan korunmanız için Allah bunları size emretti. En'am suresi 153. ayet. En'am suresinde ahlaka değinen ayetler şunlardır. Sure, Mekke'de İslam'ı benimsemekten kaçınarak peygamberle Kur'an hakkında tartışan putperestlerin kötü ahlakından ve ahirette görecekleri muameleden bahsetmekte, bu dünyada medet umdukları putlarının ahirette onları terk edeceği, Allah tarafından kınanarak kendilerine "Nerede boş yere davasını güttüğünüz ortaklarınız?" dendiğinde hemen "Rabbimiz Allah'a andolsun ki biz ortak koşanlar olmadık" diyerek inkarda bulunacakları bildirilmektedir. Allah'a ortak koşanlar, onun elçisine de iman etmekten kaçınırlar. Hatta peygamberi Kur'an okurken dinlemelerine rağmen, anlamalarına engel bir perde varmış gibi inkara devam eder, üstelik Kur'an hakkında, "Bu Kur'an eskilerin masallarından başka bir şey değildir" diyerek peygamberle tartışırlar. Onlar Kur'an'ı anlamak için ya da öğrenmek için değil, itiraz etmek, alay ve hakaret etmek için dinlerlerdi. Bu samimiyetsizlik kalplerini karartmış,
dini almaya müsait olarak yaratılan fıtratlarını bozmuştu. Allah bu yönlerini vurgulamak için onlardan ölüler diye söz etmiş, Hazreti Peygamber'i gönülden dinleyenlerin iman edebileceklerini ifade etmiştir. Ancak samimiyetle dinleyenler daveti kabul eder. Ölülere gelince, Allah onları diriltecek, sonra da ona döndürülecekler. En'am suresi 36. ayet. Bununla birlikte inananlar bu putperestlere karşı onların seviyesine düşmemeleri konusunda uyarılmış, böylelerine bile olsa kötü söz söylemekten kaçınmaları tembih edilmiştir. Allah'tan başkasına tapanlara kötü söz söylemeyin. Sonra onlar da bilmeden taşkınlık yaparak Allah hakkında kötü söz söylerler. Böylece biz her ümmete kendi işlerini çekici gösterdik. Sonunda dönüşleri Rablerinedir. Artık O ne yaptıklarını kendilerine bildirecektir. En'am suresi 108. ayet.

0: Birden bize. Hazırlayan Doktor Sema Çelen. Seslendiren İbrahim Bildir.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Kerim Öztürk. Rahman Suresi.

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an'ı Rahman öğretti. İnsanı O yarattı. Ona anlama ve anlatmayı öğretti. Güneş ve ay bir hesaba bağlı olarak hareket ederler. Yıldızlar da, ağaçlar da secde ederler. Göğü O yükseltti. Denge ve ölçüyü O koydu ki, dengeden sapmayasınız. Ölçüyü düzgün tutasınız ve eksik tartmayasınız. O yeryüzünü canlıların altına serdi. Orada meyveler ve tomurcuklu hurma ağaçları var. Çimlenen taneler ve hoş kokulu bitkiler var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O insanı ateşte pişirilmiş toprak kaplar gibi kurutulmuş çamurdan yarattı. Cinleri de yalın ateşten yarattı. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O iki doğunun da Rabbi, iki batının da Rabbidir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? O birbirine kavuşmak üzere iki denizi salıverdi. Ama aralarında bir engel vardır, birbirlerine karışmazlar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Onlardan inci ve mercan çıkar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Denizde yelkenlerini bayraklar gibi açarak süzülüp giden gemiler O'nundur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Yeryüzünde bulunanların hepsi fanidir. Azamet ve kerem sahibi Rabbinin zatıysa baki kalır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Göklerde ve yerde bulunanların hepsi O'ndan ister. O'na muhtaçtır. O her an yaratma halindedir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Sizin için de hesap sorma vaktimiz olacak. Ey sorumluluk yüklenmiş iki varlık! Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin sınırlarını aşıp öteye geçebilirseniz hadi geçin. Ama tarafımızdan verilmiş bir güç olmadıkça geçemezsiniz. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Üzerinize yalın bir ateş alevi ve erimiş bakır gönderilir de kurtulmak için birbirinizle yardımlaşamazsınız. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Gök yarılıp gül kırmızısı bir yağ gibi olduğu zaman, artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İşte o gün insana da cine de günahı hakkında soru sorulmaz. Çünkü her şey apaçık ortadadır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Günahkarlar simalarından tanınır, perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Günahkarların yalan saydıkları cehennem işte bu. Onun ateşiyle kaynar su arasında gidip gelirler. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Rabbinin huzurundan korkan kimse için çifte cennet vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de çeşit çeşit ve emsalsiz nimetler bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de akıp giden iki kaynak vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de her meyveden farklı türler bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Cennettekiler içleri atlasla dokunmuş sergiler üzerine kurulmuşlardır. Bu iki cennetin de meyveleri kolayca erişilebilecek.

yüksek yakınlıktadır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Oralarda eşinden başkasına bakmayan kadınlar vardır ki, onlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Sanki onlar yakut ve mercandır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İyiliğin karşılığı da ancak işte böyle iyiliktir. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Bu ikisinden başka iki cennet daha vardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisi de yemyeşil. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? İkisinde de gürül gürül akan iki su kaynağı bulunur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Her ikisinde türlü meyveler, hurma ve nar var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Oralarda huyu güzel, yüzü güzel kadınlar var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Otağlarına kapanmış huriler var. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Onlardan önce kendilerine ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Yeşil, harikulade güzel yastıklara yaslanmışlardır. Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini inkar edebilirsiniz? Azamet ve kerem sahibi Rabbinin adı ne yücedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an Hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Dinde zorlama yoktur. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğruluk sapkınlıktan iyice ayrılmıştır. O halde kim tağutu tanımayıp Allah'a inanırsa, kopmak bilmeyen sapasağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Bakara Suresi 256. Ayet. Yüce Rabbimiz her insana akıl ve irade vermiştir. Peygamberler göndermek ve kitaplar indirmek suretiyle hakkı batıldan, imanı küfürden, hidayeti sapkınlıktan ayırmış, her birini açıklamış ve insanlara bildirmiştir. Dileyen iman eder, dileyen inkar eder. Bu sebeple kimi insan iman etmekte, kimi de inkar etmektedir. Eğer Allah insanları dine, imana ve ibadete zorlasaydı, yeryüzünde herkes inanır ve ibadet ederdi. Allah, imtihan olmanın gereği olarak dine inanmayı insanların hür iradelerine bırakmıştır. Sevgili Peygamberimiz de insanları dine zorlamak için değil, öğüt vermek ve dini insanlara bildirmek, dini kuralları insanlara sözlü ve uygulamalı olarak göstermek için görevlendirilmiştir. İslam dininde tam bir inanç özgürlüğü vardır. Dinimizde insanların kendi hür iradeleriyle dine yönelmeleri ve kabul etmeleri esastır. İslam, iman ve hayat tarzı olarak hiç kimseye zorla kabul ettirilemez. Bizler dine gönülden isteyerek yönelirsek bir anlamı olur. Bizleri dinin emirlerine ve yasaklarına uymaya yönelten şey imanımızdır. Biz bunları dine olan bağlılığımızdan yapmaya çalışırız.

0: Bu nedenle ibadet eder, helale riayet eder, haramdan kaçınırız. Rabbimiz Bakara suresinin 256. ayeti kerimesinde açık bir ifadeyle dinde zorlama olmadığını bildirmektedir. Bu ayetteki zorlama ifadesi iman edip etmeme konusuyla ilgilidir. Allah Teala insanlara doğruyu eğriden ayıracak akıl vermiş, ona yardımcı olmak üzere kitaplar ve peygamberler göndermiştir. Bundan sonra dileyenin iman edebilmesi, inanma ve inancı yaşamasının önünde bir engelin bulunmaması gerekecektir. İslam, din ve iman hürriyeti öngörür. Bu hürriyet içinde isteyen akıl ve iradesini kullanarak iman eder. Bunları hakkıyla kullanamayıp iman edemeyeni zorlamanın faydası olmadığı gibi bu şekilde bir imanın değeri de yoktur. Zorlama, bir kimseye hoşlanmadığı, istemediği bir işi zorla, tehdit ve baskıyla yaptırmak demektir. İnsanlar dini kabul etsinler diye zorlanamazlar. Böyle bir şey kabul edilemez. Dinin aslı olan iman, kalple tasdik etmek ve inanmaktır. İmanın mekanı olan kalbe kimse baskı yapamaz. Kişi istemeden din ona kabul ettirilemez. Kişi baskıyla dini kabul ettiğini söyleyebilir. Ancak kalple tasdik etmiyorsa bu bir anlam ifade etmez. Diğer yandan kendi hür iradesiyle dini kabul eden insanın o dinin kurallarını da kendinin isteyerek uygulaması gereklidir. Kişi içinden gelerek namaz kılmalı ve ibadet etmelidir. Kimseye zorla namaz kıldırmak, oruç tutturmak ve dua ettirmek bir anlam taşımaz. İman konusunda olduğu gibi zorla yapılan ibadetlerin de Allah nazarında bir değeri olmaz ve makul bir ibadet sayılmaz. İbadetlerde asıl gaye, kişinin gönülden isteyerek Allah'a yönelmesi ve onun rızasını aramasıdır. İbadetler Allah için yapılmalıdır. Bizler ibadetlerimizi samimiyetle ve içten bir şekilde yapmalıyız. Müslüman olmak, Allah'ın iradesine teslim olarak, onun iradesine göre yaşamayı taahhüt etmek manasına gelir. Hem Müslüman olup, hem de nefsinin arzu ettiği gibi yaşamak, doğru bir davranış biçimi olmaz. İslam, kendisine iman etmeyenleri buna zorlamaz. İman ettim diyenlere de bir takım görevler yükler. Onları disiplin içine alır, ömür boyu eğiterek iyi bir kul olmalarını sağlar. Dinimize gönülden bağlanarak onun gereklerini severek yerine getirmeye çalışmalıyız. Bizim bir kimseyi zorla dine sokmak veya dindar kılmak gibi bir görevimiz bulunmamaktadır. İyi bilinmelidir ki herkes yapıp ettiğinden ve kendi tercihlerinden sorumludur.
1: Kamu spotu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
4: Aşr-ı Şerif. Bünyamin Topçuoğlu. İnfitar Suresi 1-19. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gökyüzü yarıldığında, yıldızlar dağılıp saçıldığında, denizler yükselip birbirine katıldığında, kabirlerin altı üstüne getirildiğinde, her insan dünyada neleri yaptığını, neleri de yapmadığını açıkça bilecektir. Ey insan! Yüce Rabbin hakkında seni yanıltıp aldatan ne oldu? O Rabbin ki seni yarattı, seni insan olarak şekillendirdi ve seni dengeledi. Terkibini de dilediği gibi yaptı. Hayır, inanacak yerde siz hala dini yalan sayıyorsunuz. Oysa sizi gözetleyen muhafızlar, değerli yazıcılar var. Onlar yaptığınız her şeyi biliyorlar. Buna göre kuşkusuz erdemliler cennette olacaklar. Kötüler ise kesinlikle cehenneme gireceklerdir. Ceza gününde oraya girerler ve oradan bir daha da ayrılamazlar. Ceza günü nedir bilir misin? Evet, ceza günü nedir bilir misin? O gün hiçbir kimse başkası için bir şey yapamaz. O gün iş

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Merhaba sevgili dinleyenler. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Bakara Suresinin tefsirini okumaya devam ediyoruz. Bakara Suresi 154. ayetin tefsiri. Allah yolunda ölmek, yani şehit olmak, sıradan bir ölüm gibi değildir. Bu sebeple şehitlere ölüler demek, yani onların ölüp yok olduklarını düşünmek yanlıştır. Aksine onlar diridirler. Fakat insanlar bunu fark edemez, onların canlı olduğunu hissedemezler. Taberi ayeti şöyle yorumluyor. Çünkü ölü, hayatı bitmiş, duyuları yok olmuş insandır. Bu sebeple de hiçbir şekilde hiçbir şeyden lezzet alamaz, hiçbir nimeti algılayamaz. Halbuki sizden veya diğer kullarımdan biri benim yolumda katledilmişse, böyleleri benim nezdimde diridirler, onlar bol nimetler, geniş rızıklar içinde mutlu bir hayat yaşamaktadırlar. Fahrettin Errazi'nin tefsiri de şöyledir. Sabır gösterip namaz kılarak dinimi yaşatma konusunda benden yardım isteyin. Bu hususta düşmanlarıma karşı mallarınızla, bedenlerinizle savaşmanız gerekir de bunu yaparken canlarınız telef olursa zannetmeyin ki kendinizi zayi ettiniz. Aksine iyi bilin ki ölenleriniz benim nezdimde diridirler. Bazı mutezile bilginleri buradaki ölüm kelimesini yoldan sapma, diriliği de doğru yolda olma anlamında yorumlayarak ayeti, Allah yolunda can verenlerin yoldan sapmış, yanlış yolda ölmüş kimseler olduğunu düşünmeyin, onlar doğru yolda ölmüşlerdir şeklinde açıklamışlardır. Aynı şekilde ayetin şehitler hakkında ölüler diyerek ulu orta konuşmanın doğru olmadığını, onlardan saygıyla söz edilmesi gerektiğini belirten mecazi bir anlam taşıdığı da ileri sürülmüştür. Fakat gerek Razi gerekse onun da işaret ettiği gibi müfessirlerin çoğu bu ayeti ruhun ölümsüzlüğü inancıyla açıklamışlardır. Buna göre esasen ölüm olayı ruhun bedenden ayrılmasından ibaret olup ölen ruh değil bedendir. Ölümle ruh bedeni terk eder. Beden canlılık fonksiyonunu tamamen kaybeder ve zamanla çürür gider. Ruh ise varlığını sürdürür. Ölümden sonra iyilerin ruhları ahiretteki güzel makamlarını görerek onunla mutlu olurlar. Kötülerin ruhları da cehennemdeki yerlerini görerek bundan elem duyarlar. Şehitlerse yalnız yüksek makamlarını görmekle kalmayıp cennet nimetlerinden de faydalandırılırlar. Bakara Suresi 155 ve 157. ayetlerin tefsiri. Müslümanlar Mekke'den Medine'ye göç ederek müşriklerin saldırılarından kısmen kurtulmuşlardı. Bununla birlikte hicretin ilk yıllarında hala kaygı ve korkuları vardı. Yeni vatanları olan Medine'de putperestlerin tehdidi altındaydı. Nitekim kısa zaman sonra çatışmalar başladı. Bu arada Müslümanlar ağır maddi sıkıntı çekiyorlardı. Hicret edenler mallarını geride bırakmışlardı. Çatışmalarda da mal ve can kaybına uğruyorlardı. İmkanlarını kardeşçe paylaşmalarına rağmen peygamber ailesi de dahil olmak üzere çok zaman günlerce karınlarını doyuramıyorlardı. Ayette özellikle Medine döneminin ilk yıllarındaki bu sıkıntılara işaret edilmekle beraber genel anlamda Allah'ın insanları bu tür sıkıntılarla imtihan etmesi her zaman mümkün olduğundan ayetin anlamı ve amacı da mutlak ve geneldir. Buna göre Allah Müslümanları o zaman denemiştir. Dilediği her zamanda dener. Allah'a dayanıp sıkıntıları altında ezilmeyenler hem dini hem de dünyevi bakımdan hep kazanmışlardır. Bu Allah'ın yasasıdır. Onun için 155. ayetin sonunda sabredenleri müjdele buyrularak yeniden sabra vurgu yapılmış, 156. ayette bu sabrın imanla ve teslimiyetle bütünleşmiş bir sabır olduğu özellikle belirtilmiştir. Bu ayetler bir yandan Hazreti Peygamberle ona inanan ilk Müslümanların sahip oldukları kesin imanla yüksek ahlakı ve üstün moral gücünü yansıtmakta, bir yandan da örnek Müslümanın karakteristik yapısını tanımlamaktadır. Bu yapının temel taşı Allah'a sarsılmaz iman, güven ve teslimiyettir.
Sadece Allah'a ait olduğumuzun ve en sonunda O'na döneceğimizin bilinci içinde başarı ve kurtuluşu da yalnız Allah'tan beklemek, bu imanın bir ürünü olarak Allah karşısında her zaman ümitli ve iyimser olmak, düşmanlar karşısında da onurlu ve kişilikli olmaktır. Mealinde lütuflar şeklinde çevirdiğimiz 157. ayetteki salavat kelimesi salatın çoğuludur. Tefsirlerde salat çoğunlukla mağfiret, bağış kelimesiyle açıklanmıştır. Fahrettin Errazi ise bu ayetteki salat ve rahmet kelimelerini şöyle açıklar. Salat Allah'tan olunca sena, medih yani övgü ve yüceltme anlamına gelir. Rahmet ise Allah'ın verdiği ve vereceği nimetlerdir. Buna göre ayet, Hazreti Peygamber ve Müslümanların yaptığı gibi hayatın türlü zorluklarına karşı koyan, özellikle inançlarını, vatanlarını ve diğer yüksek değerlerini koruma uğrunda karşılaştıkları sıkıntılara sabır ve metanetle direnen, Allah'a olan inançlarını, güven ve teslimiyetlerini, iyimserliklerini, sabır ve metanetlerini her zaman koruyan yüksek karakterli müminler için daha yücesi düşünülemeyecek güzellikte bir iltifattır. Çünkü burada müminlere övgülerde bulunup onların hidayette olduklarını bildiren bizzat Allah'tır. Bir mümin için bundan daha büyük bir lütuf ve şeref düşünülemez. Bakara Suresi 158. ayetin meali. Safa ile Merve Allah'ın nişanlarındandır. Dolayısıyla hac ve umre yaparak Beytullah'ı ziyaret eden bir kimsenin bu yerleri tavaf etmesinde kendisi için bir günah yoktur. Kim gönüllü bir iyilik yaparsa bilsin ki Allah iyiliği mükafatla karşılayan ve çok iyi bilendir. Bakara Suresi 158. ayetin tefsiri. Safa ve Merve, Kabe yakınlığındaki iki küçük tepenin adıdır. Hazreti İbrahim, eşi Sare'nin kıskançlığı sebebiyle diğer eşi Hacer'le henüz bebek yaştaki oğlu İsmail'i ıssız bir araziden ibaret olan Mekke'ye bırakıp Kenan diyarına dönmek zorunda kalmıştı. Bu arada Hacer su bulmak ümidiyle iki tepe arasında koşup duruyor, kendisini ve çocuğunu susuzluktan ve ölmekten kurtarması için Allah'a yakarıyordu. Nihayet Allah, sonraları Zemzem kuyusu diye anılan yerden su çıkararak annenin dileğini kabul buyurdu. İşte görünürde hiçbir ümit ışığının bulunmamasına rağmen büyük bir sabır ve metanetle Allah'a güvenini devam ettirip bir sabır ve tevekkül sınavını başarıyla veren Hacer'in anısını yaşatmak üzere bu iki tepe arasında 7 defa gidip gelmek, haccın uygulamaları arasında yer aldı ve bu uygulamaya sa'i denildi. Esasen hac ve umre ile ilgili bir konuyu içeren ve yıllar sonra inmiş olan bu ayetin sabrın öneminden, sabır ve sebatla Allah'a sığınıp güvenenleri öven ayetin devamında yer alması son derece anlamlıdır. Burada bir bakıma şöyle denmek istenmiştir. Hacer, su bulmanın imkansız gibi göründüğü bu ıssız çöl ortamında bile Allah'tan ümidini kesmemiş, yerinde

0: oturup kendisinin ve çocuğunun ölümünü beklemeye razı olmamış, aksine inanıp güvendiği Allah için hiçbir şeyin imkansız olmadığını düşünerek sabırla su aramaya devam etmiş, sonunda da aradığını Allah ona lütfetmiştir. Allah insanları her zaman bu şekilde sınamalardan geçirebilir. Hacer'in gösterdiği inanç, ümit, sabır, tevekkül ve kararlılığı gösterenler de bir şekilde Allah'ın keremine nail olurlar. Nitekim daha önce geçen 143. ayette de Allah imanınızı asla zayi edecek değildir. Çünkü Allah insanlara karşı çok şefkatli, çok merhametlidir buyurulmuştu. Cahiliye döneminde Safa tepesinde İsaf, Merve tepesinde Naile isimli iki put bulunuyordu. Putperest Araplar da bu iki tepe arasında gidip gelirler ve adı geçen putların yanında kurban keserlerdi. İşte bu putperest geleneğinden dolayı Müslümanlar bu iki tepe arasında sa'y etmekten çekinince, bunda bir günah ve sakınca bulunmadığını bildiren ayet nazil oldu. Ayetteki tavaf kelimesi, bu iki tepe arasında gidip gelme anlamında olup, hac ve umre ibadetiyle ilgili terminolojide bu fiilden, sözlükte koşma anlamına gelen sa'y diye söz edilir. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Bakara suresinin tefsirini okumaya devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde buluşuncaya dek esen kalınız.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
3: Her düşün içinde bir gerçek vardı insanlığın gördüğü. Gerçeğin içinde ise bir düş göz kırpıyordu her birimize. İnsan ararken kendini insanlığın içinde, durakları oluyordu elbet kendine yol gösteren. İmtihan dünyasında yeri belliydi insanın, gideceği yer belli. İlahi aşka meftun oldukça yükselişi belli. Her Adem'in elbet bir sınavı vardı ama bazıları imtihanlarıyla insanlığa yol gösterendi. Hazreti İbrahim de bir düş görmüştü içinde gerçeği saklayan ve yol göstermişti ümmeti Adem'e. Bir hakikati anlatmıştı bizlere. İnsan garip dünya yolculuğunda yalnız değildi. Hiçbir zaman en yalnız hissettiğinde dahi değildi. Gönlünü yokladığında hissettiği giderirdi yalnızlığını. Bayramlar en kalabalık yanımız, bayramlar bizlere lütuf. Bu lütfa erişmenin karşılığıysa bir vazgeçiş. Karanlık yanlarımızdan, nefsimizin arzularından vazgeçiş. Çünkü vazgeçişler vardı Adem olmanın mayasında. Bundandır ki kulluğun özü kimi zaman da vazgeçmek değil miydi? İbrahim aleyhisselamın vazgeçişi gibi. Her vazgeçiş teslimiyeti de getirirdi yanında. Şimdi bizler en hakiki teslimiyetimizle hak yolunda sırat-ı müstakim üzere olmanın sırrına, Allah adına kestiğimiz kurbanlarımızla da hakikat yolunda olmaya talibiz. Çünkü biliriz ki Allah niyetlerimize vakıf. Bundandır en samimi takvamız ulaşacaktır elbet ona. Bayrama ulaşmamızın şükrüyle kurban bayramımız mübarek olsun.
1: Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaz.

namaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da. Aşr-ı Şerif. Musa Coşkun. Enam Suresi 74 ila 79. Ayetler.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İbrahim, babası Azer'e, putları ilahlar mı sayıyorsun? Doğrusu ben seni de kavmini de apaçık bir sapkınlık içinde görüyorum demişti. Aynı şekilde biz İbrahim'e göklerin ve yerin melekûtunu görüp kavrama imkanı veriyorduk ki kesin inananlardan olsun. Gecenin karanlığı onu kaplayınca bir yıldız gördü. "Rabbim budur," dedi. Yıldız batınca da "Batanları sevmem," dedi. Ayı doğarken görünce "Rabbim budur," dedi. O da batınca "Rabbim bana doğru yolu göstermezse elbette yolu şaşırmış kimselerden olurum," dedi. Güneşi doğarken görünce "Rabbim budur, zira bu daha büyük," dedi. O da batınca dedi ki "Ey kavmim, ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. Ben onun birliğine inanarak yüzümü gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah'a çevirdim ve ben müşriklerden değilim." Azim olan Allah doğru söyledi.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna, hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki, iman edip iyi işler yapanlara gelince, elbette biz iyi iş yapanların ecrini zayi etmeyiz. Kehf Suresi 30. Ayet.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an Hocası, hazırlayan ve sunan Davut Kaya.
2: Diyanet radyolarının çok kıymetli dinleyicileri, radyoları başında bizi dinleyen kıymetli dostlar, sesimizin kendilerine ulaştığı aziz Kur'an sevdalıları, şu an itibariyle Kur'an Hocası programını takip eden, Kur'an'la beraber olmayı arzu eden, bu amaçla gayret sarf eden kıymetli dostlar, hepinizi Kur'an Hocası programından en kalbi duygularımla Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Değerli dostlar, programımızda bugün de yine Abese suresinden ayeti kerimeler okuyacağız ve ayetlerin okunuşuyla alakalı bazı hatırlatmaları yapacağız inşallah. Ancak okuyacağımız ayetleri önce birlikte üçer defa tekrar ediyoruz. Okuyacağımız ayetler Abese suresinin 11 ila 16. ayetleri. Yani 11. ayetten başlayıp 16. ayette dahil bu ayeti kerimeleri okuyacağız. Tekrarlarla okuduktan sonra kelimelerin okunuşlarında dikkat çeken özellikli ya da kendilerine mahsus okunuşları olan harflere ve hususlara bakacağız. Evet, önce okuyoruz. Buyurun.

0: بأيدي سفرة كرام بررة. Son kez tekrar ediyoruz. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. Sadakallahü'l-Azim.
1: Allah kabul eylesin efendim. Okuduğumuz ayeti kerimelerde dikkat edeceğimiz hususlar:
0: kelle inneha
1: derken burada kelle inneha bir meddi munfasıl var. Dört elif miktarına kadar uzatabiliyoruz.
0: İnneha tezkirah. Tezkira.
1: Burada zel harfi var ve peltek ince okunmalıdır.
0: Tezkira.
1: Ra'da kalın.
0: Tezkira.
1: Devam ediyoruz.
0: Femen şâe zekara. Şâe zekara.
1: Şâe. Burada da yine meddi muttasıl kuralını görüyoruz. Medden sonra hemze aynı kelimede gelmekte. Onun için dört elif miktarına kadar burayı uzatmak mümkün.
0: Femen şâe zekâra fî suhufin mükerreme. Suhufin.
1: Evet, fî suhufin. Gördüğünüz gibi sad harfi kalın, ha ince, fa harfi de ince. Bir kez daha okuyalım.
0: Fî suhufin mükerreme.
1: Evet, sad kalın, ha ince ama ötreleri kendi sesleri istikametinde çıkıyor.
0: Suhufin mükerreme. Mükerreme.
1: Ra'da kalın. Çünkü şedde ile birlikte gelen bir üstün hareke var.
0: Merfu'atin mutahhara. Merfu'atin. Merfu'atin.
1: Burada da ra harfi kalın.
0: Merfu'atin mutahhara. Mutahhara.
1: Burada merfu'a derken ra kalın, fa ince, ayın üstünlü ama yine ince.
0: Merfu'atin. Merfu'atin mutahhara. Mutahhara.
1: Ta harfi kendi sesiyle kalın ama aynı zamanda ha harfi ince okunmalıdır da'dan bağlandığı zamanda. Burada kalınlık oluşmaz. Herkes kendi şartları ve kendi sesiyle okunmalıdır.
0: Mutahhara
1: şeklinde.
0: Bi eydi sefera. Bi eydi sefera.
1: Bi eydi meddi tabii.
0: Sefera. Seferatin.
1: Ta harfinin iki esresi var ama bu iki esre ta harfi durulduğu zaman okunmayacağından, sükun ile okunacağından bi
0: eydi seferah
1: diye duruluyor. Ama geçseydik bi eydi seferatin kiramin. Yani varken varlığında hangi kural uygulanıyorsa seferah kelimesinde durduğumuzda iki esre sükuna dönüşmekte, seferah olarak okumaktayız. Geçecek olursak iki esre varmış gibi hareketler okunarak devam edilir. Bakınız.
0: Bi eydi seferah.
1: Burada ne yaptık? Ta harfi almış olduğu harekelerle okunmadı. sükuna dönüştüğü için ha ile okundu. Ama şu okumamıza bakarsanız bi eydi seferatin kiramin seferatin ki burada da geçiş halinde ta harfinin iki esresi hareke olarak okunup tenvinden sonra kiramin kelimesine geçildiği için burada tenvinden sonra kaf harfi geldiğinden burayı da ihfa ile okumamız gerekiyor. Nasıl mı? Bi eydi seferatin kiramin berara seferatin kiramin berara. Evet kıymetli dostlar. 6 ayeti kerimenin incelemesini kısmi olarak yaptık. Yani pek çok kuralı bildiğiniz için bilinen şeylere tekrar dönmedim. Bu ayet-i kerimeleri bir kez de birlikte okuyalım. Sonra vaktimiz dolduğu için dersimize son vereceğiz. Evet birlikte okuyoruz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Kelle inneha tezkirah. فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ

0: سَهَرَهُ بِأَيْدِي سَفَرَهُ كِرَامٍ بَرَرَهُ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ.
1: Evet kıymetli dostlar, bugünlük de bize ayrılan sürenin sonuna gelip dersimizi böylece bitirmiş oluyoruz. Bir sonraki Kur'an hocası dersinde yeniden birlikte olmayı temenni ediyor. Hepinize sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum. Hoşçakalınız. Allah'a emanet olunuz.
2: Kur'an Hocası. Hazırlayan ve sunan Davut Kaya.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
4: Aşr-ı Şerif. Recep Tayyip Şentürk. Saat Suresi 30 ila 40. ayetler.
5: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

0: وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz Davud'a Süleyman'ı armağan ettik. O ne iyi kuldu, yönü hep Allah'a dönüktü. Bir gün akşama doğru alımlı, soylu koşu atları önüne getirildiğinde, ben malı, atları Rabbimi hatırlattığı için sevdim dedi. Derken güneş batınca onlar karanlığın perdesiyle gizlendi. Daha sonra onları bana geri getirin dedi. Bacaklarını ve boyunlarını sıvazlamaya başladı. Andolsun biz Süleyman'ı bir sınavdan geçirmiş, tahtının üstüne bir ceset koymuştuk. Sonra o bize yöneldi. Rabbim dedi, beni bağışla. Benden sonra hiç kimsenin ulaşamayacağı bir hükümranlık ver bana. Lütfu sınırsız olan yalnız sensin. Bunun üzerine emriyle dilediği yöne doğru tatlı tatlı esen rüzgarı, bina kuran ve dalgıçlık yapan bütün şeytanları ve zincirlerle bağlanmış diğer yaratıkları onun buyruğuna verdik. Bu bizim bağışımızdır. Hiçbir hesap kaygısı taşımadan ister başkalarına ver, ister elinde tut, dedik. Kuşkusuz onun katımızda yüksek bir yakınlık derecesi ve güzel bir geleceği vardır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

Ya Rab, ben ki sana elimi açtım, aklımı, kalbimi, ruhumu seferber ettim. Varoluşumun gayesi dua için huzura durdum. Ve sen ki duaya açılan avuçları boş çevirmekten haya edensin. Sen ki yarattığı hiçbir kulu başıboş bırakmayansın. Bilirim ki beni de bırakmazsın. Bayram ettir şu garip, aciz kuluna. Sen bizi bağışlamadan bitmesin bu bayram. Günahlardan süzerek sana adadık nefsimizi. Sen bağışla ya Rab.

0: Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her cuma saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da. Serlevha Ayetler. Kasas Suresi 17. Ayet.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Musa, Rabbim, bana lütfettiğin nimetlere andolsun ki artık suçlulara ve suça itenlere asla arka çıkmayacağım dedi. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Müslüman suçlulara yardım etmez. Hazreti Musa bir gün şehirde dolaşırken iki kişinin kavga ettiğini görür. Bunlardan bir tanesi Hazreti Musa'nın kavmindendir ve bu zat ondan yardım ister. Hazreti Musa ise bu kişinin güçsüz olduğunu düşünerek ona yardım eder. Karşısındaki kişiye de bir yumruk vurarak ölümüne neden olur. Ancak daha sonra kendi kavminden olan kişinin suçlu olduğunu anlayarak bir daha suçlu ve günahkarlara arka çıkmayacağına dair Yüce Allah'a söz verir. Bu ayetten alacağımız ilk mesaj, mümin kendisine verilen nimetlerin değerini bilir ve bu nimetleri vereni unutmaz. Almamız gereken ikinci mesajsa, Müslüman bile bile suçlu ve günahkarların yanında yer almaz.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Habib Deveci. Nahl Suresi 120 ila 128. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kuşkusuz İbrahim, bir tevhid önderi olarak Allah'a gönülden itaat eden iyilik rehberiydi, müşriklerden de değildi. Allah'ın nimetlerine şükrederdi. Allah onu seçkin kılmış, doğru yola yöneltmişti. Biz İbrahim'e bu dünyada iyilik verdik. Kuşkusuz o, ahirette de salihlerden olacaktır. Sonra sana tevhid önderi olan ve putperestler arasında yer almamış bulunan İbrahim'in dinine uy diye vahyettik. Sebt gününün gözetilmesi sadece onun hakkında görüş ayrılığına düşenlere gerekli kılınmıştı. Rabbin kıyamet gününde ayrılığa düştükleri meseleyle ilgili olarak onların arasında hükmünü verecektir. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et. Onlarla en güzel yöntemle tartış. Kuşkusuz senin Rabbin, yolundan sapanların kim olduğunu en iyi bilendir. O, doğru yolda bulunanları da çok iyi bilir. Cezalandırmak isterseniz, size yapıldığı kadarıyla cezalandırın. Fakat sabır gösterirseniz, bilin ki sabırlı davrananlar için bu muhakkak daha hayırlıdır. Sen sabret. Sabır göstermen de Allah'ın ihsanı sayesinde olacaktır. Onlardan dolayı üzülme. Kurdukları tuzaklardan kaygı duyma. Çünkü Allah takva ile hareket edip iyiliği seçenlerin yanındadır. Azim olan Allah doğru.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İşte bu Allah'ın inanıp salih ameller işleyen kullarına müjdelediği şeydir. De ki, ben buna karşılık sizden akrabalıktan doğan sevgiden başka bir ücret istemiyorum. Kim güzel bir iş yaparsa onun iyiliğini artırırız. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir. Şura Suresi 23. Ayet.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. İlhan Tok, emekli İmam Hatip. Fatır Suresi 29 ila 34. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı özenle kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan başkaları için gizli açık harcayanlar asla zararla sonuçlanmayacak bir ticaret umabilirler. Zira Allah karşılıklarını tam olarak ödediği gibi lütfundan onlara fazlasını da verir. O çok bağışlayıcıdır, şükrün karşılığını bol bol verir. Sana vahyettiğimiz kitap kendinden öncekileri doğrulayıcı bir hakikattir. Kuşkusuz Allah kullarından haberdardır, her şeyi görmektedir. Sonra biz kullarımızdan seçtiklerimizi o kitaba mirasçı kıldık. Onlardan kimi kendine kötülük eder, kimi orta bir durumdadır, kimi de Allah'ın izniyle hayır işlerinde yarışır. İşte büyük fazilet budur. Onların gireceği yer Adn cennetleridir. Orada altın bilezikler ve incilerle süsleneceklerdir. Orada onların giysileri de ipektir. Şöyle derler, bizden tasayı gideren Allah'a hamdolsun. Doğrusu Rabbimiz çok bağışlayıcıdır. Şükrün karşılığını eksiksiz vermektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Birden bize. Surelerin adının nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te

0: Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Mustafa Özdemir. Müzzemmil Suresi 1-19. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey örtüsüne bürünen! Geceliğin birazı dışında namaza kalk. Gecenin yarısında bu vakti biraz öne veya biraz ileri de alabilirsin. Kur'an'ı tane tane hakkını vererek oku. Doğrusu biz sana taşınması zor bir söz vahyedeceğiz. Şüphesiz gece vakti etki ve uyum yönünden daha uygun ve sözün zihne yerleşmesi bakımından daha elverişlidir. Gündüz vakti ise senin için yoğun bir koşuşturma durumu vardır. Rabbinin adını an, bütün varlığınla ona yönel. Doğunun da batının da Rabbi O'dur. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse yalnız O'na güvenip sığın. Onların söylediklerine katlan ve uygun bir şekilde onlardan uzaklaş. Nimet içinde yüzen o yalancıları bana bırak ve onlara biraz süre tanı. Kuşkusuz katımızda onlar için prangalar, yakıcı bir ateş, boğazdan geçmez bir yiyecek, elem verici bir azap vardır. O gün yeryüzü ve dağlar sarsılır. Dağlar savrulan kum yığınları halini alır. Doğrusu Firavun'a bir elçi gönderdiğimiz gibi, size de hakkınızda tanık olacak bir peygamber gönderdik. Firavun o peygambere karşı çıkmış, biz de onu ağır bir şekilde cezalandırmıştık. Siz de inkarda direnirseniz, çocukları ihtiyarlatan o günden kendinizi nasıl koruyacaksınız? O gün gökler paramparça olacak. Allah'ın vaadi mutlaka yerine gelecektir. Şüphesiz bunlar bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine ulaştıracak bir yol tutar. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı meal ve tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: Aşr-ı Şerif. Halit İnci. Lokman Suresi 31 ila 34. ayeti kerimeler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Sadakallahul azim.
1: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmez misin, varlığının kanıtlarından bir kısmını size göstersin diye denizde gemiler Allah'ın lütfuyla nasıl yüzüp gidiyor? Bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için açık işaretler vardır. Dalgalar onları kara gölgeler gibi kapladığında, içten bir inanç ve bağlılıkla sadece Allah'a yakarırlar. Allah, kendilerini sağ salim karaya çıkardığında ise, içlerinden bir kısmı ortada kalır. Hıyanete gömülmüş nankörler topluluğundan başkası ayetlerimizi inkar etmez. Ey insanlar! Rabbinize saygısızlıktan sakının. Hiçbir babanın evladından fayda göremeyeceği, evladın da babasından hiçbir yarar sağlayamayacağı bir günden korkun. Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O yoldan çıkarıcı da, şeytan da, Allah hakkında sizi aldatmasın. Kıyamet saati hakkındaki bilgi yalnız Allah'ın katındadır. O yağmuru yağdırmakta, rahimlerdekini bilmektedir. Hiç kimse yarın ne elde edeceğini bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini bilemez. Ama Allah her şeyi bilir, her şeyden haberdardır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Kur'an Radyo.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Tüm dinleyicilerimize merhaba. Bugün Kur'an'ın temel konularından 10. cüzdeki 3 mesajı aktaracağız. İç ve dış düşmanlara karşı dengeli ve ahlak temelli bir mücadele stratejisi geliştirilmelidir. Sosyal problemlerin çözümü ancak infak ve gelir dağılımındaki adaletin sağlandığı ekonomik bir sistemle olur. 10. cüzde Enfal suresinin son tarafı ve Tevbe suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Bu kısımdaki 3 mesaj şöyledir. 10. cüzdeki ilk mesaj savaş ahlakı. Savaşta bile ensar muhacir gibi ahlaklı olmak ve kulluğa devam etmek gerekir. Enfal suresinin son tarafında Bedir Savaşı örneği üzerinden savaş stratejileri anlatılır. Ayrıca savaşta da ahlaklı olma ve kulluk emredilir. Bunlara dikkat edilirse Allah'ın yardımı her zaman Müslümanlarla beraberdir. Bir kavim kendisini değiştirmedikçe Allah da onlara olan nimetini değiştirmez. Müslümanlara yardım eden ve kalplerini birleştiren Allah'tır. Surenin sonunda Medine'ye hicret eden muhacirler ve onlara yardım eden ensar anlatılır, onlar methedilir ve imanın topluma yansımasının muhacir-ensar kardeşliğinden, ayrıca sıla-i rahime riayet etmekten geçtiği hatırlatılır ve sure tamamlanır. 10. cüzdeki ikinci mesajsa şudur. 10. cüzün ikinci mesajında İslam toplumu

toplumunun düşmanlarına değinilir. Burada iki düşman üzerinde durulur. Anlaşmaları bozan müşrikler, kafirler ve sürekli fitne çıkaran münafıklar. 10. cüzün bu bölümünde Tevbe suresi başlar. Bu sure, Enfal suresinin devamı niteliğinde olduğu için başında besmele bulunmamaktadır. Ayrıca sure, anlaşmayı bozan ve bölgede sürekli fitne çıkaran müşriklere verilen bir ultimatomla başlar. Bu nedenle de surenin başında rahmet ifadesi olan besmelenin bulunmadığı belirtilir. Bu bölümde yeryüzünde fitne çıkaran düşmanlara karşı savaşa hazır olunması gerektiği açıklanır. Ayrıca önemli bir iç tehlike olan ve İslam toplumunun birliğini bozan, moralini çökertmeye çalışan münafıklar üzerinde durulur. Onların ahlaki zaafları, çalışma usulleri ve stratejileri anlatılır. Müslümanların bunlara karşı da dikkatli olmaları ve mücadele etmeleri gerektiği hatırlatılır. Çünkü bir toplumun iç ve dış güvenliği çok önemlidir. Onuncu cüzdeki üçüncü mesajsa İslam ekonomisinin hedefleridir. Özellikle iki hedef üzerinde durulur. Birincisi infak, ikincisi ise sermayenin adil paylaşımı. Bu cüzün son kısmında infaktan bahsedilir. Ekonomik refahın sağlanması için çalışma ve teknoloji üretme yanında toplumsal yardımlaşma modeli olan bir infak stratejisi geliştirilmesi de emredilir. Yardıma muhtaç olanların mutlaka korunması gerektiği hatırlatılır. Toplumsal yardımlaşmanın bir parçası olan zekat ve sadakaların kimlere verileceği açıklanır. Bütün bu çalışmaların İslam toplumunu güçlendireceği ve kalpleri birleştireceği anlatılır. Bu noktada da olumsuz propaganda yapan münafıklara yeniden dikkat çekilir. Bugün 10. cüzden 3 mesajı ve açıklamalarını sizlerle paylaştık. Bir sonraki programda görüşmek üzere.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Onuncu cüz.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a ve ayrım günü, yani iki topluluğun karşılaştığı gün, kulumuza indirdiğimize iman etmişseniz biliniz ki, ganimet olarak ele geçirdiğiniz her şeyin beşte biri Allah'a, peygambere, yakınlara, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara aittir. Allah her şeye kadirdir. İki birlik karşılaştığı sırada siz vadinin daha yakın yamacındaydınız. Onlarsa daha uzak olan yamaçtaydılar. Kervanda sizden daha aşağıda bulunuyordu. Eğer siz karşılaşma yeri ve zamanı hususunda anlaşma yapmaya çalışsaydınız, aranızda ihtilaf çıkardı. Fakat Allah, olmasını murad ettiği şeyi gerçekleştirmek için böyle yaptı. Ta ki ölenin niçin öldüğü, yaşayanın niçin yaşadığı da apaçık ortaya çıksın. Kuşkusuz Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir. Allah rüyanda onları sana az olarak göstermişti. Eğer onları sana çok gösterseydi, korkup çekinirdiniz. Savaşma konusunda anlaşmazlığa düşerdiniz. Fakat Allah korudu. Şüphe yok ki o kalplerin gizlediğini eksiksiz bilmektedir. O karşılaştığınız sırada da sizin gözünüzde onları az gösteriyordu. Onların gözünde de sizi az gösteriyordu ki, Allah olmasını murad ettiği şeyi gerçekleştirsin. Zaten bütün işler Allah'a döner. Ey iman edenler! Bir düşman birliğiyle çatıştığınız vakit sebat ediniz ve Allah'ı çokça anınız ki zafer sizin olsun. Allah ve Resulüne itaat edin, birbirinize düşmeyin, sonra zayıflarsınız ve zaferi elden kaçırırsınız. Sabredin. Kuşkusuz Allah sabredenlerle beraberdir. İnsanları Allah yolundan engellemek üzere taşkınlık ve gösteriş yaparak yurtlarından savaşa çıkıp gelenler gibi olmayın. Allah onların yaptıklarını kuşatmıştır. O vakit şeytan onlara yaptıklarını güzel göstermiş ve "Bugün insanlar arasında sizi yenecek kimse yoktur. Ben de sizin yanınızdayım." demişti. Ardından iki güç birbirini görünce hemen dönüş yaptı ve "Şüphesiz benim sizin sorumluluğunuzla ilgim yok. Kuşkusuz sizin görmediğinizi görüyorum ve elbette Allah'tan korkuyorum. Allah'ın cezası çetindir." dedi. O sırada münafıklar ve kalpleri çürük olanlar bunları dinleri aldattı diyorlardı. Oysa her kim Allah'a güvenir ve dayanırsa bilir ki o izzet ve hikmet sahibidir. Melekler inkar edenlerin suratlarına ve arkalarına vura vura "Tadın bakalım yangın azabını" diyerek canlarını alırken bir görseydin. İşte bu ellerinizle yapıp ettikleriniz yüzündendir ve kuşkusuz Allah kullara asla zulmedici değildir. Firavun hanedanıyla onlardan öncekilerin adet haline getirdikleri gibi Allah'ın ayetlerini inkar ettiler. Allah da onları günahları yüzünden yakalayıp cezalandırdı. Allah güçlüdür, azabı çetindir. Bu böyle olmuştur. Çünkü Allah bir topluluğa lütfettiği nimetini onlar kendilerini değiştirmedikçe değiştirmez ve Allah her şeyi işitip bilmektedir. Firavun hanedanıyla onlardan öncekilerin yapa geldikleri gibi bunlar da Rablerinin ayetlerini yalanladılar. Biz de günahları yüzünden onları helak ettik. Firavun hanedanını da suya gömdük. Bunların hepsi hak hukuk tanımaz kimselerdi. Allah katında canlıların en kötüsü inkar eden ve bir daha da imana gelmeyenlerdir. Kendileriyle antlaşma yapıldığı halde her defasında Allah'tan korkmadan yaptıkları antlaşmayı bozanlardır. Savaş esnasında eline düşerlerse onlara, geridekilere ibret olacak şekilde davran ki belki akıllarını başlarına devşirirler. Eğer bir topluluğun antlaşmayı bozacağından endişe edersen, antlaşmayı derhal sona erdirdiğini onlara açıkça bildir. Allah ahdini bozanları asla sevmez. İnkara sapanlar sakın yakayı kurtardık sanmasınlar. Çünkü ne yapsalar kurtulamayacaklardır. Allah'ın ve sizin düşmanlarınızı ve onların gerisinde olup sizin bilmediğiniz ama Allah'ın bildiklerini korkutup caydırmak üzere onlara karşı elinizden geldiği kadar güç ve savaş atları hazırlayın.
Allah yolunda harcadığınız her şeyin karşılığı zerrece haksızlığa uğratılmadan size tas tamam ödenecektir. Eğer barışa yanaşırlarsa sen de yanaş ve Allah'a güven. O her şeyi işitendir ve bilendir. Seni oyuna getirmeye kalkışırlarsa kuşkusuz Allah sana yeter. Yardımıyla ve müminlerle seni destekleyen O'dur. Müminlerin gönüllerini birleştiren de O'dur. Dünyanın bütün servetini harcasaydın, onların gönüllerini birleştiremezdin. Fakat Allah onların aralarını düzeltti. O izzet ve hikmet sahibidir. Ey Peygamber! Sana tabi olan müminlerle beraber Allah sana yeter.''

Ey peygamber! Müminleri savaşa teşvik et. Eğer sizden sabırlı 20 kişi bulunursa, inkar edenlerden 200 kişiyi yener. Sizden 100 kişi olursa 1000 kişiyi yener. Çünkü onlar yaptıklarının bilincinde olmayan bir topluluktur. Allah sizde bir zayıflık olduğunu bildi de, şu andan itibaren yükünüzü hafifletti. Artık sizden sabırlı 100 kişi olursa, Allah'ın izniyle 200 kişiyi yener. Sizden 1000 kişi olursa 2000 kişiyi yener. Allah sabredenlerle beraberdir. O yerde gerekli temizliği yapıp hakimiyetini kuruncaya kadar bir peygamberin esirlerinin olması uygun değildir. Siz geçici dünya varlığını istiyorsunuz. Oysa Allah ahireti istiyor. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Allah'ın daha önceden yazılmış bir hükmü olmasaydı, elde ettiğiniz menfaat sebebiyle size büyük bir azap dokunurdu. Artık aldığınız ganimetten helal ve hoş olarak yiyin. Allah'a itaatsizlikten sakının. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Ey peygamber! Elinizdeki esirlere şöyle de: eğer Allah sizin kalplerinizde bir düzelme görürse, sizden alınandan daha iyisini size verir ve sizi bağışlar. Allah engin rahmet ve mağfiret sahibidir. Eğer sana hıyanet etmek istiyorlarsa bilin ki onlar daha önce de Allah'a hainlik ettiler. Allah da onları elinize düşürdü. O yaptığını bilerek ve yerinde yapmaktadır. İman edip de hicret edenler, malları ve canlarıyla Allah yolunda cihad edenler ve onları bağırlarına basıp yardım edenler birbirlerinin yar ve yakınlarıdır. İman edip de hicret etmeyenlere gelince, göç edinceye kadar onlarla aranızdaki bağ, yakınlık sebebiyle hiçbir sorumluluğunuz yoktur. Sizden dinlerini korumak için yardım isterlerse, aranızda antlaşma bulunan bir topluluğa karşı olmamak üzere yardım etmeniz gerekir. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. İnkar edenler de birbirlerinin yakın ve yardımcılarıdır. İlişkilerinizi böyle kurmazsanız, yeryüzünde bir fitne ve büyük bir bozulma olur. İman edip de hicret edenler, Allah yolunda cihad edenlerle, onları bağırlarına basanlar ve yardım edenler var ya, işte gerçek müminler onlardır. Bağışlanma onlar için, büyük lütuf onlar içindir. Daha sonra iman edenler, hicret edip sizinle beraber cihat edenler, işte bunlar da sizdendir. Aralarında rahim bağı bulunanlar, Allah'ın hükmüne göre birbirlerine daha yakındır. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Tevbe Suresi. Allah ve Resulünden antlaşma yapmış olduğunuz müşriklere karşı fesih bildirimidir. Yeryüzünde 4 ay daha serbestçe dolaşın. Fakat bilin ki asla Allah'ı aciz bırakamazsınız. Ve Allah inkarcıları er geç rezil rüsva edecektir. Yine Allah ve Resulünden bu büyük hac günü insanlara duyurudur. Allah ve Resulünün müşriklerle hiçbir bağı yoktur. Şayet tevbe ederseniz bu kendi iyiliğinize olur. Eğer sırt çevirirseniz bilin ki siz Allah'ı acizliğe düşüremezsiniz. Resulüm, inkarcıları elem veren bir azapla müjdele. Ancak kendileriyle antlaşma yaptığınız müşriklerden bilahare yükümlülüklerini eksiksiz yerine getiren ve sizin aleyhinize kimseye arka çıkmayanlar müstesna, onlara verdiğiniz söze süresi doluncaya kadar riayet ediniz. Allah haksızlıktan sakınanları sever. Haram aylar çıkınca müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün, esir alın, kuşatın ve onları her geçit yerinde gözetleyin. Şayet tevbe ederler, namazlarını kılarlar ve zekatlarını verirlerse artık onları serbest bırakın. Allah yargılayıcıdır, bağışlayıcıdır. Ve eğer müşriklerden biri senden korunma isterse, Allah'ın sözünü duymasına fırsat vermek için onu koruma altına al. Sonra onu kendi güvenlik bölgesine ulaştır. Bu uygulama onların bilmeyen bir topluluk olmalarından dolayıdır. Müşriklerin Allah'ın yanında, peygamberinin yanında geçerli ahdi nasıl olabilir?
Ancak Mescid-i Haram yanında kendileriyle antlaşma yaptıklarınız müstesnadır. Onlar size verdikleri söze sadık kaldıkları sürece siz de onlara verdiğiniz sözde durun. Şüphesiz Allah günahtan sakınanları sever. Verdikleri söze nasıl güvenilebilir ki? Şayet size galip gelseler de yakınlık bağını da antlaşma hükümlerini de sizin için gözetmezlerdi. Onlar dilleriyle sizi memnun etmeye çalışıyorlar. Fakat kalplerinden geçen çok farklı. Zaten onların çoğu yoldan çıkmış kimselerdir. Allah'ın ayetlerini basit bir menfaate değiştiler. Böylece insanları Allah yolundan engellediler. Bakın onların yapa geldikleri ne kötü. Bir mümin hakkında ne yakınlık bağına ne de antlaşma hükümlerine riayet ederler. İşte onlar böyle sınır tanımaz kimselerdir. Ama tevbe ederlerse ve namazlarını kılıp zekatlarını verirlerse artık onlar sizin din kardeşlerinizdir. Bilmek isteyenler için ayetlerimizi ayrıntılarıyla açıklıyoruz. Şayet antlaşma yaptıktan sonra yeminlerini bozarlar ve dininizi karalamaya kalkışırlarsa siz de küfrün elebaşılarıyla vuruşun. Çünkü onların yeminleri yok sayılır. Böyle yaparsanız belki vazgeçerler. Yeminlerini bozan, peygamberi sürüp çıkarmaya karar veren ve size karşı saldırıyı ilk başlatan topluluğa karşı savaşmaktan geri mi duracaksınız? Yoksa onlardan korkuyor musunuz? Oysa asıl çekinmeniz gereken Allah'tır, eğer yürekten inanıyorsanız. Onlarla savaşın ki Allah onları sizin elinizle cezalandırsın, onları rezil rüsva etsin. Sizi onlara karşı başarılı kılsın, inananların yüreklerine su serpsin, kalplerindeki öfkeyi yatıştırsın. Allah dilediğinin tevbesini kabul eder. Allah bilmekte, hikmetle yönetmektedir. Yoksa Allah sizden cihad edenleri ve Allah'tan, peygamberinden ve müminlerden başkasını sırdaş edinmeyenleri ortaya çıkarmadan kendi halinize bırakılacağınızı mı sandınız? Allah yapıp ettiklerinizden haberdardır. Müşrikler inkarlarına bizzat kendileri tanıklık edip dururken Allah'ın mescitlerini onarıp şenlendiremezler. Onlar yapıp ettikleri boşa giden kimselerdir ve onlar ebedi olarak ateşte kalacaklardır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazını kılan, zekatını veren ve yalnız Allah'tan korkup çekinen kimseler imar edebilirler. İşte bunların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur. Hacılara su verme ve Mescid-i Haram'ın imar ve bakım işini üstlenen kimseyi, Allah'a ve ahiret gününe inanıp Allah yolunda cihad eden kimseyle bir mi tutuyorsunuz? Bunlar Allah katında bir değildirler. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. İnanan, hicret eden, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerin Allah katındaki mertebeleri pek büyüktür. Muradına erecek olanlar da onlardır. Rableri onları kendi rahmeti, hoşnutluğu ve cennetleriyle müjdeliyor. Onlar için orada kesintisiz nimetler vardır. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Kuşkusuz en büyük ödül Allah katında olandır. Ey iman edenler! Şayet inkârı imana tercih ederlerse, babalarınızı ve kardeşlerinizi dahi dayanıp güvenilecek dostlar edinmeyin. İçinizden kimler onları dost edinirse, işte kendilerine kötülük edenler bunlardır. De ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, hısım akrabanız, kazandığınız mallar, durgunluğa uğramasından endişe ettiğiniz ticaretiniz ve hoşlandığınız meskenler size Allah'tan, peygamberinden ve onun yolunda cihattan daha sevimliyse, artık Allah buyruğunu kıyameti gerçekleştirinceye kadar bekleyin. Allah günaha saplanmış kimseleri hidayete erdirmez. Allah birçok yerde, bu arada Huneyn Savaşı'nda gerçekten size yardım etmiştir. O gün çokluğunuz sizi böbürlendirmiş, fakat bunun size hiçbir yararı olmamıştı. O yer geniş olmasına rağmen size dar gelmiş, nihayet geriye çekilmeye başlamıştı.

yaklaştınız. Bunun üzerine Allah, peygamberinin ve müminlerin üzerine kendi katından bir güven duygusu indirdi. Bir de göremediğiniz askerler gönderdi ve böylece inkar edenlerin cezasını verdi. İşte bu inkarcıların hak ettiği karşılıktır. Artık bunun ardından Allah dilediğinin de tevbesini kabul eder. Allah bağışlayıcıdır, esirgiyicidir. Ey iman edenler! Bilin ki Allah'a ortak koşanlar pisliğe batmışlardır. Artık onlar bu yıldan sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Eğer yoksulluktan endişe ederseniz, unutmayınız ki Allah size dilerse kendi lütfuyla bolluk verir. Allah bilmekte, hikmetle yönetmektedir. Ehli kitaptan Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, Allah ve Resulünün yasakladığını yasak saymayan ve hak dine uymayan kimselerle yenilmiş olarak ve kendi elleriyle cizye verinceye kadar savaşın. Yahudiler, Üzeyr Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar da Mesih İsa Allah'ın oğludur dediler. Bunlar daha önceki inkarcıların söylediklerine benzer biçimde ağızlarından çıkan sözlerdir. Allah onları kahretsin. Gerçeklerden nasıl da yüz çeviriyorlar. Allah'ı bırakıp da din alimlerini, rahiplerini, özellikle Meryem oğlu Mesih'i Rab edindiler. Oysa tek bir ilaha kulluk etmekle emrolunmuşlardı. Ondan başka ilah yoktur. O yüceler yücesidir. Onların yakıştırdıkları eş ve ortaklardan bütünüyle uzaktır. İsterler ki Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürüversinler. Ama inkarcılar hoşlanmasalar da Allah nurunu muhakkak tamamlamayı istiyor. Bütün dinlerin üzerindeki yerini alsın diye Resulünü doğru yol rehberi ve hak dinle gönderen O'dur. Müşrikler hoşlanmasalar da. Ey iman edenler! Bilin ki Yahudi din bilginlerinin ve Hristiyan din adamlarının birçoğu halkın mallarını haksızlıkla yerler ve Allah yolundan alıkoyarlar. Altın gümüş biriktirip Allah yolunda harcamayanları elem veren bir azapla müjdele. O gün bunlar cehennem ateşinde kızdırılıp, onların alınları, böğürleri ve sırtları dağlanacak. İşte yalnız kendiniz için toplayıp sakladıklarınız, tadın şimdi biriktirip sakladıklarınızı. Doğrusu Allah'a göre ayların sayısı, Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısına uygun olarak 12'dir. Bunlardan 4'ü haram aylardır. İşte doğru olan hesap budur. O aylarda kendinize zulmetmeyin. Müşrikler sizinle topyekun savaştıkları gibi, siz de onlarla topyekun savaşın. Bilin ki Allah buyruklarına karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir. Aylara ek yapmak, inkarcılığı artırmaktan başka bir şey değildir. İnkarcıların daha da sapmasına yol açmaktadır. Onlar ayların sayısını Allah'ın yasakladığı aylara uyarlamak üzere, bu eklemeyi bir yıl helal, bir yıl haram sayıyorlar ki, böylece Allah'ın haram kıldıklarını meşru hale getirsinler. Bu yaptıkları kötü işler kendilerine güzel görünüyor. Allah inkarcılar topluluğunu doğru yola iletmez. Ey iman edenler! Size ne oldu ki Allah yolunda seferber olun denilince yerinize çakılıp kaldınız? Yoksa ahiretten vazgeçip de dünya hayatıyla yetinmeye razı mı oldunuz? Halbuki dünya hayatının sağladığı fayda ahiretinkine göre pek azdır. Eğer toplanıp seferber olmazsanız, Allah sizi elem veren bir azapla cezalandırır, yerinize başka bir topluluk getirir ve siz ona zerrece zarar veremezsiniz. Allah'ın her şeye gücü yeter. Siz peygambere yardımcı olmasanız da önemli değil. Nitekim inkarcılar onu iki kişiden biri olarak yurdundan çıkardıklarında Allah ona yardım etmişti. Hani onlar mağaradaydılar, arkadaşına tasalanma, Allah bizimle beraberdir diyordu. Derken Allah ona kendi katından bir güven duygusu indirdi. Sizin göremediğiniz askerlerle onu destekledi ve inkârcıların sözünü değersiz hale getirdi.
Allah'ın sözü ise en yücedir. Çünkü Allah mutlak galiptir, hikmet sahibidir. Kolay da olsa, zor da olsa sefere çıkın ve mallarınızla, canlarınızla Allah yolunda cihad edin. Bilirseniz bu sizin kendi iyiliğinizedir. Kolay elde edilecek bir kazanç ve kısa bir yolculuk olsaydı mutlaka peşinden gelirlerdi. Fakat o meşakkatli yol onlara uzun geldi. Bir de kalkıp gücümüz olsaydı inanın ki sizinle beraber sefere çıkardık diye Allah'ın adına yemin edecek, böylece kendilerini helake sürükleyecekler. Oysa Allah onların yalan söylediklerini elbette biliyor. Allah seni affetti de doğru söyleyenler sence belli olmadan ve kimlerin yalancı olduğunu bilmeden niçin onlara izin verdin? Allah'a ve ahiret gününe iman edenler, kendilerini mallarıyla ve canlarıyla cihad etmekten muaf tutman için senden izin istemezler. Allah buyruğuna karşı gelmekten sakınanları çok iyi bilir. Senden izin isteyenler sadece Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyenler ve şüpheye kapılmış olanlardır. Onlar şüpheleri içinde bocalayıp dururlar. Eğer onlar savaşa çıkmak isteselerdi, elbette bunun için bir hazırlık yapabilirlerdi. Fakat Allah da onların sefere çıkmalarını istemedi. Onları geri koydu. Onlara oturun bakalım diğer oturanlarla beraber denildi. Şayet onlar sizinle beraber sefere çıkmış olsalardı, size bozgunculuktan başka katkıları olmayacak ve sizi fitneye düşürmek istedikleri için aranıza sokulacaklardı. İçinizde onlara kulak asacak olanlar da vardı. Allah zalimleri çok iyi bilir. Aslında onlar daha önce de fitne çıkarmak istemişler ve sana karşı türlü türlü işler çevirmişlerdi. Nihayet onlar istemeseler de hak yerini buldu ve Allah'ın iradesi galip geldi. İçlerinden aman bana izin ver, başımı derde sokma diyenler de var. Ama bilmiş olsunlar ki asıl bu tutumlarıyla belanın içine düşmüş oldular. Cehennem inkarcıları mutlaka kuşatacaktır. Sen iyi bir sonuç elde etsen bu onlara üzüntü verir. Ama başına bir musibet gelse biz tedbirimizi önceden almıştık derler ve sevine sevine dönüp giderler. De ki, Allah bize ne yazmışsa başımıza ancak o gelir. O bizim Mevlamızdır. Müminler yalnız Allah'a güvenip dayansınlar. De ki, sizin bizim hakkımızda beklediğiniz ancak iki güzellikten biridir. Bizim sizinle ilgili beklentimize gelince Allah ya katından bir bela gönderecek veya sizin cezanızı bizim elimizle verecektir. O halde sonucu siz de bekleyin. Biz de sizinle birlikte bekleyelim. De ki, ister gönüllü harcayın, ister gönülsüz, sizden asla kabul edilmeyecek. Zira siz günaha gömülmüş kimseler oldunuz. Yaptıkları harcamaların kabul edilmesine engel olan esas sebep de şudur. Onlar Allah'ı ve peygamberini tanımadılar. Namaza da ancak üşene üşene gelirler ve harcamalarını gönülsüz olarak yaparlar. O halde onların malları da evlatları da seni imrendirmesin. Çünkü Allah onlara dünya hayatında bunlarla eziyet çektirmeyi ve canlarının da kafir olarak çıkmasını murad ediyor. Kesinlikle sizden olduklarına dair Allah'a yemin de ederler. Halbuki onlar sizden değildir. Fakat onlar korkak bir topluluktur. Eğer sığınacak bir yer, barınacak mağaralar veya girilecek bir kovuk bulsalardı, hemen koşup oraya sokulurlardı. Onlardan sadakaların, zekat gelirlerinin taksimi hususunda sana dil uzatanlar da var. Şayet bunlardan kendilerine verilmişse hoşnut olurlar, verilmemişse hemen öfkelenirler. Halbuki Allah ve Resulünün verdiğine razı olup, bize Allah yeter, Allah da Resulü de bize lütuf ve kereminden yine verir. Doğrusu biz yalnız Allah'tan umarız deselerdi daha iyi olurdu. Sadakalar, zekat gelirleri ancak şunlar içindir. Yoksullar, düşkünler, sadakaların toplanmasında görevli olanlar,
kalpleri kazanılacak olanlar, azat edilecek köleler, borçlular, Allah yolunda çalışanlar ve yolda kalmışlar. İşte Allah'ın kesin buyruğu budur. Allah bilmekte ve hikmetle yönetmektedir. Onlardan peygamberi inciten ve o her söylenene kulak veriyor diyenler var. De ki, o sizin için hayırlı olana kulak veriyor. Allah'a inanıp müminlere güveniyor ve o içinizden iman edenler için bir rahmettir. Allah'ın Resulünü incitenler için elem verici bir azap vardır. Onlar sizi hoşnut etmek için size gelip inandıklarına dair Allah'a yemin ederler. Oysa gerçekten iman etmiş olsalardı bilirlerdi ki Allah ve Resulü hoşnut edilmeye daha layıktı. Bilmiyorlar mı ki Allah ve Resulüne karşı çıkanı içinde ebediyen kalacağı cehennem ateşi beklemektedir. İşte büyük rezillik de budur. Münafıklar kendileri hakkında kalplerindekini ortaya çıkaracak bir surenin indirilmesinden endişe ediyorlar. De ki, alay edin bakalım. Allah mutlaka o çekindiğiniz şeyi ortaya çıkaracaktır. Onlara soracak olsan mutlaka, biz lafa dalıyor, eğleniyorduk, hepsi bu derler. De ki, siz Allah'la, onun ayetleriyle ve peygamberleriyle mi eğleniyordunuz? Mazeret ileri sürmeye kalkmayın. İman ettiğinizi söyledikten sonra inkarcılığınızı açığa vurdunuz. İçinizden bir kısmını affetsek de, diğer bir kısmını günahta ısrarcı davranmış oldukları için azaba uğratacağız. Erkeğiyle kadınıyla münafıklar birbirine benzer. Kötülüğü özendirip iyiliği engellerler, hayır için harcamaya elleri varmaz. Onlar Allah'ı umursamadılar, o da onları rahmetinden mahrum bıraktı. Gerçek şu ki münafıklar günaha batmış kimselerdir. Allah erkeğiyle kadınıyla münafıklara ve açıktan inkarcılık yapanlara, İçinde ebedi olarak kalacakları cehennem ateşini vaat etmiştir. Onlara bu yeter de artar. Allah onları lanetlemiştir ve onlar için devamlı bir azap vardır. Ey münafıklar! Sizin durumunuz da sizden öncekilerin durumuna benziyor. Üstelik onlar sizden daha güçlüydü. Malları ve evlatları daha çoktu. Onlar dünyadaki nasiplerinden haz duyup yararlandılar. Sizden öncekilerin kendi paylarından istifade ettikleri gibi, siz de kendi nasibinizi elde edip yararlandınız. Siz de onların daldıkları gibi boş şeylere daldınız. İşte hem dünyada hem ahirette yaptıkları boşa gidenler bunlardır. Asıl ziyana uğrayanlar da bunlardır. Bunlara kendilerinden öncekilerin Nuh, Ad ve Semud toplumlarının, İbrahim'in kavminin, Medyen halkının ve yıkılıp giden beldeler ahalisinin haberleri gelmemiş miydi? Onlara peygamberleri apaçık delillerle geldiler. Demek ki Allah onlara zulmetmiş değildi. Asıl onlar kendilerine zulmetmişlerdi. Müminlerin erkekleri de kadınları da birbirlerinin velileridir. İyiliği teşvik eder, kötülükten alıkoyarlar. Namazı kılarlar, zekatı verirler. Allah ve Resulüne itaat ederler. İşte onları Allah merhametiyle kuşatacaktır. Kuşkusuz Allah mutlak güç ve hikmet sahibidir. Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara, içinde ebedi olarak kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde güzel meskenler vaat etmiştir. Allah'ın rızası ise hepsinden büyüktür. İşte büyük bahtiyarlık da O'dur. Ey Peygamber! İnkarcılara ve münafıklara karşı cihad et, onlara sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir ve bu ne kötü bir sondur. Söylemediklerine dair Allah adına yemin ediyorlar. Oysa inkarcılık içeren sözü söylemişler, Müslüman olduklarını beyan ettikten sonra İnkarcılığa sapmışlar ve başaramadıkları o işe yeltenmişlerdir. Onların öc almaya kalkışmaları için Allah'ın ve O'nun lütfu sayesinde Resulünün kendilerini zengin etmesinden başka bir sebep de yoktu.
Eğer pişman olup tevbe ederlerse, bu kendilerinin iyiliğine olur. Yüz çevirirlerse, Allah onları dünyada da, ahirette de elem verici bir azaba uğratır. Artık yeryüzünde onlara ne bir dost, ne bir yardımcı bulunur. Onların içinde öyleleri var ki, Allah bize lütuf ve kereminden bahşederse, biz de elbette hayır yolunda harcar ve iyi kimselerden oluruz diye Allah'a söz vermişlerdi. Ama Allah onlara lütuf ve kereminden ihsan edince, hemen cimrilik gösterdiler ve yüz çevirdiler. Zaten yan çizip duruyorlardı. Bunun üzerine Allah da kendisine verdikleri sözden caydıkları ve hep yalan söyledikleri için kendi huzuruna çıkacakları güne kadar yüreklerine münafıklığı yerleştirdi. Hala anlamadılar mı ki Allah onların sırlarını da gizli görüşmelerini de bilir ve Allah bütün gizlileri eksiksiz bilmektedir. Sadakalar konusunda müminlerden hem gönüllü olarak fazla fazla verenlere hem de daha fazla verecek bir şey bulamayanlara dil uzatıp onlarla alay edenleri Allah maskaraya çevirecektir. Onlar için elem verici bir azap da vardır. Onların bağışlanması için Allah'a ister dua et, ister etme. Onların affedilmesi için 70 kere de dua etsen Allah onları bağışlamayacaktır. Çünkü onlar Allah ve Resulünü inkar etmişlerdir. Allah günaha batmış kimseleri doğru yola iletmez. Allah'ın Resulünün çağrısına uymayarak seferden geri kalanlar, yerlerinden ayrılmamış olmaktan dolayı sevinç duydular. Canlarıyla, mallarıyla Allah yolunda savaşmak istemediler. Üstelik bu sıcakta sefere çıkmayın dediler. De ki cehennem ateşi çok daha sıcaktır. Anlayabilselerdi. Yapıp ettikleri karşısında artık az gülsünler, çok ağlasınlar. Şayet Allah seni onlardan bir toplulukla tekrar karşılaştırır da başka bir sefere çıkmak için senden izin isterlerse de ki, bundan böyle benimle asla sefere çıkmayacak ve benim maiyetimde düşmana karşı asla savaşamayacaksınız. Madem ki ilk defasında oturup kalmayı yeğlediniz, şimdi de geride kalanlarla birlikte oturmaya devam edin. Ve onların arasından ölen hiç kimsenin namazını kılma, mezarı başında da durma. Çünkü onlar Allah ve Resulünü inkar ettiler ve yoldan sapmış olarak öldüler. Onların malları ve evlatları seni imrendirmesin. Çünkü Allah onlara dünyada bütün bunlarla eziyet vermeyi ve canlarının da inkarcı olarak çıkmasını murad ediyor. Allah'a iman edin ve Resulünün maiyetinde cihad edin buyruğunu içeren bir sure indirildiğinde, içlerinde imkanı olanlar bile kalmak için senden izin istediler ve bırak bizi kalanlarla birlikte olalım dediler. Geride kalanlarla beraber olmayı yeğlediler de kalpleri mühürlendi. Artık anlayıp kavrayamazlar. Fakat peygamber ve beraberindeki müminler mallarıyla canlarıyla cihad ettiler. İyi ve güzel şeylerin her türlüsü onların olacaktır. Gerçek kurtuluşa erenler de onlardır. Allah onlara içinde ebedi olarak kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. Büyük bahtiyarlık işte budur. Bedevilerden mazeret ileri sürenler kendilerine izin verilmesi için geldiler. Allah ve Resulüne inanmayanlar da, münafıklar da oturup kaldılar. Onlardan inkarcı olanlara elem veren bir azap gelecektir. Güçsüzler, hastalar ve harcama yapma imkanı olmayanlar için Allah ve peygamberine sadık kaldıkları sürece sorumluluk yoktur. İyi niyet sahiplerini sorumlu tutmak olmaz. Allah bağışlayıcıdır, esirgeyicidir. Kendilerine binek sağlaman için sana gelip de sizi bindirecek bir şey bulamıyorum diye cevap verdiğin zaman, harcayacak bir şey bulamamanın üzüntüsünden gözyaşları dökerek geri dönenlere de günah yoktur. Sorumluluk sadece imkanları müsait olduğu halde senden izin isteyenler için vardır. Onlar geride kalanlarla beraber olmayı yeğlediler. Allah da onların kalplerini mühürledi. Artık doğruyu bilemezler. Azim olan Allah,
doğru söyledi.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde bulunanlar da, yerde bulunanlar da, egemenliğin mutlak sahibi, her türlü eksiklikten uzak, üstün ve her işi hikmetli olan Allah'ı tesbih ediyor. Ümmilere kendi içlerinden onlara ayetlerini okuyacak, onları arındıracak, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek bir elçi gönderen O'dur. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapkınlık içindeydiler. Henüz kendilerine katılmamış bulunan daha başkalarına da elçi gönderilmiştir. O üstündür, her işi hikmetlidir. Bu Allah'ın lütfudur, onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onun hakkını vermeyenlerin durumu, koca koca kitaplar taşıyan merkebin durumuna benzer. Allah'ın ayetlerini yalan sayan kavmin misali ne kötü. Allah zalimler topluluğunu doğru yola çıkarmaz. De ki, ey Yahudiler, başka insanlar değil, yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunuzu iddia ediyorsanız ve şayet sözünüze sadıksanız, hadi ölümü temenni edin. Ama onlar daha önce yapıp ettikleri yüzünden asla ölümü istemeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilmektedir. Şöyle de, biliniz ki kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm muhakkak gelip size çatacaktır. Sonra akıl ve duyularla idrak edilemeyeni de, edileni de bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O da size yapıp etmiş olduklarınızı bildirecektir. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Namaz kılındı mı artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasip arayın. Allah'ı da daima çok anın ki kurtuluşa eresiniz.

0: Ama onlar bir ticaret veya eğlence görünce ona yönelip seni ayakta bırakıverdiler. De ki, Allah'ın nezdinde olan eğlenceden de ticaretten de üstündür. Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Cuma Suresi.

0: Hayat rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da. Serlevha Ayetler. Ali İmran Suresi 62. Ayet.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Ve'l-Azizü'l-Hakim. Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İşte bunlar gerçek haberlerdir. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Muhakkak ki Allah, evet O, mutlak güç ve hikmet sahibidir. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Allah'ın verdiği haber gerçektir. Hazreti İsa'nın yolundan gittiğini söyleyen bazı kimseler, o ve annesi Hazreti Meryem hakkında bir takım hatalı bilgiler anlatıyorlardı. Hazreti İsa'yı ilah sayanlar bile vardı. Yüce Allah, önceki sayfalardan itibaren onlar hakkındaki gerçekleri açıklamıştır. Buna göre Hazreti İsa ile Hazreti Muhammed'in yolu aynıdır. Sonra Yüce Allah peygamberimize, Hristiyanlara şu çağrıda bulunmasını emretmiştir. Gelin, yalnız Allah'a ibadet edelim. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım ve içimizden bazıları Allah'ı bırakıp da diğer bazılarını Rab edinmesinler. Bu ayetten almamız gereken ilk mesaj, tarihi olaylar hakkındaki mutlak doğruyu ifade eden bilgiler Allah'ın haber verdikleridir. Bir diğer mesajsa, hiçbir peygamber Allah'tan başka tanrı bulunduğunu söylememiştir.

0: Bugün bayram. Kısacık ömrümüzün seherlere açılan kapıları aralandı bugün. Bir vazgeçiş başladı. Çünkü bildik ki insan vazgeçebildiğinde insandır. Ya da terk edebildiğinde hatırlar insanlığını. Kabil vazgeçemedi. Nefsine ağır geldi ondan beklenen. Terk edemedi dünyalığını ya da söz geçiremedi nefsine. Oysa bilemedi, vazgeçemediği bir görüntüden ibaretti. Perdeler kalktığında gözlerden, istikbalde onu bekleyeni bilemedi, bilemedi. Ey insan, iki yol var önünde. Seçim senden. Sakın ola aldanma. Ders olsun sana yaşananlar. Dünya malına meftunluğunu göm yedi kat tevazuyla ün salmış topraklara. Perdeleri kaldır aradan. Dünyalıklar sana da fazla gelmiyor mu artık? Yaklaş, yaklaş. Adım adım yaklaş Rabbine. Kurban ki ona yaklaşmanın bir yolu. Zahiri kaldırmak aradan. Mal, mülk, makam, mevki, şöhret, insanın içinde biriktirdiği tüm dünyalıkları bir kenara bırakmak. Dünyalıklar ki kalbe derin bir uyku, ruhumuza sızan bir zehir. Kurbansa nefsin aldatmacalarından kurtulmak ve dosdoğru Allah'a yönelmek. Unutma sana bildirileni ey Ademoğlu. Onların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat ona sadece sizin takvanız ulaşır. Bir vesiledir kurban, bir hediye. İbrahim'in kurban eden, İsmail'in ise kurban edilen olarak Allah'ın iradesine kayıtsız şartsız teslimiyetlerine verilmiş bir hediye. Binlerce şükür bize de teslimiyet şansı verene, bayramlarda bizi biz yapana, birlikteliğimizi daim kılana. Alemler çok biliriz, bayramlarımız bir. Dilimiz, ırkımız ayrı, bayramlarımız bir. Yaşadığımız coğrafyalar ayrı, bayramlarımız bir. Biz olmanın çabasında, bir de kurtuluşa ermenin gayesindeyiz hepimiz. Kurban, biz olmanın güzelliklerini yaşamak, bire ulaşmak için ne güzel bir vesile. Hamdolsun bu bayrama da ulaştırana. Allah kurbanlarımızı kabul, bayramımızı bayram etsin. Kurban bayramımız hayırlar getirsin.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Davut Kaya. Zümer Suresi 22 ila 28. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah kimin gönlünü İslam'a açmışsa o Rabbinden gelen bir aydınlık içinde olmaz mı? Allah'ı anma konusunda kalpleri katılaşmış olanlara ise çok yazık. Onlar apaçık bir sapkınlık içindedirler. Allah kendi içinde uyumlu, gerçekleri tekrar tekrar dile getiren bir kitap olarak sözlerin en güzelini indirdi. Rablerinden korkanların onun etkisiyle tüyleri ürperir. Sonra yine Allah'ı anmaya yönelerek bedenleri ve kalpleri huzura kavuşur. İşte bu kitap Allah'ın bir rehberi olup dilediği kimseyi onunla doğruya yönlendirir. Ama Allah kimi şaşırtırsa artık ona doğru yolu gösterecek yoktur. Kıyamet gününde o şiddetli azaba karşı kendini çaresizlikten yüzüyle korumaya çalışan kişi mi daha kötü durumda, yoksa cennette bulunan mümin mi? O gün zalimlere, vaktiyle kazandığınızı tadın şimdi denir. Onlardan öncekiler de doğruyu yalan saymışlar, bunun üzerine tepelerine nereden geldiğini anlamadıkları bir azap inmişti. Böylece Allah onlara bu dünyada rezilliği tattırdı. Ahiretteki azap ise daha büyük olacak. Keşke bilselerdi. Muhakkak biz düşünüp ders alsınlar diye insanlar için bu Kur'an'da her türlü örneği ortaya koyduk. Bunu insanlar Allah'a karşı gelmekten korunsunlar diye Arap diliyle indirdiğimiz çelişkisiz Kur'an'da yaptık. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Süleyman Başkan. Şura Suresi 1-9. Ayet-i Kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha, Mim, Ayn, Sin, Kaf. Büyük izzet, derin hikmet sahibi olan Allah, sana ve senden öncekilere işte böyle vahiy gönderiyor. Göklerde ve yerde ne varsa hep O'nundur. O çok yücedir, çok uludur. Gökler haşyetten, neredeyse üstlerinden çatlayacak. Melekler de Rablerinin yüceliğini hamd ile dile getiriyorlar ve yerdekilerin bağışlanmasını diliyorlar. İyi bilin ki bağışlama ve merhameti sınırsız olan ancak Allah'tır. Kendisinden başkasını dost ve koruyucu bilenleri Allah sürekli gözetlemektedir. Senin onlarla ilgili bir sorumluluğun yok. İşte sana Ümmül Kura, Mekke ve çevresindekileri uyarman ve hakkında asla şüphe bulunmayan toplanma gününün dehşetini haber vermen için böyle Arapça bir Kur'an indirdik. Onların bir kısmı cennette, bir kısmı da cehennemde olacaktır. Allah dileseydi onları elbette aynı inançta tek bir ümmet yapardı. Fakat O kimi dilerse onu rahmetine kavuşturur. Zalimlerin ise ne bir velisi arka çıkar,

yanı ne de bir yardımcısı olacaktır. Onlar Allah'tan başka veliler edindiler, öyle mi? Halbuki asıl dost ve koruyucu Allah'tır. Ölüleri de O diriltecektir ve O'nun gücü her şeye yeter. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da dua, pazartesiden perşembeye saat 13.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: İhsan. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hayır, öyle değil. Kim ihsan derecesine yükselerek özünü Allah'a teslim ederse, onun mükafatı Rabbinin katındadır. Artık onlara korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir. Bakara Suresi 112. Ayet. İhsan, Allah'ı görür gibi kulluk etmektir. Zaten işin özü de kulluğu bu duyguyla yerine getirebilmektir. İhsan, kelime anlamında olduğu gibi hem iyilik yapmak hem de yaptığı işi Allah'ın kendini gördüğünün bilinciyle en iyi şekilde yapmaktır. Cebrail aleyhisselam, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ihsanı bu şekilde tarif etmiştir. En genel anlamıyla ihsan, iyi niyet ve ihlasla bütün işlerin en hayırlısını ve en güzelini en iyi şekilde yapma anlamında kullanılır. Rabbini görüyormuşçasına samimi ve içten kulluk eden bir kimse, kulluğun zirvesindedir. Böyle bir kimse, bütün gönlüyle Rabbine yönelmiş, özünü Rabbine teslim etmiş ve dininin özünü kavramıştır. Öyleyse bu kıvamından dolayı ona dünyada da öldükten sonra da korku yoktur. Onun mükafatı Rabbinin katındadır. Nerede olsanız o sizinle beraberdir ayeti gereği mümin, yaptığı her işin Allah tarafından görüldüğü düşüncesi ve bilinciyle hareket etmelidir. Rabbimizin bizi her an gördüğü düşüncesini içselleştirerek ruhumuza nakşedersek, ibadetlerimizde ve yaptığımız işlerde Rabbimiz bizi her vesileyle en iyi şekilde yapma bilincine yönlendirir. Pek çok ayet, yaptığımız işin çok küçük bir şey dahi olsa karşılığının olacağını bizlere haber vermektedir. Hatta öldükten sonraki hesapta hiçbir şeyin eksik bırakılmadan en ince ayrıntısına kadar ortaya konulduğu ayetlerle ifade edilmiştir. Öyleyse insan yaptığı her şeyin hesabını vereceği için vaktini Rabbinin hoşnutluğunu kazandıracak kendine, ailesine ve toplumuna faydalı amellerle ve ibadetlerle geçirmelidir. Bunları yaparken de en iyi şekilde yapmalıdır. Çünkü Allah'ı görüyor gibi Allah'a kulluk etmek, bu güzel tablonun oluşmasını gerektirir. Aksi takdirde hayat, kıymeti bilinmeden geçirilmiş dakikalara, saatlere ve yıllara dönüşür. Anlamını verdiğimiz ayette, Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmenin, ibadeti en iyi ve en güzel şekilde yapma manasına geldiği anlaşılmaktadır. İbadetin özü sadece Allah için yapmaktır. Bu konuda başka bir unsurun devreye girmesi samimiyetsizliği ifade eder. Öyleyse ihsan makamında kulluk eden kimse, ibadetlerini sadece Allah'ı hoşnut etmek için ve en iyi şekilde yapan kimsedir. Bir işi Allah için yapmak, samimiyet ve ihlası da beraberinde getirir. Rabbimiz, Allah ancak kendisine karşı gelmekten sakınanlardan muttakilerden kabul eder ve sizin ancak takvanız ona ulaşır buyurmaktadır. Öyleyse her şeyin başı samimiyettir. Hem ihsanın hem de takvanın başı ihlastır. İbadetlerimizi ihlas ve samimiyetle yerine getirdiğimizde Allah'ı görüyormuş gibi kulluk etme seviyesine gelmiş oluruz. Bu da bir mümin olarak hepimizin ulaşmayı arzu ettiği seviye olmalıdır. Hayatımızı değerlendirebilmek için ihsan seviyesinde kulluk etmemiz şarttır. İhsan için de ihlas ve samimiyet olmazsa olmaz bir duygudur. Mü'minun suresinin ilk ayetleri ihsanın görüntüye yansıyan şeklini haber veriyor. Mü'minler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki namazlarında derin saygı, huşu içindedirler. Ayet-i kerimedeki huşu kelimesi genellikle derin saygı olarak anlaşılmıştır. Derin saygı ise ancak samimi bir gönülle ve Allah'ın kendini her an gördüğü düşüncesiyle yaşamakla mümkün olabilir.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Necdet Ergin. Kıyamet Suresi 31 ila 40. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Vaktiyle o Hakk'a inanmamış, namaz da kılmamıştı. Aksine inkar etmiş, Hak'tan yüz çevirmişti. Sonra da çalım sata sata yürüyüp yandaşlarına gitmişti. Ey insan! Acı sonun yaklaştıkça yaklaşıyor. Evet, o sana yaklaştıkça yaklaşıyor. İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır? O akıtılan meniden bir damlacık sperm değil miydi? Sonra o alaka, rahime tutunmuş embriyo olmuş, derken Allah onu yaratıp şekillendirmiş. Ondan iki eşi, erkek ve dişiyi yaratmıştır. Peki bütün bunları yapan ölüleri diriltemez mi? Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an Hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş'un Kurban Bayramı mesajını dinliyorsunuz. Barışın, kardeşliğin, dayanışmanın ve toplumsal birlik ruhunun en güçlü biçimde hissedildiği müstesna zamanlardan olan Kurban Bayramı'na kavuşmanın mutluluğu içindeyiz. Bizlere bir kez daha bayram sevincini yaşatan Rabbimize hamdü senalar olsun. İyilik ve güzellikleri gönülden gönüle taşımayı, paylaşmayı ifade eden Kurban Bayramı, bizi neşe ve sevinçle buluşturmakla kalmaz, kul olarak Allah'a yaklaşmanın, ümmet olarak birbirimize daha sıkı bağlanmanın zeminini de hazırlar. Aynı zamanda bu günlerde ifa edilen kurban ve hac ibadetleriyle Hazreti İbrahim'in tevekkülünü ve metanetini, Hazreti İsmail'in iman ve teslimiyetini ve Hazreti Hacer'in sabırla arayışını da hatırlatır. Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanmak için adanan her kurban ve yapılan her hac, içinde teslimiyet, sadakat, sabır, şükür ve paylaşma ruhu bulunan ilahi bir rahmet çağrısıdır. Bencillikten, cimrilikten, kayıtsızlıktan ve dünyevi ihtiraslardan uzaklaştıran bu çağrı, sınırları aşan bir kardeşlik şuuruyla, dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan bütün müminleri aynı rahmet ikliminde buluşturur. Kurban Bayramı, meydana getirdiği toplumsal dayanışma ruhu sayesinde, dünya hayatına ait tüm mesafeleri ortadan kaldırırken, varlıklı insanlarla mahzun yürekler arasında sağlam bir muhabbet köprüsü kurarak, yeryüzünü muhteşem bir kardeşlik sofrasına dönüştürür. Bugün dünyanın neresinde olursa olsun, temel gıda ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan milyonlarca insan için Kurban Bayramı, yalnızca maddi bir yardım zamanından ibaret olmayıp, hatırlandığını bilmenin, kardeşlik duygusunu hissetmenin ve yalnız olmadığını görmenin de en güzel tezahürüdür. Cenab-ı Allah'a ve O'nun yarattığı her varlığa karşı sorumluluklarımızı hatırlatan bu müstesna günlerin, hayatımızı iyilik ve hakikat üzere yeniden inşa etmek için bir başlangıç olmasını diliyor, gönlünü rızayı ilahiye, merhamete ve iyiliğe açan aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum.

Bu mübarek günlerin kardeşlik bağlarımızı daha da kuvvetlendirmeye, dostluklarımızı samimiyetle pekiştirmeye ve tüm dünyada barışa ve huzura vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum.

0: Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş'un Kurban Bayramı mesajını dinlediniz.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Emrullah Akbaş. İsra Suresi 71 ila 77. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Her insan topluluğunu önderleriyle birlikte çağıracağımız o günde, kimlerin amel defterleri sağından verilirse, işte onlar amel

defterlerini okuyacaklar ve en küçük bir haksızlığa uğramayacaklar. Bu dünyada kör olan, ahirette de kördür. Yolunu daha da şaşırmıştır. O putperestler, sana vahyettiklerimizden başka şeyleri, yalan yere bize yamayasın diye, neredeyse seni ayartıp ondan saptıracaklar. İşte o zaman seni kendilerine dost sayacaklardı. Hatta seni yerinde sağlam tutmasaydık, neredeyse biraz da olsa onlara kayacaktın. Ama o zaman sana hayatın ve ölümün sıkıntılarını kat kat tattırırdık. Sonra bize karşı kendin için hiçbir yardımcı da bulamazdın. Yine onlar seni yurdundan çıkarmak için neredeyse sana dünyayı dar etmişlerdi. Ama senden sonra kendileri de fazla kalamayacaklar. Senden önce gönderdiğimiz peygamberler hakkındaki kanun da budur. Bizim kanunumuzda hiçbir değişiklik bulamazsın. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Sefa Taşkesenlioğlu. Ali İmran Suresi 144 ila 148. ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür veya öldürülürse gerisin geriye eski dininize mi döneceksiniz? Kim gerisin geriye dönerse Allah'a hiçbir zarar veremez. Allah şükredenleri mükafatlandıracaktır. Hiçbir kimse Allah'ın izni olmadan ölmez. Ölüm belirli bir süreye göre yazılmıştır. Kim dünya menfaatini isterse kendisine ondan veririz. Kim de ahiret mükafatını isterse ona da ondan veririz. Biz şükredenleri mükafatlandıracağız. Nice peygamberler var ki kendileriyle beraber birçok Allah dostu çarpıştı da bunlar Allah yolunda başlarına gelenlerden yılmadılar, zaafa düşmediler, boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever. Onların sözleri ancak Rabbimiz bizim günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla ve yolunda ayaklarımızı sağlam tut. Kafir topluma karşı bize yardım et demekten ibaretti. Allah da onlara hem dünya nimetini hem de ahiretin güzel mükafatını verdi. Allah güzel davrananları sever. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Kırk ayette ibadet. Allah Teala Yasin suresinin 22. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hem ne diye beni yaratan ve sizin de dönüp kendisine varacağınız Allah'a kulluk etmeyeyim ki? Azim olan Allah doğru söyledi. Bir insanın en kutlu tercihi Allah'a kulluktur. Yaratan, yediren, içiren, dualarımıza karşılık veren, tüm dertlerimize deva olan Allah'a kul olmaktır. Yaratılışımızdaki o temiz benliği korumak, kula kul olmak yerine her şeyin sahibi olan Allah'a kulluğu tercih etmektir. İnsanoğlu haykırmalı imanını hiç çekinmeden ve gereğince yaşamalı kulluğunu Allah için. Bozmamalı ahdini, uymamalı şeytana, kapılmamalı dünyanın zevk ve sefasına. Unutmamalı kendini, yaratılışını ve dünyaya geliş gayesini. Tanımalı, hatırlamalı her daim Rabbini. Her şeyin fani olduğunun farkında olmalı. Rabbimiz katında geçer akçenin sadece salih ameller olduğunu bilmeli insan. Rabbine kul olmalı insan. Allah'a kul olabilmek için kalbimizi, aklımızı, gözümüzü, kulağımızı vahyin mesajına açık tutmamız gerekiyor. Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem bizim için hayattaki en güzel örnek olduğunu bilmemiz ve onun izinden gitmemiz gerekiyor. Rabbimizin emir ve yasaklarına boyun eğmek, rızasına erdirecek hayırlı işler yapmak gerekiyor. Sahip olduğumuz varlıklara, elimizdeki nimetlere şükretmek gerekiyor. İyi bir insan, iyi bir mümin, istikamet sahibi dürüst bir kul olmak gerekiyor. Takvayı kuşanmak, dürüst ve iyi insanlarla yol almak, erdemli bir hayatın öznesi olmak gerekiyor. Her türlü şirkten, ikiyüzlülükten, kötü ahlaktan kendimizi ve çevremizi korumamız gerekiyor. Şeytana ve ordularına, nefsin doyumsuz istek ve arzularına dur diyebilmek gerekiyor. Haddimizi bilmek gerekiyor. Allah'a kulluğun önündeki engellerden, kibirden, inattan, nefsi ilahlaştırmaktan, kullukta gevşemeye sebep olacak kişi ve davranışlardan uzak durmak gerekiyor. Hem bu dünyada hem ahirette bizleri utandıracak söz ve davranışlardan kaçınmak gerekiyor. Rabbimiz her konuda kuluna yeterlidir. Faydasız ve boş arayışlardan kaçınmak gerekiyor. Helal ve temiz nimetler sayılamayacak kadar çoktur. Onlarla yetinmek ve daha güzeli olan cennet nimetlerine talip olmak, haramlardan kaçınmak, cehennem azabından korkmak gerekiyor. Sonra pişman olup feryat etmek yerine, şimdiden ihlas ve samimiyetle Rabbimize yönelmek gerekiyor. Abdestle, zikirle, tevbe ve istiğfarla, maddi ve manevi olarak arınmak gerekiyor. Kur'an'a ve namaza sımsıkı sarılmak gerekiyor. Oruca devam etmek, zekatı ihmal etmemek, hayır hasenatımızı çoğaltmak, muhtacın, mağdurun, yetimin ve mazlumun yanında yer almak, iyiliklerimizi artırmada yarış içinde olmak gerekiyor. Rabbimize kulluğun kıymetini anlamak için cehennem ehlinin pişmanlıklarını dile getiren şu ayeti kerimelere canı gönülden kulak vermek gerekiyor. Sizi cehenneme ne soktu? Onlar şöyle derler. Biz namaz kılanlardan değildik, yoksula yedirmezdik. Batıla dalanlarla birlikte biz de dalardık. Ceza gününü de yalanlıyorduk.

0: Nihayet ölüm bize gelip çattı. Rabbimiz dosdoğru yol üzere yürüyüşümüzü daim eylesin. Sonumuzu hayır eylesin. Ne mutlu Allah'a kullukta gerçek hürriyeti bulanlara. Ne mutlu Allah'a hakkıyla kul olanlara.
1: Kırk ayette ibadet.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif.
2: Zinnuri Altınbay. Tahrim Suresi 1-7. Ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ey Peygamber! Allah'ın sana helal kıldığını, eşlerini hoşnut etmek arzusuyla niçin kendine haram kılıyorsun? Bununla beraber Allah bağışlayıcıdır, merhametlidir. Allah size belli durumlarda yeminlerinizi çözmeyi meşru kılmıştır. Allah sizin yardımcınızdır. O bilendir, hikmet sahibidir. Hani peygamber eşlerinden birine gizli bir şey söylemişti. Eşi bunu başkalarına aktarıp Allah da durumu peygambere açıklayınca peygamber bunun bir kısmını anlattı, bir kısmından vazgeçti. Eşine konuyu anlatınca o, "Bunu sana kim haber verdi?" diye sordu. "Her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan Allah bana bildirdi." diye cevap verdi. İkiniz de Allah'a tövbe ederseniz çok iyi olur. Çünkü kalpleriniz eğrilmişti. Ama peygambere karşı bir dayanışma içine girecek olursanız, bilin ki herkesten önce Allah onun dostu ve koruyucusudur. Sonra da Cebrail ve iyi müminler, melekler de bunların ardından onun yardımcısıdır. Eğer sizi boşayacak olursa, Rabbi ona sizin yerinize sizden daha iyi olan, Allah'a teslimiyet gösteren, yürekten inanan, içtenlikle itaat eden, tövbe eden, kulluk eden, dünyada yolcu gibi yaşayan, dul ve bakire eşler verebilir. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında acımasız, güçlü, Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve kendilerine emredileni yerine getiren melekler vardır. Ey inkar edenler! Bugün bahane üretmeyin. Sadece yapmış olduklarınızın cezasını çekiyorsunuz.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.

Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her cuma saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Halil Tenger. Buruç Suresi.

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun burçlarla dolu göğe, vaat edilmiş güne, tanıklık edene ve edilene ki, o çukurları, alev alev yanan ateş çukurlarını hazırlayanlar mahvolmuşlardır. Hani o sırada ateşin başında oturmuşlar, inananlara yaptıklarını seyrediyorlardı. Aziz, övgüye layık, göklerin ve yerin maliki olan Allah'a inandıkları için, yalnızca bunun için müminlerden öç aldılar. Allah her şeye şahittir. Mümin erkeklere ve mümin kadınlara işkence edip de sonra tövbe etmeyenler var ya, işte onları cehennem azabı, yakıcı azap beklemektedir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara gelince, onlar için altından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş budur. Şüphesiz Rabbinin yakalaması pek müthiştir. Kuşku yok ki başta yaratan da sonra tekrar yaratacak olan da O'dur. Çok bağışlayan, sevgisi geniş, arşın sahibi, şanı yüce ve dilediğini yapan yalnız O'dur. Orduların, Firavun ve Semud'un haberi sana ulaştı mı? Doğrusu inkarcılar bir yalanlama içindedirler. Oysa Allah onları arkalarından kuşatmıştır. Şüphesiz O, asılsız saydıkları kitap, şanı yüce bir Kur'an'dır. Levh-i mahfuzdadır. Azim olan Allah doğru söyledi.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsan aceleci olarak yaratılmıştır. Size ayetlerimi göstereceğim. Benden acele istemeyin. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. İnsanın aceleciliği. Bu ayette insanın tabiatındaki zayıf yanlarından birine işaret edilmektedir. İnsan tabiatı gereği bir şeyin hemen gerçekleşmesini ister. Oysa doğru olan teenni ile hareket etmek, yani ilerisini düşünerek davranmak ve acele işten kaçınmaktır. Ayette inkarcıların "Bu tehdit ne zaman gerçekleşecek?" şeklindeki alaycı ifadelerine cevap olarak "Acele etmeyin, Allah'ın tehdidi haktır" uyarısı yapılmaktadır. Bu ayetten almamız gereken

0: birinci mesaj, insan tabiatında acelecilik vardır. Buysa çoğu kere zararla sonuçlanır. Almamız gereken ikinci mesaj, zarara yol açan acelecilikten sakınmak gerekir. Almamız gereken son mesajsa, er ya da geç hakikat mutlaka tecelli edecektir.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Fatih Okumuş. Meali seslendiren Nisan Kumru.

0: 19. Bölüm. Bu bölümde Yunus Suresi 7 ila 93. ayetlerin tilavetini ve mealini dinleyeceksiniz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
1: Bize kavuşma ümidi taşımayanlar, dünya hayatıyla yetinip onunla mutlu ve huzurlu olanlar, nişanlarımızı, kanıtlarımızı görmemekte ısrar edenler var ya, hak ettikleri için onların yeri ateştir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara, Rableri inanmaları sebebiyle yol gösterir. Nimetlerle dolu cennetlerde onların bulundukları yerin altından ırmaklar akar. Orada onların duaları, "Sen bütün noksan sıfatlardan uzaksın Allah'ım." Karşılıklı iyi dilekleri de selam şeklinde olacaktır. Duaları da alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun diyerek son bulur.

0: كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون.
1: Eğer insanlar iyi olanı çarçabuk istedikleri gibi kötü olanı da Allah onlar için hemen gerçekleştirseydi, derhal sonları gelirdi. Bize kavuşacaklarına inanmayanları, azgınlıkları içinde bocalayıp durmak üzere kendi hallerine bırakırız. İnsanın başına zararlı bir şey geldiğinde, yanüstü yatarken veya otururken ya da ayaktayken hemen bize dua etmeye koyulur. Onu zararlı durumdan kurtardığımızdaysa, sanki başına gelen zararı gidermeye bizi çağırıp yalvarmamış gibi, inkarcılığa dönüp yoluna devam eder. Haddi aşanlara işte bu şekilde yaptıkları güzel görünmektedir.

0: قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ
1: Sizden önceki nice nesilleri haksızlık ve kötülük yoluna saptıklarında yok ettik. Halbuki peygamberleri onlara apaçık deliller getirmişlerdi. Ama onların iman edecekleri yoktu. Günah yolunu seçen toplulukları işte böyle cezalandırırız. Nasıl davranacağınızı görelim diye yeryüzünde sizi onlardan sonra yerlerine getirdik. Kendilerine ayetlerimiz açıkça okunup anlatılınca bize geleceklerine inanmayanlar bundan başka bir Kur'an getir veya bunu değiştir dediler. Onlara şöyle de: onu kendiliğimden değiştirmeye hak ve yetkim yoktur. Ben ancak bana vahyedilene uyuyorum. Eğer Rabbime itaatsizlik edersem, şüphesiz dehşetli bir günün azabından korkarım. Yine de ki, Allah öyle dileseydi, ne ben onu size okuyabilirdim, ne de siz onu anlayabilirdiniz. O gelmeden aranızda uzun bir süre yaşadım. Siz aklınızı kullanıp düşünmez misiniz? Allah hakkında yalan uyduran veya onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kimse var mıdır? Günah yoluna sapanların kurtuluşu yoktur. Allah'ı bırakıp kendilerine fayda da zarar da veremeyen şeylere tapıyorlar. Ve bunlar Allah katında

bizim aracılarımız diyorlar. Onlara şöyle de: göklerde ve yerde Allah'ın bilmediği bir şeyi ona bildirmeye mi kalkışıyorsunuz? Onların yakıştırdıkları ortaklardan onun yüce ve münezzeh olduğuna şüphem yoktur.

İnsanlar, inanç birliği içinde bütünleşmiş tek bir toplumdan ibaretti. Sonra aralarında inanç farklılığı oluştu. Eğer Rabbin katından daha önce verilmiş bir söz olmasaydı, ayrılığa düştükleri konuda aralarında hüküm verilir, iş bitirilirdi. Ona Rabbinden bir işaret gelse ya diyorlar. De ki, gaybı bilmek Allah'a mahsustur. Bekleyiniz, ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. İnsanlara dokunan bir zarardan sonra bir rahmet tattırdığımızda, bir de bakarsın ki onlar bize ait işaretler üzerinde hileye sapmışlardır. De ki, hileye karşı Allah'ın tedbiri daha çabuktur. Şüphesiz elçilerimiz sizin hile ve düzeninizi kaydediyorlar. Karada ve denizde yol alıp ilerlemenizi sağlayan O'dur. Gemide bulunduğunuzda güzel bir rüzgarla gemiler onları kaydırıp götürdüğü ve bu yüzden sevinç içinde oldukları sırada onları bir fırtına yakalar. Üzerlerine her taraftan dev dalgalar gelmeye başlar. Kuşatıldıklarını zannederler. İşte bu durumda, eğer bizi bu felaketten kurtarırsan, vallahi sana şükredenlerden olacağız diye, din ve ibadeti yalnız ona özgü kılarak Allah'a dua ederler. Allah onları kurtardığında bir de görürsün ki, bulundukları yerde hak hukuk tanımazlar. Ey insanlar! Taşkınlığınız ancak sizin zararınızadır. Dünya hayatının geçici menfaati. Sonra gelişiniz bizedir. Geldiğinizde size yaptıklarınızın ne olduğunu bildireceğiz.

0: هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون.
1: Dünya hayatı gökten indirdiğimiz bir su misalidir ki, insanların ve hayvanların yediği yer bitkileri o su sayesinde gürleşip birbirine girer. Yeryüzü bu güzelliğe kavuşup süslendiğinde ve sahipleri bu güzellikleri kendi güçlerine bağladıklarında oraya bir gece vakti yahut güpegündüz emrimiz ulaşır da onu sanki dün de yokmuş gibi kökünden biçilmiş hale getiririz. Düşünenler için ayetlerimizi işte böyle açıklıyoruz. Allah esenlik yurduna çağırıyor ve dilediğini doğru yola iletiyor. Güzel yapanlara daha güzeli bir de fazlası vardır. Onların yüzlerinde

0: ne toz toprak bulaşığı olur, ne de aşağılanmışlık izi. İşte bunlar cennetlik kullardır. Kendileri orada sonsuza kadar kalıcıdırlar. Bilerek ve isteyerek kötülük yapanlara gelince, kötülüğün karşılığı dengi olan cezadır. Bunlar aşağılanmışlık içinde yaşarlar. Kendilerini Allah'ın cezasından kurtaracak biri de yoktur. Yüzleri sanki kapkaranlık gecenin bir parçasıyla kaplanmıştır. İşte bunlar da cehennemliklerdir. Kendileri orada devamlı kalıcıdırlar. Bir gün ki onların hepsini bir araya getireceğiz, sonra bize ortak olarak yakıştırdıklarına, siz ve ortaklarınız yerlerinizde durup bekleyiniz diyeceğiz. Böylece aralarını böleceğiz ve yakıştırdıkları ortaklar onlara, siz bize tapmıyordunuz, sizin bize ibadet ettiğinizin farkında bile olmadığımıza Allah şahittir diyecekler. İşte o gün her şahıs dünyada yaptığının karşılığını görecek. Gerçek mevlaları olan Allah'ın huzuruna götürülecekler. Ve uydurup yakıştırdıkları putlar da onları yüzüstü bırakıp kaybolacaklardır.
1: قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرُ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ كَذَٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ

0: لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون.
1: De ki, size gökten ve yerden kim rızık veriyor? Ya da işitme ve görme yeteneklerini hükmü altında kim tutuyor? Ölüden diriyi çıkaran, diriden de ölüyü çıkaran kim? Her türlü işi kim yürütüyor? Allah diye cevap verecekler. Öyleyse ona ortak koşmaktan sakınmıyor musunuz de. İşte o Allah sizin gerçek Rabbinizdir. Gerçeğin dışında sapkınlıktan başka ne olabilir ki? Nasıl yoldan çıkarılabiliyorsunuz? Böylece günahkarlık vatağına saplananlarla ilgili olarak Rabbinin verdiği, onlar artık iman etmeyecekler şeklindeki hüküm gerçekleşti. O sizin ilahlaştırdığınız varlıklar arasında bir şeyi ilk defa yaratan, sonra yaratmayı tekrar eden biri var mı diye sor. De ki, ilkten yaratan da, yaratmayı tekrar eden de Allah'tır. Şu halde nasıl gerçeğin dışına saptırılıyorsunuz? İlah diye taptıklarınız içinde Hakk'a götüren biri var mı diye sor. De ki, Hakk'a götüren yalnız Allah'tır. Öyleyse Hakk'a götüren mi izlenmeye daha layıktır, yoksa rehberlik edilmedikçe bir başına yolunu bulmaktan bile aciz olan mı? Size ne oluyor? Nasıl yargıda bulunuyorsunuz böyle? Onların çoğu zaten zanna uyuyor. Oysa zan hiçbir şekilde gerçek ve kesin bilginin yerini tutamaz. Allah onların yaptıklarını çok iyi bilmektedir.

وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه

0: enfusahum yazlimun.
1: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O, kendisinden önceki kitapları, asıllarını doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir. Yoksa onu Muhammed uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer iddianızda doğruysanız, o zaman onun benzeri bir surede siz getirin bakalım. Allah'tan başka çağırabileceklerinizi de yardımınıza çağırın. İşin gerçeği şu ki, onlar mahiyetini bilemedikleri ve henüz kendilerine yorumu yapılmamış olan şeyi yalanladılar. Onlardan öncekiler de işte böyle yalan saymışlardı. Ama bak, zalimlerin sonu nice oldu. Onların arasında bu Kur'an'a inanan da var, inanmayan da. Rabbin bozguncuları çok iyi bilmektedir. Seni yalanlamaya kalkışırlarsa şöyle de: benim yaptığım bana, sizin yaptığınız size aittir. Siz benim yaptığımdan sorumlu değilsiniz. Ben de sizin yaptığınızdan sorumlu değilim. İçlerinden seni dinleyenler de var. Ama sağırlara, üstelik akıllarını da işletmiyorlarsa gerçeği sen mi duyuracaksın? Onların arasında sana bakanlar da var. Ama eğer görmüyorlarsa, körlere doğru yolu sen nasıl göstereceksin? Gerçek şu ki, Allah insanlara zerrece kötülük etmez. Fakat insanlar kendilerine kötülük ediyorlar.

0: yevmeyub'un, Allah onları mahşerde topladığı vakit, sanki dünyada sadece günün bir saatinde, aralarında tanışacak kadar kısa bir süre kaldıklarını düşünürler. Allah'ın huzuruna çıkarılacakları uyarısını asılsız sayanlar ve doğru yolda yaşamamış olanlar, hüsrana uğramış olacaklar. Onlara bildirdiğimiz cezanın bir kısmını ya sana gösteririz veya görmeden seni vefat ettiririz. Ama sonuçta dönüşleri bizedir. Sonra Allah onların neler yaptığına da şahittir. Her ümmetin bir peygamberi olmuştur. Onlara peygamberleri geldiğine göre aralarında olup bitenler hakkında adaletle hüküm verilir. Haksızlığa uğratılmazlar.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

0: هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
1: Şayet dedikleriniz doğruysa ne zaman gerçekleşecek şu tehdit diyorlar. De ki, Allah dilemedikçe ben kendime bile ne bir zarar ne de fayda vermeye muktedirim. Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri geldiğinde ne bir an geri kalır ne de bir an ileri gidebilirler. Şunu da söyle, ne dersiniz? Ya onun azabı bir gece veya gündüz vakti üstünüze inerse, günah içinde boğulmuş olanların böylece acilen olmasını istedikleri bunların hangisidir? İnanmadığınız için hemen olsun istediğiniz şey olduktan sonra mı buna iman edeceksiniz? O anda öyle mi? Sonra o kötülük edenlere şöyle denilir. Tadın bitmeyen azabı. Vaktiyle yaptıklarınızdan başka şeyler sebebiyle mi cezalandırılıyorsunuz? Sahi bu doğru mu diye sana soruyorlar. De ki, elbette. Rabbime yemin ederim ki bu söylenenler kuşku götürmez bir gerçektir. Siz de bunları önleyemeyeceksiniz.''

haksızlık yapmış olan her insan, dünyadaki her şeyi kendisinin olsa, o gün kurtulmak için onu feda ederdi. Onlar azabı gördükleri vakit, pişmanlıklarını içlerinde saklayacaklar. Onlar hakkında adaletle hüküm verilecek. Kendilerine haksızlık edilmeyecektir. Bilesiniz ki göklerde ve yerde olan her şey Allah'ındır. Dikkat edin. Allah'ın olacağını bildirdiği şey gerçektir. Ama onların çoğu bilmezler. Hayatı veren de alan da O'dur. Sonunda O'na döndürüleceksiniz.

Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, kalplerdeki hastalıklara bir şifa, inananlara bir rehber ve rahmet gelmiştir. Söyle onlara, sevineceklerse Allah'ın lütfu ve rahmetiyle, evet bununla sevinsinler. Çünkü bu onların toplayıp biriktirdiklerinden daha değerlidir. De ki, Allah'ın size rızık olarak indirdiği şeylerden bir kısmını helal, bir kısmını haram saymanıza ne demeli? De ki, buna Allah mı izin verdi, yoksa Allah adına hüküm mü uyduruyorsunuz? Peki, kendi uydurmalarını Allah'a yakıştıranlar, kıyamet gününde olacaklar için ne düşünüyorlar? Gerçek şu ki, Allah insanlara karşı lütufkardır. Ama onların çoğu şükretmezler. Ne zaman sen bir faaliyet göstersen, Kur'an'dan bir bölüm okusan ve siz ne zaman bir iş yapsanız, o işe koyulduğunuzda muhakkak ki biz üzerinizde gözetleyici oluruz. Ne yerde ne de gökte, zerre miktarı bir şey bile Rabbinin bilgisi dışında kalmaz. Bundan daha küçük ve daha büyük ne varsa, istisnasız apaçık bir kitapta yazılıdır.

0: وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم.
1: Bilesiniz ki Allah dostlarına asla korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyecekler. Onlar ki iman etmişler ve takvaya ermişlerdir. İşte onlara hem bu dünya hayatında hem de ahirette müjdeler olsun. Allah'ın sözlerinde değişme olmaz. Öyleyse en büyük kazanç budur.

0: Onların sözleri seni üzmesin. Kuşkusuz güç tamamıyla Allah'ındır. O her şeyi duymaktadır, bilmektedir. Bilesiniz ki göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır. Allah'ı bırakıp da ona ortak koştukları sözde ilahlara tapanlar neyin peşinden gidiyorlar? Onlar yalnızca zan peşinde gidiyorlar ve sadece yalan söylüyorlar. İçinde dinlenesiniz diye geceyi, işlerinizi görmenizi sağlasın diye gündüzü size bahşeden O'dur. Kuşkusuz dinlemesini bilen bir topluluk için bunda dersler vardır. Onlar Allah çocuk edindi dediler. Haşa! O hiçbir şeye muhtaç değildir. Göklerde olanlar da, yerde olanlar da O'nundur. Yanınızda bu iddianızı kanıtlayacak bir deliliniz asla yoktur. Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? De ki, Allah hakkında asılsız şeyler yakıştıranlar kurtuluşa eremezler. Bu dünyadaki önemsiz bir menfaattir. Sonunda onların dönüşü bizedir ve nihayet inkar etmiş olmaları sebebiyle onlara şiddetli azabı tattıracağız.
1: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ اِذْ

فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم

0: قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين.
1: Onlara Nuh'un kıssasını da oku. O kavmine şöyle demişti. Ey kavmim! Eğer benim aranızda bulunmam ve Allah'ın ayetlerini bilmem zorunuza gidiyorsa, bilin ki ben yalnız Allah'a dayanıp güveniyorum. Siz de ortaklarınızı toplayıp ne yapacağınızı kararlaştırın. Yapacağınız iş içinizde niyet olarak kalmasın ve bana mühlet de vermeden yapacağınızı yapın. Şayet yüz çevirirseniz, zaten benim sizden bir karşılık beklediğim yok. Benim mükafatımı ancak Allah verir. Bana Allah'a teslimiyet içinde olanlardan biri olmam emredildi. Yine de onu yalancılıkla itham ettiler. Biz de onu ve gemide onunla beraber olanları kurtardık. Ayetlerimizi yalan sayanları ise suda boğduk. Yerlerine bunları geçirdik. İşte gör, o uyarılanların sonu nice oldu. Onun ardından da birçok peygamberi kendi topluluklarına gönderdik. Onlar açık mucize getirdiler. Fakat onlar daha önce atalarının da yalan saydıklarına bir türlü inanmak istemediler. Sınırı aşanların kalplerini işte biz böyle mühürleriz.

قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون

وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين.

0: يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون.
1: Onların da ardından Musa ve Harun'u açık mucizelerimizle Firavun'a ve çevresindeki ileri gelenlere gönderdik. İman etmeyi kibirlerine yediremediler. Onlar günaha gömülmüş kimselerdi. Öyle ki kendilerine katımızdan hakikat geldiğinde bu apaçık bir büyü dediler. Musa şöyle dedi: size gerçek ulaştığında böyle mi söylersiniz? Bu sihir mi? Oysa sihirbazlar gerçek bir başarıya ulaşamaz. Sen dediler, bizi atalarımızı üzerinde bulduğumuz yoldan çeviresin de bu yerde nüfuz ve egemenlik ikinizin olsun diye mi aramıza geldin? Biz ikinize de inanacak değiliz. Firavun da işi bilen bütün sihirbazları huzuruma getirin diye emretti. Sihirbazlar gelince Musa onlara, hadi atabileceklerinizi atın dedi. Onlar hünerlerini ortaya koyunca Musa şöyle dedi: asıl bu sizin ortaya koyduğunuz sihirdir. Allah onu mutlaka boşa çıkaracaktır. Kuşkusuz Allah bozgunculuk edenlerin işini düzeltmez. Allah günaha batmış olanlar hoşlanmasa da sözleriyle gerçeği ortaya çıkarır.

0: فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا ف۪يهِ يَخْتَلِفُونَ
1: Hasılı Musa'nın kavminden ancak az sayıda insan, Firavun ve adamlarının kendilerine kötülük edeceğinden korka korka Musa'ya iman etti. Çünkü Firavun o topraklarda gerçekten güç ve iktidar sahibiydi. Üstelik kötülükte sınır tanımaz biriydi. Musa, "Ey kavmim," dedi. "Eğer Allah'a iman ettiyseniz, gerçekten ona teslim olduysanız, artık yalnız ona güvenip dayanın." Onlar da şöyle karşılık verdiler. "Yalnız Allah'a dayanıp güvendik. Rabbimiz, bizi o zalimler için imtihan aracı kılma. Merhametinle bizi o inkarcılar güruhundan kurtar." Musa'ya ve kardeşine şöyle vahyettik. "Kavminiz için Mısır'da evler hazırlayın. Evlerinizi ibadet mahalli yapın ve namazı kılın. Ey Musa, inananları müjdele." Musa, "Rabbimiz," dedi. "Sen Firavun'a ve adamlarına dünya hayatında ihtişam ve servet verdin. İnsanları senin yolundan saptırsınlar diye mi ya Rab? Ey Rabbimiz! Artık onların servetlerini silip yok et. Kalplerine sıkıntı ver. Elem veren cezayı görmedikçe iman etmesinler de görsünler." Allah şöyle buyurdu. "İkinizin de duası kabul edildi. Doğruluktan ayrılmayın ve sakın kendini bilmezlerin yoluna uymayın." Derken İsrailoğullarını denizin öteki yakasına geçirdik. Firavun ve ordusu da haksız yere onlara saldırmak üzere peşlerine düşmüştü. Sonunda Firavun boğulmak üzereyken şöyle dedi. "El hak inandım ki İsrailoğullarının iman ettiğinden başka ilah yokmuş. Ben de artık kendini ona teslim edenlerden biriyim." "Şimdi mi?" Halbuki daha önce hep baş kaldırmış ve bozguncular arasında yer almıştın. İşte bugün senin cesedini kurtaracağız ki senden sonra gelenler için bir ibret olsun. İnsanların pek çoğu gösterdiğimiz delillerin bilincinde değildirler. Andolsun biz İsrailoğullarını seçkin bir yere yerleştirdik ve onları güzel nimetlerle rızıklandırdık. Kendilerine ilim gelinceye kadar da ayrılığa düşmediler. Ayrılığa düştükleri konularda Rabbin kıyamet günü aralarında hükmünü elbette verecektir.
0: Sadakallahu'l-azim.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Yunus Suresi 7 ila 93. ayetlerin tilavetini ve mealini dinlediniz.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Fatih Okumuş. Meali seslendiren Nisan Kumru.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar. Namazı dosdoğru kılar, zekatı verirler. Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte bunlara Allah merhamet edecektir. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Doçent Doktor Fatih Kurt.

0: Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. Bugün dua ederken dikkat edeceğimiz, etmemiz gereken bir hususu Yüce Kitabımızdaki bir ayeti kerimeyi hatırlatmak üzere dikkatinize arz edeceğim. İbrahim suresinde yer alan İbrahim Aleyhisselam'ın bir duası olarak bize bildirilen ama bununla birlikte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin her namazın hitamında, sonunda yapmış olduğu ve bize de sünnet olarak bıraktığı bir dua ifadesini birçoğumuzun ezberinde yer alan ayeti kerimeyi beraberce hatırlayalım. Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Rabbena gfirli ve li valideyye ve lil mü'minine yevme yekumul hisab. Rabbim, hesap günümde beni, anne ve babamı ve bütün müminleri bağışla. Kıymetli kardeşlerim, bu ayeti kerime bize duada bir usulü, dikkat etmemiz gereken bazı hususları öğretmiş oluyor. Şöyle ki, dua ederken, af ve bağışlanma dilerken, af talep ederken elbette önce kendimiz için dua edeceğiz. Kendimizin affını, bağışlanmasını talep edip dile getireceğiz. Ama sadece kendisi için dua eden insan da asla olmayacağız. Dualarımızda anne ve babamıza, varlık nedenimiz olan büyüklerimize de yer vereceğiz ve onları unutmayacağız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin birçok hadis-i şerifinde anne ve babaya iyilik yapmanın en önemli ibadetlerden, eylemlerden biri olarak sayıldığını, ifade edildiğini biliriz. Bir insana yapılacak iyiliklerin başında kuşkusuz onun iyiliğini istemek, huzurunu istemek, mutluluğunu istemek ve ona dua etmek de gelir. Dolayısıyla bizim büyüklerimize, hayatta olsun veya ahirete irtihal etmiş olsun, büyüklerimize yapacağımız iyilikler arasında duanın şüphesiz önemli bir yeri vardır. Tabii sadece bu değil, aynı zamanda ayeti kerimenin devamında Rabbimiz şu hususta da dikkatimizi çekiyor. Velil müminine yevme yekumul hisab. Rabbim, beni bağışla. Ama sadece beni bağışlaman yetmez. Anne ve babamı da bağışla. Sadece beni, anne ve babamı bağışlaman da yetmez Rabbim. Hesap gününde bütün müminleri bağışla niyazı ve duası bize öğretiliyor ki anlıyoruz ki biz dualarımızda bütün müminlere, bütün kardeşlerimize de yer vermeliyiz. Yine Haşr suresinin 10. ayeti kerimesinde de bizden önce iman etmiş olan insanlara dua etmek bize öğretiliyor. Burada da bu vurgu var kardeşlerim. Bir müminin bir mümin için yaptığı, yapacağı dua kabul olunacak duadır ve bir anlamda insanın aslında kendisi için yaptığı bir iyiliktir. Zira Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki siz yanınızda bulunmayan bir müminin, bir kardeşinizin gıyabında dua eder, onun hayrını, onun iyiliğini isterseniz sizin meclisinizde yanınızda bulunan melekler duanıza amin derler. Ama bununla da kalmaz, durmaz ve ardından veleke bimisli diyerek size dua ederler. Yani istediğinin, kardeşin için talep ettiğinin bir benzerini Allah sana da versin diye size dua ederler. Bunun bizim adımıza nasıl bir iyilik olduğunu bir iki cümleyle açıp dikkatinizi arz etmek isterim. Düşünün ki biz günahkar insanlar, günahkar varlıklar olarak bir kardeşimize dua ediyor, onun iyiliğini istiyoruz. Ama bu günahsız varlıklar olan meleklerin duasını kazanmamıza, onların iltifatına mazhar olmamıza, onların da bizim için dua etmesine vesile oluyor. Demek ki bizim diğer müminler için dua etmemizin kendi adımıza da böyle bir anlamı, kıymeti ve faydası vardır. Kardeşlerim, yaşamış olduğumuz hayatta da gördüğümüz üzere bizim dualarımızı bekleyen kardeşlerimiz var. Bizim dil döküşümüzü bekleyen, bizim dualarımızla üzerine rahmet ineceği umuduyla yaşayan kardeşlerimiz var. Uğradıkları, içinde bulundukları zulüm ortamının ortadan kalkması için bizim dualarımızı bekleyen kardeşlerimiz var. O yüzden elimizi açtığımızda, Rabbimize yöneldiğimizde, dil dökmeye başladığımızda elbette kendi halimizi, taleplerimizi dile getirmeli, af ve bağışlanma dilemeliyiz ama bizden dua bekleyen kardeşlerimizi, mazlum, mağdur ve mahzun olan kardeşlerimizi de asla unutmamalıyız. Dualarımızda onlara yer vermeli, onlara yer açmalıyız ve asla duayı da küçük görmemeliyiz. Duadan ne olur dememeliyiz. Duadır rahmet kapılarını açtıran, duadır yerin göğün anahtarı olan, duadır nice zayıf ve güçsüz orduları büyük görünen ordulara karşı galip ve muzaffer kılan. O yüzden dualarımız nice zulümlerin ortadan kalkmasına, nice gözyaşlarının dinmesine vesile olacaktır. Buna inanmalı, bunu ümit etmeli. Bu ümitle kardeşlerimizde dualarımızda yer vermeli. Sadece kendine, kendisi için iyilik isteyen insan durumuna asla düşmemeliyiz. Rabbim zulme uğrayan, mazlum ve mağdur olan kardeşlerimizin selametini yakin eylesin. Dualarımız kabul olsun.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Doçent Doktor Fatih Kurt.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Haşr-ı Şerif. Yunus Balcıoğlu. Tur Suresi 17 ila 28. Ayetler.

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a saygısızlıktan sakınanlar ise Rablerinin kendilerine verdiğiyle mutluluk bularak cennetlerde ve nimetler içinde olacaklardır. Rableri onları cehennem azabından da korumuş olacaktır. Onlara denecek ki, yaptıklarınızın karşılığı olarak sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanarak afiyetle yiyin için. Ayrıca onları güzel gözlü eşlerle evlendireceğiz. İman eden, soylarından gelenlerin de aynı iman ile kendilerini izledikleri kimselerin yanlarına bu zürriyetlerini katacağız. Bununla birlikte kendi amellerinden de bir şey eksiltmeyeceğiz. Herkes kendi yapıp ettiğinin hesabından kendisi sorumlu olacaktır. Onlara canlarının istediği meyve ve etten bol bol veririz. Orada karşılıklı kadeh alıp verirler. Ama o içecek ne saçmalamaya yol açar ne de günah işlemeye. Sedeflerinde saklı incilere benzeyen genç hizmetçileri etraflarında dönüp dururlar. Cennettekiler birbirlerine dönüp sorarlar. Doğrusu biz derler, daha önce yakınlarımız arasındayken için için bir korku taşımaktaydık değil mi? Şimdi ise Allah bize lütfuyla muamele etti de bizi kavurucu azaptan korudu. Elbette biz bundan önce yalnız ona yalvarıyorduk. Şüphesiz ihsanı bol ve çok merhametli olan da yalnız O'dur. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Birden bize. Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Körü körüne taklit. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hayır, onlar sadece, şüphesiz biz babalarımızı bir din üzere bulduk ve biz onların izlerinden gitmekteyiz dediler. Zuhruf Suresi 22. Ayet. Mealini zikrettiğimiz ayette, din konusunda delilsiz, bilinçsiz ve cahilce atanları taklit eden müşriklerin durumuna dikkat çekilmektedir. Bu ayetin ardından sıralanan diğer ayetlerde, müşriklerin babalarından gördüklerine tabi olarak, Allah'a ortak koşmak suretiyle, Hazreti İbrahim'in çağırdığı tevhid inancından saptıkları, putlara taptıkları ve Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e indirilen ilahi vahyi reddederek bunun bir büyü olduğunu söyledikleri belirtilmektedir. Müşriklerin bu tavrı hiçbir ilmi veriye ve araştırmaya dayanmayan bir saplantı ve atalarını körü körüne taklitten kaynaklanmaktadır. Bu itibarla taklit, ilahi vahide bildirilen hakikatleri dikkate almaksızın cahilce öncekilerin uydurdukları şeyleri dini hakikatlermiş gibi algılamak ve ona göre amel etmektir. Bu tavır, cahilce bir davranış olup, kınanan bir husustur. İlahi vahyin kendisine son kez indirildiği Peygamber Efendimiz, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an-ı Kerim'de müminler için güzel bir örnek olarak sunulmuştur. Aynı şekilde, İbrahim'de ve onunla birlikte bulunanlarda sizin için güzel bir örnek vardır buyurulmak suretiyle, biz müminlerin din konusunda örnek alması gereken şahsiyetler, peygamberler ve onlarla birlikte olanlar, onların yolundan gidenlerdir. Bu itibarla taklit etmeyle örnek almanın birbirinden ayrılması gerekir. Bu ayrım konusunda hassasiyet göstermeyen sahabe-i kiramı, Peygamber Efendimiz sergilediği tavırla uyarmıştır. Şöyle ki, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Medine'de parmağına takmak üzere bir yüzük edindiğinde, Hazreti Peygamber'in parmağında yüzük gören sahabede yüzük takmaya başlamışlardı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, yüzüğü parmağından çıkarıp atınca sahabede çıkarmıştır. Burada Hazreti Peygamber'in tavrı, bir gerekliliğe bağlı olarak yüzük kullanmasının sahabe tarafından taklit edilmesine karşı bir tepki olarak değerlendirilebilir. Daha sonra Hazreti Peygamber yüzüğü takmaya devam etmiş ve yazışmalarında mühür olarak kullanılmıştır. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'in Kur'an-ı Kerim'de itaat edilmesi gereken bir örnek olarak sunulması, ilme ve araştırmaya dayanan bilinçli bir davranışla olmalıdır. Hazreti Peygamber'in sözleri ve uygulamalarındaki şartlar ve amaçlar iyi tahlil edilmelidir. Konu, inanç, ibadet ve ahlakla ilgili bir husus olduğu zaman, Hazreti Peygamber'in birebir örnek alınması dini bir gerekliliktir. Zira Peygamber, Allah'a niçin ve nasıl ibadet edilmesi gerektiğini bildiren ve uygulamalı olarak gösteren elçidir. İşte bilinç ve tefekkürle erişilen bu idrak, anlayış düzeyi, biz müminleri taklitten kurtarıp tahkiki iman düzeyine eriştirir. Bunun için Müslümanlıkta esas olan din konusunda evvela Kur'an ve sünnete uymak ve bu konularda din alimlerinin açıklamalarına itibar etmektir. Buysa taklit değil, bilerek iman ve amel etmekle mümkün olur. Onun için okumaya, öğrenmeye büyük önem veren dinimizde her Müslüman en azından ef'ali mükellefin diye ifade edilen temel dini sorumlulukları bilmekle yükümlüdür. Din konusunda ilim ve amelden uzak kalındığı bir durumda ortaya çıkan ilgisizlik, batıl itikatlara sapmanın, cehalet ve mukallitliğin temel sebebidir. Bu durum, merhum Mehmet Akif Ersoy'un ifade ettiği gibi merdut, yani dinen reddedilen, kabul edilemeyecek bir husustur. Merhum Akif Ersoy bu konuda şöyle demektedir. Getirin Mağrib-i Aksa'daki bir Müslümanı, bir de Çin sürurunun altında uzanmış yatanı. Dinleyin her birinin ruhunu, mutlak gelecek. Böyle gördük dedemizden, sesi titrek titrek. Böyle gördük dedemizden sözü, dinen merdut. Akif'in bu ifadelerin devamında da anlaşıldığı üzere, o burada ilim ve araştırmayı öncelemeyen, asrın gereklerini okuyamayan, sadece kuru bir taklitle biz böyle gördük, böyle gelmiş, böyle gider şeklindeki neme lazımcı anlayışın, bireylerin ve milletlerin izmihlalinin, çöküşünün önemli sebeplerinden biri olduğunu vurgulamaktadır. Bundan kurtuluşun yolu da Kur'an-ı Kerim'in ibret gözüyle okunması, indiriliş amacının ve anlamının iyi kavranmasından geçer. Zira Kur'an'a göre insanın kendi nefsinde, evrende ve geçmişte ibret alınacak birçok deliller ve hadiseler vardır. Müslüman bunlara bakarak, içinde bulunduğu çağın şartlarını da göz önüne alarak, bugününü ve geleceğini kurgulamaya yönelik adımlar atmalıdır.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlardan, Rabbimiz bize dünyada iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru diyenler de vardır. Bakara Suresi 201. Ayet.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Osman Osmanoğlu. Bakara Suresi 153 ila 157. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sabır ve namazla yardım dileyin. Şüphesiz Allah sabredenlerin yanındadır. Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Fakat siz bilemezsiniz. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele. Onlar başlarına bir musibet geldiğinde, doğrusu biz Allah'a aidiz ve kuşkusuz O'na döneceğiz derler. İşte Rablerinin lütufları ve rahmeti bunlar içindir. Ve işte doğru yola ulaşmış olanlar da bunlardır. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Meal ve Tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Çok kıymetli dinleyenlerim, gerek Diyanet radyolarımızdan, gerek sosyal medya mecralarından ulaştığımız kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Hak Teala Hazretleri her birinize, her birimize sağlık, afiyet içerisinde hayırlı ömür versin. Rabbim ne kadar takdir ettiyse süremizi razı ve memnun olduğu şekilde yaşayıp öylece huzuruna varabilmeyi nasip eylesin. Ölmeyi istediğimiz, arzu ettiğimiz şekilde yaşayabilmeyi nasip eylesin. Mümin ölmeyi istiyoruz, mümince yaşamayı nasip eylesin. Muttaki ölmeyi istiyoruz, muttaki olarak yaşayabilmeyi nasip eylesin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh diye son nefesimizi verebilmeyi arzu ediyoruz. Hep söyleyebilmeyi ve söylediklerimizin gereğine de uygun yaşayabilmeyi nasip eylesin Rabbimiz. Sümer suresine devam ediyoruz. En son 18. ayet-i kerimeyi okumuştuk. Estağfirullah. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ هَدَاهُمُ اللّٰهُ وَاُولَٰئِكَ هُمْ اُولُ الْاَلْبَابِ Onlar söylenenleri dinleyen, sözü dinleyen ve o sözün en güzeline tabi olanlar diye bir ifade geçiyordu. Onlar Allah'ın kendilerine hidayet verdiği kimselerdir ve onlar gerçekten akıl sahip olanlardır. Sözün en güzeli, en güzelin sözüdür. Sözün en güzeli, en güzelin sözüdür. En güzel olan Allah'tır Celle Celaluhu. En güzelin, en güzel sözü de onun indirmiş olduğu Kur'an'dır. Rabbim onu dinleyebilmeyi, onu anlayabilmeyi, onun gereğine uygun yaşayabilmeyi bizlere nasip eylesin. Efemen hakka aleyhi kelimetun azab, efe ente tunqizu men finnar. Hakkında azap hükmü kesinleşmiş kimseyi, sonuçta ateşi boylayacak olanı sen mi kurtaracaksın? Yani yaptıklarından dolayı azaba düçar olmuş. Biz davetçiler, kıymetli kardeşlerim, bazen şöyle bir hata yapıyoruz. Şu kadar yaptım da dinlemedi, şu kadar yaptım da iman etmedi, bu kadar anlattım filan. Bunu bırakmalıyız. Bu bizim görevimiz değil. Bizim görevimiz insan iman etmesini sağlamak değil. Biz anlatırız. İmanı nasip edecek olan Allah'tır Celle Celaluhu. Hidayet verecek olan Allah'tır Celle Celaluhu. Hidayeti kabiliyeti olan bir kişiye Cenab-ı Hak hidayet kapılarını açar. Biz anlatırız. Biz güzel anlatırız, güzel yaşarız, güzel ifade ederiz. İnsanlara efendim hakikatleri anlayacakları şekilde göstermeye çaba gösteririz. Onun ötesinde bizim zorbalığımız, haşa, zorlayıcı gücümüz, yani وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرِ sen onların üzerinde bir zorba, zorlayıcı değilsin diyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Sen ancak uyarırsın diyor. Pek çok ayet-i kerimede var. Pek çok ayet-i kerimede. Yani kendini helak etme, kendini mahvetme. Netice itibariyle Allah'tır hidayet verecek olan, elbette kişinin, ilgili kişinin hidayete layık olup olmamasıyla alakalı. Sen kendini parçalayıp paralayıp durma diyor Cenab-ı Hak. Şimdi biz adeta sanki insanı kendimiz şey yapacakmışız gibi, iman ettirecekmişiz gibi böyle kendimize bir şey atfetmemeliyiz. Yani bir önem atfetmemeliyiz. Biz görevimizi yapmalıyız. Bizim vazifemiz seferdir. Zafer Allah'ın takdirindedir. Biz yapacağız. Sebeplere sarılacağız. Üstümüze düşeni yapacağız. Yani bir davetçi olarak her Müslüman dininin davetçisi olmalıdır. Biz güzel öğreneceğiz, güzel yaşayacağız, güzel örnek olacağız ve güzel anlatacağız. Kırmadan, incitmeden, dökmeden, kabalaşmadan, hakaret etmeden efendim güzel anlatacağız. Ötesini Allah bilir. İşte burada da adeta Cenab-ı Hak buyuruyor ki yani efemen hakka aleyhi kelimetun azab efe ente tunqizu men finnar. Hakkında azap hükmü kesinleşmiş bir kimse, yaptıklarından dolayı yine söylüyorum, ateşi boylayacak olan kimseyi sen mi kurtaracaksın? Yani biz

0: Ya yapamayız. Netice itibariyle görevini yap, ötesine karışma diyor adeta bize. Lakin ellezine tekav rabbahum lehum gurafun min fevqiha guraf mebniyetun tecri min tahtiha el enhar. Va'dallah la yuhlifullahul mi'at. Rablerine karşı gelmekten sakınanlara gelince, muttaki olanlara gelince, ittegav rabbehum, Rablerine karşı gelmekten sakınanlar, öyle çeviriyoruz. Muttaki olanlar, takva sahibi olanlar, her yaptığının hesabını Rabbinin huzurunda vereceğine inanarak yaşayanlar, hesabı verilebilir bir hayat yaşamaya çalışanlar, gözünün ölçüsü olduğunun farkında olanlar, dilinin, elinin, belinin ölçüsü olduğunun farkında olanlar, ölçüleri koyanın Allah olduğunu unutmayanlar, Allah'ın hududunun sınırlarının dışına çıkmamaya çaba gösterenler, bunlar muttaki, Allah'ın sınırlarının dışına çıkmayanlar. Kim Allah'ın sınırlarını aşarsa, aşmaya cüret ederse onlar zalimlerdir. Onlar yoldan çıkmış kimselerdir. Muttaki olan Allah'ın sınırlarına riayet ederek yaşamaya çaba gösteren kimseler. Muttaki olanlar bunlara lahum gurafun min fevkiha gurafun mebniyetun tecri min tahtil enhar. Yani altlarından ırmaklar akan birbirlerinin üzerine yapılmış odaları olacak böyle. Gurafun mebniyetun gurafun min fevkiha gurafun mebniye. Böyle odaları var, üstüne başka odalar yapılmış böyle. Kat kat adeta saraylar gibi yerlere böyle tasvir ediyor. Yapılmış odalar var bunlara, makamlar var bunlara. İçlerinden, atlarından ırmaklar akıyor böyle. Öyle bir tahayyül edebilirsiniz gözümüzün önünde. Cenab-ı Hak bizim anlayacağımız kelimelerle anlatıyor ifadeyi. Böyle altından su akıyor. Hemen kenarında kat kat şeyler yükseliyor. Böyle güzel döşenmiş albenisi olan mekanlar, makamlar. Onun üstünde yine albenisi olan mekan, makamlar. Kim için hazırlanmış bunlar? Muttaki olanlar için hazırlanmış, takva sahibi olanlar için hazırlanmış. Marifet, takva sahibi olmaktır. Hadi gelin şu takva tanımını bir daha yapalım. Yani benzetmeyi, bir alimimizin tanımı çok güzel. Takva, dikenli yolda yalın ayakla yürümek gibidir. Takva sahibi olmak, dikenli yolda yalın ayakla yürümek gibidir. Yani dikenli yolda yalın ayakla yürümeye çalışan bir insan nasıl ayağıma diken batmasın diye büyük bir titizlik gösteriyor, özen gösteriyor, aman ha canım yanmasın diye gayret ediyorsa, muttaki, takva sahibi yaşamaya çalışan insan da hayat yolculuğunda hayatını yaşarken gözüme diken batmasın, yani hadi gözüm harama değmesin, dilime diken batmasın adeta, dilimden yalan, gıybet, lanet, hakaret çıkmasın, kursağıma, mideme diken batmasın, yani kursağımdan aşağıya kul hakkı, kamu hakkı, faiz, kumar, alkol geçmesin, efendim bedenime, yani hiçbir harama bulaşmasın bedenim, bütün azalarım diye titizlik ve gayret gösteren insan takva yaşamışsa, işte böyle içinden ırmaklar, altından ırmaklar akan birbirlerinin üzerine bina edilmiş odaları, makamları olacak. Va'dallah, işte Allah'ın vaadi. İşte Allah'ın sözü bu. La yuhlifullahul mi'at, Allah sözünden dönmez. Bunları vaat ediyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Muttaki olarak yaşayanlara, ama peşinci olanlara, ama sadece günü yaşamaya çalışanlara, günü yaşamayı hedefleyenlere, yarını düşünmeyenlere, yani öldükten sonrası için asla bir planlaması olmayanlara yapacak bir şey yok. Onlara yapacak bir şey yok yani. Onlar bu vaatten asla istifade edemeyecekler. Yani insanı Allah katında kurtaracak olan kuruntuları değildir. Ayet numarasını hatırlamıyorum ama ne sizin kuruntularınız ne de ehli kitabın kuruntularına göre olmayacaktır bu işler diyor Cenab-ı Hak. Yanlış hatırlamıyorsam Nisa suresindeydi. Bu işler sizin kuruntularınıza, siz Allah bizi nasıl olsa affeder, bağışlar, efendim nasıl olsa şöyle olur, böyle olur şeklindeki böyle düşüncelerinize, kanaatlerinize göre değil yani Allah'ın planlaması, Allah'ın takdiri, Allah'ın belirlemiş olduğu çerçeveye, Allah'ın çizmiş olduğu daireye, yani sınırlarına riayet ederek yaşayacaksınız. Yoksa ben keyfime göre yaşayayım, ben nefsimin arzu ve isteklerinden hiç taviz vermeyeyim, ondan sonra da cennetin ortasına gideyim şeklinde bir düşünceniz varsa, bir kanaatiniz varsa, bu doğru bir kanaat değildir diyor. Bakın, o ayet-i kerimeyi bulmaya çalıştım bir taraftan. Nisa suresi 123. Leyse bi emaniyikum ve la emaniy ehlil kitab. Ne sizin kuruntularınız ne de ehli kitabın kuruntuları. Onlar da işte Yahudi ve Hristiyan olandan başkası cennete girmeyecek diyorlar ya. Öyle bir şeyleri var, kuruntuları var. İşte birkaç gün kalıp çıkarız cehenneme gitsek bile diyorlar. İyyâme mâdûdât. Birkaç sayılı gün kalıp çıkarız falan diyorlar. Onların bu kuruntularını da reddediyor. Müminin yatarak, efendim çalışmaksızın, amel etmeksizin bedavadan cennete gitme kuruntusunu da şeyini de isteğini de kuruntu olarak değerlendiriyor ve onu da reddediyor. Öncesindeki ayet diyor ki, İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları içinde ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Allah bunu hak bir söz olarak vaat etti. Söz bakımından Allah'tan daha doğru kim olabilir? Bunu buyurduktan sonra lütfen evinizde bakın tefsirlere. Nisa 123 geliyor 122'den sonra. Ne sizin kuruntularınız ne de ehli kitabın kuruntuları. Kim bir kötülük yaparsa onun cezasını görür. Ve kendisi için Allah'tan başka bir dost da bir yardımcı da bulamaz. Oh, nasıl olsa biz şöyleyiz. Müslümanız dedik, cennetin ortasına gideriz. Biz hayır. Böyle bu kurum, sakın böyle düşünmeyin diyor. Böyle düşünmeyin. Böyle hazırcılık yok, bedavacılık yok. Kötülük yapan kötülüğün karşılığını görecek. Allah'tan başka dost da bulamayacak, yardımcı da bulamayacak. Erkek olsun, kadın olsun, her kim iman etmiş olarak dünya ve ahiret için yararlı işler yaparsa, işte onlar cennete girecekler. Başkası değil. Kuruntular sokmayacak insanı cennete. İman ve salih amel sokacak insanı cennete. Başkası değil. Zerre kadar kimse haksızlığa uğratılmayacak. Hiç kimse zerre kadar haksızlığa uğratılmayacak. Şimdi burada... لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحت الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد 20. ayeti Zümer suresinin, yani Rablerine karşı gelmekten sakınanlara gelince onların altından ırmaklar akan birbirleri üzerine bina edilmiş odaları, makamları olacak. İşte Allah'ın vaadi, Allah sözünden dönmez. Demek ki kuruntularımızla değil, Rabbimizin emirlerine karşı gelmeme konusundaki dikkatimizle, takvamızla, iman edip salih ameller işleyişimizle Allah'ın vaadine, Allah'ın vaat ettiği cennetlere ve güzel nimetlere ulaşabiliyoruz. Kıymetli dinleyenlerim, Cenab-ı Hak Teala Hazretleri her birimize böyle güzel akıbete ulaşabilecek güzel bir hayat yaşayabilmeyi nasip eylesin. Razı ve memnun olduğu şekilde yaşayıp, razı ve memnun olduğu hal üzere huzuruna varabilmeyi, cennetiyle, cemaliyle müşerref olabilmeyi nasip eylesin. Duasıyla Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun.
1: Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Alpcan Çelik. Tevbe Suresi 111 ve 112. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah kendi yolunda çarpışırken öldüren ve öldürülen müminlerin canlarını ve mallarını karşılığında cennet vermek üzere satın almıştır. Bu Allah'ın Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da yer almış gerçek bir vaadidir. Kim Allah'tan daha fazla sözüne bağlı olabilir? O halde yaptığınız bu alışverişten ötürü sevinin. İşte büyük bahtiyarlık da budur. O tövbekarlar, ibadet edenler, hamd edenler, dünyada yolcu gibi yaşayanlar, rükûa varanlar, secde edenler, iyiliği teşvik edip kötülükten alıkoyanlar, Allah'ın sınırlarını gözetenler, müjdele o müminleri. Azim olan Allah doğru söyledi.

Hayat rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da. Serlevha Ayetler. Meryem Suresi 44. Ayet.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Babacığım, şeytana kulluk etme. Çünkü şeytan Rahman'ın buyurduğuna uymamıştır. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. Tebliğ üslubu. Peygamberlerin en büyük vazifesi tebliğdir. Bu sorumluluk onlardan sonra ümmetlerine aittir. Tebliğe muhatap olanların içinde yakın akraba, hatta ana baba, eş oğul bulunabilmektedir. Nitekim Hazreti İbrahim babasına, Hazreti Nuh oğluna, Hazreti Lut hanımına tebliğde bulunmuşlardır. Tebliğde bulunan kişinin kullandığı üslup, sözün tesiri açısından son derece önemlidir. Bu ayette Hazreti İbrahim'in babasına söylediği bir söz vardır. İbrahim aleyhisselamın müşrik olan babasına babacığım diye hitap etmesi, hem tebliğde ne kadar hassas olduğunu, hem de babasına karşı saygıda kusur etmediğini göstermektedir. Bu ayetten almamız gereken birinci mesaj, Allah yoluna hikmet dilini kullanarak güzel öğütle çağırmak esastır. Almamız gereken ikinci mesajsa, tebliğde daima yapıcı bir dil kullanmak gerekir.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İyilik ederseniz kendinize iyilik etmiş olursunuz. Kötülük yaparsanız yine kendinize yapmış olursunuz. İsra Suresi 7. Ayet.

0: Aşr-ı Şerif. İsmail Kaya. Hucurat Suresi 13 ila 18. ayeti kerimeler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Şüphesiz sizi bir erkek ile bir dişiden yarattık. Tanışasınız diye sizi kavim ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, ona itaatsizlikten en fazla sakınanınızdır. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir, her şeyden haberdardır. Bedeviler, iman ettik dediler. Şunu söyle, henüz iman gönüllerinize yerleşmediğine göre sadece boyun eğdiniz. Bununla beraber Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz, yaptığınız hiçbir şeyi boşa çıkarmaz. Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Müminler ancak Allah ve Resulüne iman eden, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda malları ve canlarıyla cihad eden kimselerdir. İçleri dışları bir olanlar işte bunlardır. Allah göklerde ve yerde olanları bildiği halde Allah'a dininizi öğretmeye mi kalkışıyorsunuz? Allah her şeyi bilmektedir. Boyun eğmelerini sana bir iyilik yapmış gibi gösteriyorlar. Onlara şöyle de, teslim olmanızı bana yapılmış bir iyilik saymayın. Eğer dürüst olacaksanız, asıl Allah sizin için iman yolunu açarak size lütufta bulunmuştur. Allah göklerin ve yerin gizlisini bilir. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Her düşün içinde bir gerçek vardı insanlığın gördüğü. Gerçeğin içinde ise bir düş göz kırpıyordu her birimize. İnsan ararken kendini insanlığın içinde, durakları oluyordu elbet kendine yol gösteren. İmtihan dünyasında yeri belliydi insanın, gideceği yer belli. İlahi aşka meftun oldukça yükselişi belli. Her Adem'in elbet bir sınavı vardı ama bazıları imtihanlarıyla insanlığa yol gösterendi. Hazreti İbrahim de bir düş görmüştü içinde gerçeği saklayan ve yol göstermişti ümmeti Adem'e. Bir hakikati anlatmıştı bizlere. İnsan garip dünya yolculuğunda yalnız değildi. Hiçbir zaman en yalnız hissettiğinde dahi değildi. Gönlünü yokladığında hissettiği giderirdi yalnızlığını. Bayramlar en kalabalık yanımız, bayramlar bizlere lütuf. Bu lütfa erişmenin karşılığıysa bir vazgeçiş. Karanlık yanlarımızdan, nefsimizin arzularından vazgeçiş. Çünkü vazgeçişler vardı Adem olmanın mayasında. Bundandır ki kulluğun özü kimi zaman da vazgeçmek değil miydi? İbrahim aleyhisselamın vazgeçişi gibi. Her vazgeçiş teslimiyeti de getirirdi yanında. Şimdi bizler en hakiki teslimiyetimizle hak yolunda sırat-ı müstakim üzere olmanın sırrına, Allah adına kestiğimiz kurbanlarımızla da hakikat yolunda olmaya talibiz. Çünkü biliriz ki Allah niyetlerimize vakıf. Bundandır en samimi takvamız ulaşacaktır elbet ona. Bayrama ulaşmamızın şükrüyle Kurban Bayramımız mübarek olsun.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
3: Aşr-ı Şerif. Orhan Güler, Gâşiye Suresi.

وإلى الأرض كيف سطحت فذا

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O kıyametin haberi sana geldi mi? O gün kimi yüzleri zillet kaplamıştır. Bitkin ve yorgun, kızgın bir ateşe girerler. Kendilerine kaynar su pınarından içirilir. Onlar için kuru, dikenli bir bitkiden başka yiyecek yoktur. O da ne besler ne de açlığı giderir. O gün kimi yüzlerde mutludur. Yaptıklarından dolayı hoşnut olmuşlardır. Yüksek bir bahçededirler. Orada boş söz işitmezler. Orada akan bir pınar vardır. Orada yüksek tahtlar, önlerine konmuş kadehler, sıra sıra dizilmiş

Yastıklar, serilmiş değerli halılar vardır. Peki insanlar, devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yeryüzünün nasıl yayıldığına bakmazlar mı? Artık sen öğüt ver. Çünkü sen ancak bir uyarıcısın. Onlara egemen bir zorba değilsin. Ancak kim yüz çevirir ve inkar ederse, Allah onu en büyük azapla cezalandırır. Kuşkusuz onların dönüşü ancak bizedir. Daha sonra onları sorgulamak da ancak bize aittir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da Dua, pazartesiden perşembeye saat 13.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da. Kırk ayette güzel ahlak.
1: Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Nahil Suresi 90. ayette şöyle buyuruyor:

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Muhakkak ki Allah, adaleti, ihsanı, akrabaya karşı cömert olmayı emreder. Hayasızlığı, kötülüğü ve zorbalığı yasaklar. İşte Allah, aklınızı başınıza alasınız diye size böyle öğüt veriyor. Azim olan Allah doğru söyledi. İhsan, yapılması gereken şeyi güzel bir şekilde yerine getirmek, başkasına iyilik yapmaktır. Hayatımızın her anında her vazifeyi en iyi şekilde önemseyerek hakkıyla yapmaktır. İhsan, ibadetlerin ve bütün davranışların Allah rızası gözetilerek, içtenlikle, karşılıksız, en güzel şekliyle yerine getirilmesi demektir. İhsan, kişinin kulluk görevini yerine getirirken Allah korkusu taşıması, onun kendisini gördüğünü, davranışlarını gözettiğini hissetmesidir. Bu şekilde ihsanla hareket edenler, Allah her an beni görmektedir, her yaptığımızı bilmektedir, benim kalbimden geçenlerden bile haberdardır duygularını taşır. Yüce bir derece olan ihsan, insana ince bir düşünce ve hassasiyet duygusu kazandırır. İnsanı saflaştırır, arındırır ve her an Rabbinin huzurunda olma duygusuyla olgunlaştırır. Bütün amellerin ihlas ve samimiyetle en iyi şekilde yerine getirilmesini sağlar. İhsan şuuruyla hareket eden mümin, aile fertlerine iyi davranır, eşiyle iyi geçinir, çocuklarına merhamet, şefkat ve adaletle davranır. Ana babası nasıl ki kendisinin küçüklüğünde onu büyütüp terbiye etmişler, kendisinin verdiği sıkıntılara katlanmışlarsa, o da ana babasına yaşlılık zamanlarında iyilik eder, onlara öf bile demez. İhsan şuuruyla hareket eden müminin sözleri arasında yalan, küfür, dedikodu, iftira, laf taşıma gibi kötülükler görülmez. O konuştuğunda ya hayır konuşur ya da susar. Kendisi için sevip istediğini bütün mümin kardeşleri için de sevip ister. İhsan şuuruyla hareket eden müminin elinden ve dilinden diğer insanlar güvendedir. Çünkü o kimseye karşı kötülük etmez, hile yapmaz, aldatmaz, kimsenin canına, malına, ırz ve namusuna kötü gözle bakmaz. İhsan şuuruyla hareket etmek bir müminin gerek Rabbine gerekse yaratılanlara karşı bütün davranışlarında en iyi ve en güzel olanın arayışı içinde olmasını gerektirir. Rabbimiz bizleri ihsan şuuruna sahip olan müminlerden eylesin.
2: Kırk ayette güzel ahlak.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.

Mekke'nin fethedildiği gün Efendimiz Mekke'nin en üst tarafından şehre girmişti. Yanında Üsame bin Zeyd, Bilal-i Habeşi ve Kabe'nin hizmetçilerinden Osman bin Talha da vardı. Devesini mescidin önüne çöktürdü ve Osman bin Talha'dan Beytullah'ın anahtarını istedi. Osman bin Talha gidip anahtarı getirdi ve Kabe'yi açtı. Ancak içeride bir takım suretler ve heykeller vardı. Söz konusu resimlerde İbrahim ve İsmail peygamberler ellerinde fal oklarıyla resmedilmişlerdi. Bu manzarayı gören Efendimiz, Allah bunu yapanları kahretsin. İbrahim ve İsmail hiçbir zaman fal oklarıyla şans aramadılar buyurdu. Ve Kabe'nin içi bunlardan temizlenene kadar içeriye girmedi. Ancak resim ve heykeller ortadan kaldırıldıktan sonra yanındakilerle birlikte içeri giren Hazreti Peygamber bir müddet Kabe'nin içinde kaldı. Efendimizle birlikte Kabe'ye giren Üsame bin Zeyd orada gördüklerini şöyle anlatır. Hazreti Peygamber içeri girince oturdu. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra tekbir getirdi. Kelime-i tevhid okudu. Sonra öne doğru eğildi. Göğsünü, yanağını ve iki elini Kabe'nin duvarına dayadı. Sonra tekbir getirdi. Kelime-i tevhidi okudu ve dua etti. Bunu Kabe'nin bütün köşelerine yaptı. Sonra dışarı çıktı. Kabe'nin kapısındayken yüzünü ona dönerek, "İşte kıble, işte kıble," buyurdu.

ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, yatsı namazı vaktidir.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Kur'an'ın temel konuları.
2: Tüm dinleyicilerimize merhaba. Bugün Kur'an'ın temel konularından 10. cüzdeki 3 mesajı aktaracağız. İç ve dış düşmanlara karşı dengeli ve ahlak temelli bir mücadele stratejisi geliştirilmelidir. Sosyal problemlerin çözümü ancak infak ve gelir dağılımındaki adaletin sağlandığı ekonomik bir sistemle olur. 10. cüzde Enfal suresinin son tarafı ve Tevbe suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Bu kısımdaki 3 mesaj şöyledir. 10. cüzdeki ilk mesaj savaş ahlakı. Savaşta bile ensar muhacir gibi ahlaklı olmak ve kulluğa devam etmek gerekir. Enfal suresinin son tarafında Bedir Savaşı örneği üzerinden savaş stratejileri anlatılır. Ayrıca savaşta da ahlaklı olma ve kulluk emredilir. Bunlara dikkat edilirse Allah'ın yardımı her zaman Müslümanlarla beraberdir. Bir kavim kendisini değiştirmedikçe Allah da onlara olan nimetini değiştirmez. Müslümanlara yardım eden ve kalplerini birleştiren Allah'tır. Surenin sonunda Medine'ye hicret eden muhacirler ve onlara yardım eden ensar anlatılır, onlar methedilir ve imanın topluma yansımasının muhacir-ensar kardeşliğinden, ayrıca sıla-i rahime riayet etmekten geçtiği hatırlatılır ve sure tamamlanır. 10. cüzdeki ikinci mesajsa şudur. 10. cüzün ikinci mesajında İslam toplumunun düşmanlarına değinilir. Burada iki düşman üzerinde durulur. Anlaşmaları bozan müşrikler, kafirler ve sürekli fitne çıkaran münafıklar. 10. cüzün bu bölümünde Tevbe suresi başlar. Bu sure Enfal suresinin devamı niteliğinde olduğu için başında besmele bulunmamaktadır. Ayrıca sure, anlaşmayı bozan ve bölgede sürekli fitne çıkaran müşriklere verilen bir ultimatomla başlar. Bu nedenle de surenin başında rahmet ifadesi olan besmelenin bulunmadığı belirtilir. Bu bölümde yeryüzünde fitne çıkaran düşmanlara karşı savaşa hazır olunması gerektiği açıklanır. Ayrıca önemli bir iç tehlike olan ve İslam toplumunun birliğini bozan, moralini çökertmeye çalışan münafıklar üzerinde durulur. Onların ahlaki zaafları, çalışma usulleri ve stratejileri anlatılır. Müslümanların bunlara karşı da dikkatli olmaları ve mücadele etmeleri gerektiği hatırlatılır. Çünkü bir toplumun iç ve dış güvenliği çok önemlidir. Onuncu cüzdeki üçüncü mesajsa İslam ekonomisinin hedefleridir. Özellikle İki hedef üzerinde durulur. Birincisi infak, ikincisi ise sermayenin adil paylaşımı. Bu cüzün son kısmında infaktan bahsedilir. Ekonomik refahın sağlanması için çalışma ve teknoloji üretme yanında toplumsal yardımlaşma modeli olan bir infak stratejisi geliştirilmesi de emredilir. Yardıma muhtaç olanların mutlaka korunması gerektiği hatırlatılır. Toplumsal yardımlaşmanın bir parçası

artı olan zekat ve sadakaların kimlere verileceği açıklanır. Bütün bu çalışmaların İslam toplumunu güçlendireceği ve kalpleri birleştireceği anlatılır. Bu noktada da olumsuz propaganda yapan münafıklara yeniden dikkat çekilir. Bugün 10. cüzden 3 mesajı ve açıklamalarını sizlerle paylaştık. Bir sonraki programda görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Yaşar Cuhadar. Meali seslendiren Nisan Kumru. Onuncu cüz.
1: Dinleyeceğiniz bu cüzde Enfal suresi 41 ila 75. ayetler ve Tevbe suresi 1 ila 93. ayetler yer almaktadır.
2: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim.

حقا لهم مغفرة ورزق كريم.

لديهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a ve ayrım günü, yani iki topluluğun karşılaştığı gün, kulumuza indirdiğimize iman etmişseniz biliniz ki, ganimet olarak ele geçirdiğiniz her şeyin beşte biri, Allah'a, peygambere, yakınlara, yetimlere, yoksullara

yolda kalmışlara aittir. Allah her şeye kadirdir. İki birlik karşılaştığı sırada siz vadinin daha yakın yamacındaydınız. Onlarsa daha uzak olan yamaçtaydılar. Kervan da sizden daha aşağıda bulunuyordu. Eğer siz karşılaşma yeri ve zamanı hususunda anlaşma yapmaya çalışsaydınız, aranızda ihtilaf çıkardı. Fakat Allah olmasını murad ettiği şeyi gerçekleştirmek için böyle yaptı. Ta ki ölenin niçin öldüğü, yaşayanın niçin yaşadığı da apaçık ortaya çıksın. Kuşkusuz Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir. Allah rüyanda onları sana az olarak göstermişti. Eğer onları sana çok gösterseydi, korkup çekinirdiniz. Savaşma konusunda görüşleriniz çelişirdi. Fakat Allah korudu. Şüphe yok ki, O kalplerin gizlediğini eksiksiz bilmektedir. O, karşılaştığınız sırada sizin gözünüzde onları az gösteriyordu. Onların gözünde de sizi az gösteriyordu ki, Allah olmasını murad ettiği şeyi gerçekleştirsin. Zaten bütün işler Allah'a döner. Ey iman edenler! Bir düşman birliğiyle çatıştığınız vakit sebat ediniz. Ve Allah'ı çokça anınız ki zafer sizin olsun. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Birbirinize düşmeyin. Sonra zayıflarsınız ve zaferi elden kaçırırsınız. Sabredin. Kuşkusuz Allah sabredenleri sever. İnsanları Allah yolundan engellemek üzere taşkınlık ve gösteriş yaparak yurtlarından savaşa çıkıp gelenler gibi olmayın. Allah onların yaptıklarını kuşatmıştır. O vakit şeytan onlara yaptıklarını güzel göstermiş ve bugün insanlar arasında sizi yenecek kimse yoktur. Ben de sizin yanınızdayım demişti. Ardından iki güç birbirini görünce hemen dönüş yaptı ve şüphesiz benim sizin sorumluluğunuzla ilgim yok. Kuşkusuz sizin görmediğinizi görüyorum ve elbette Allah'tan korkuyorum. Allah'ın cezası çetindir dedi. O sırada münafıklar ve kalpleri çürük olanlar bunları dinleri aldattı diyorlardı. Oysa her kim Allah'a güvenir ve dayanırsa bilir ki o izzet ve hikmet sahibidir. Melekler İnkar edenlerin suratlarına ve arkalarına vura vura tadın bakalım yangın azabını diyerek canlarını alırken bir görseydin. İşte bu ellerinizle yapıp ettikleriniz yüzündendir. Ve kuşkusuz Allah kullara asla zulmedici değildir. Firavun hanedanıyla onlardan öncekilerin adet haline getirdikleri gibi Allah'ın ayetlerini inkar ettiler. Allah da onları günahları yüzünden yakalayıp cezalandırdı. Allah güçlüdür, azabı çetindir. Bu böyle olmuştur. Çünkü Allah bir topluluğa lütfettiği nimetini onlar kendilerini değiştirmedikçe değiştirmez. Ve Allah her şeyi işitip bilmektedir. Firavun hanedanıyla ondan öncekilerin yapa geldikleri gibi bunlar da Rablerinin ayetlerini yalanladılar. Biz de günahları yüzünden onları helak ettik. Firavun hanedanını da suya gömdük. Bunların hepsi hak hukuk tanımaz kimselerdi. Allah katında canlıların en kötüsü inkar eden ve bir daha da imana gelmeyenlerdir. Kendileriyle antlaşma yapıldığı halde her defasında Allah'tan korkmadan yaptıkları antlaşmayı bozanlardır. Savaş esnasında eline düşerlerse onlara yaptığında geridekileri korkut ki, belki akıllarını başlarına devşirirler. Eğer bir topluluğun antlaşmayı bozacağından endişe edersen, antlaşmayı derhal sona erdirdiğini onlara açıkça bildir. Allah ahdini bozanları asla sevmez. İnkara sapanlar, sakın yakayı kurtardık sanmasınlar. Çünkü ne yapsalar kurtulamayacaklardır. Allah'ın ve sizin düşmanlarınızı ve onların gerisinde olup sizin bilmediğiniz ama Allah'ın bildiklerini korkutup caydırmak üzere onlara karşı elinizden geldiği kadar güç ve savaş atları hazırlayın. Allah yolunda harcadığınız her şeyin karşılığı zerrece haksızlığa uğratılmadan size tas tamam ödenecektir.
Eğer barışa yanaşırlarsa sen de yanaş ve Allah'a güven. O her şeyi işitendir ve bilendir. Seni oyuna getirmeye kalkışırlarsa kuşkusuz Allah sana yeter. Yardımıyla ve müminlerle seni destekleyen O'dur. Müminlerin gönüllerini birleştiren de O'dur. Dünyanın bütün servetini harcasaydın, onların gönüllerini birleştiremezdin. Fakat Allah onların aralarını düzeltti. O, izzet ve hikmet sahibidir. Ey Peygamber! Sana tabi olan müminlerle beraber Allah sana yeter. Ey Peygamber! Müminleri savaşa teşvik et. Eğer sizden sabırlı 20 kişi bulunursa, inkar edenlerden 200 kişiyi yener. Sizden 100 kişi olursa 1000 kişiyi yener. Çünkü onlar yaptıklarının bilincinde olmayan bir topluluktur. Allah sizde bir zayıflık olduğunu bildi de şu andan itibaren yükünüzü hafifletti. Artık sizden sabırlı 100 kişi olursa Allah'ın izniyle 200 kişiyi yener. Sizden 1000 kişi olursa 2000 kişiyi yener. Allah sabredenlerle beraberdir. O, yerde gerekli temizliği yapıp hakimiyetini kuruncaya kadar bir peygamberin esirlerinin olması uygun değildir. Siz geçici dünya varlığını istiyorsunuz. Oysa Allah ahireti istiyor. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Allah'ın daha önceden yazılmış bir hükmü olmasaydı, elde ettiğiniz menfaat sebebiyle size büyük bir azap dokunurdu. Artık aldığınız ganimetten helal ve hoş olarak yiyin. Allah'a itaatsizlikten sakının. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Ey Peygamber! Elinizdeki esirlere şöyle de. Eğer Allah sizin kalplerinizde bir düzelme görürse, sizden alınandan daha iyisini size verir ve sizi bağışlar. Allah engin rahmet ve mağfiret sahibidir. Eğer sana hıyanet etmek istiyorlarsa bilin ki onlar daha önce de hainlik ettiler. Allah da onları elinize düşürdü. O yaptığını bilerek ve yerinde yapmaktadır. İman edip de hicret edenler, malları ve canlarıyla Allah yolunda cihad edenler ve onları bağırlarına basıp yardım edenler birbirlerinin yar ve yakınıdırlar. İman edip de hicret etmeyenlere gelince, göç edinceye kadar onlarla aranızdaki bağ, yakınlık sebebiyle hiçbir sorumluluğunuz yoktur. Sizden dinlerini korumak için yardım isterlerse, aranızda antlaşma bulunan bir topluluğa karşı olmamak üzere yardım etmeniz gerekir. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. İnkar edenler de birbirlerinin yakın ve yardımcılarıdır. İlişkilerinizi böyle kurmazsanız, yeryüzünde bir fitne ve büyük bir bozulma olur. İman edip de hicret edenler, Allah yolunda cihad edenlerle, onları bağırlarına basanlar ve yardım edenler var ya, işte gerçek müminler onlardır. Bağışlanma onlar için, büyük lütuf onlar içindir. Daha sonra iman edenler, hicret edip sizinle beraber cihad edenler, işte bunlar da sizdendir. Aralarında rahim bağı bulunanlar, Allah'ın hükmüne göre birbirlerine daha yakındır. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Tevbe Suresi. Allah ve Resulünden antlaşma yapmış olduğunuz müşriklere karşı fesih bildirimidir. Yeryüzünde 4 ay daha serbestçe dolaşın. Fakat bilin ki asla Allah'ı aciz bırakamazsınız. Ve Allah inkarcıları er geç rezil rüsva edecektir. Yine Allah ve Resulünden bu büyük haç günü insanlara duyurudur. Allah ve Resulünün müşriklerle hiçbir bağı yoktur. Şayet tevbe ederseniz bu kendi iyiliğinize olur. Eğer sırt çevirirseniz bilin ki siz Allah'ı acizliğe düşüremezsiniz. Resulüm, inkarcıları elem veren bir azapla müjdele. Ancak kendileriyle antlaşma yaptığınız müşriklerden bilahare yükümlülüklerini eksiksiz yerine getiren ve sizin aleyhinize kimseye arka çıkmayanlar müstesna.
Onlara verdiğiniz söze süresi doluncaya kadar riayet ediniz. Allah haksızlıktan sakınanları sever. Haram aylar çıkınca müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Esir alın, kuşatın ve onları her geçit yerinde gözetleyin. Şayet tevbe ederler, namazlarını kılarlar ve zekatlarını verirlerse artık onları serbest bırakın. Allah yargılayıcıdır, bağışlayıcıdır. Ve eğer müşriklerden biri senden korunma isterse, Allah'ın sözünü duymasına fırsat vermek için onu koruma altına al. Sonra onu kendi güvenlik bölgesine ulaştır. Bu uygulama onların bilmeyen bir topluluk olmalarından dolayıdır. Müşriklerin Allah'ın yanında, peygamberinin yanında geçerli ahdi nasıl olabilir? Ancak Mescid-i Haram yanında kendileriyle antlaşma yaptıklarınız müstesnadır. Onlar size verdikleri söze sadık kaldıkları sürece siz de onlara verdiğiniz sözde durun. Şüphesiz Allah günahtan sakınanları sever. Verdikleri söze nasıl güvenilebilir ki? Şayet size galip gelselerdi, yakınlık bağını da antlaşma hükümlerini de sizin için gözetmezlerdi. Onlar dilleriyle sizi memnun etmeye çalışıyorlar. Fakat kalplerinden geçen çok farklı. Zaten onların çoğu yoldan çıkmış kimselerdir. Allah'ın ayetlerini basit bir menfaate değiştiler. Böylece insanları Allah yolundan engellediler. Bakın, onların yapa geldikleri ne kötü. Bir mümin hakkında ne yakınlık bağına ne de antlaşma hükümlerine riayet ederler. İşte onlar böyle sınır tanımaz kimselerdir. Ama tevbe ederlerse ve namazlarını kılıp zekatlarını verirlerse artık onlar sizin din kardeşlerinizdir. Bilmek isteyenler için ayetlerimizi ayrıntılarıyla açıklıyoruz. Şayet antlaşma yaptıktan sonra yeminlerini bozarlar ve dininizi karalamaya kalkışırlarsa siz de küfrün elebaşlarıyla vuruşun. Çünkü onların yeminleri yok sayılır. Böyle yaparsanız belki vazgeçerler. Yeminlerini bozan, peygamberi sürüp çıkarmaya karar veren ve size karşı saldırıyı ilk başlatan topluluğa karşı savaşmaktan geri mi duracaksınız? Yoksa onlardan korkuyor musunuz? Oysa asıl çekinmeniz gereken Allah'tır. Eğer yürekten inanıyorsanız. Onlarla savaşın ki Allah onları sizin elinizle cezalandırsın. Onları rezil rüsva etsin. Sizi onlara karşı başarılı kılsın. İnananların yüreklerine su serpsin. Kalplerindeki öfkeyi yatıştırsın. Allah dilediğinin tevbesini kabul eder. Allah bilmekte, hikmetle yönetmektedir. Yoksa Allah sizden cihad edenleri ve Allah'tan, peygamberinden ve müminlerden başkasını sırdaş edinmeyenleri ortaya çıkarmadan kendi halinize bırakılacağınızı mı sandınız? Allah yapıp ettiklerinizden haberdardır. Müşrikler inkarlarına bizzat kendileri tanıklık edip dururken Allah'ın mescitlerini onarıp şenlendiremezler. Onlar yapıp ettikleri boşa giden kimselerdir ve onlar ebedi olarak ateşte kalacaklardır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazını kılan, zekatını veren ve yalnız Allah'tan korkup çekinen kimseler imar edebilirler. İşte bunların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur. Hacılara su verme ve Mescid-i Haram'ın imar ve bakım işini üstlenen kimseyi, Allah'a ve ahiret gününe inanıp Allah yolunda cihad eden kimseyle bir mi tutuyorsunuz? Bunlar Allah katında bir değildirler. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. İnanan, hicret eden, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerin Allah katındaki mertebeleri pek büyüktür. Muradına erecek olanlar da onlardır. Rableri onları kendi rahmeti, hoşnutluğu ve cennetleriyle müjdeliyor. Onlar için orada kesintisiz nimetler vardır. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Kuşkusuz en büyük ödül Allah katında olandır. Ey iman edenler! Şayet inkârı imana tercih ederlerse,
babalarınızı ve kardeşlerinizi dahi dayanıp güvenip

Nilecek dostlar edinmeyin. İçinizden kimler onları dost edinirse, işte kendilerine kötülük edenler bunlardır. De ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, hısım akrabanız, kazandığınız mallar, durgunluğa uğramasından endişe ettiğiniz ticaretiniz ve hoşlandığınız meskenler size Allah'tan, peygamberinden ve onun yolunda cihattan daha sevimliyse, artık Allah buyruğunu kıyameti gerçekleştirinceye kadar bekleyin. Allah günaha saplanmış kimseleri hidayete erdirmez. Allah birçok yerde, bu arada Huneyn Savaşı'nda gerçekten size yardım etmiştir. O gün sayıca çokluğunuza güvenmiştiniz. Fakat bunun size hiçbir yararı olmamıştı. O yer geniş olmasına rağmen size dar gelmiş, nihayet geriye çekilmeye başlamıştınız. Bunun üzerine Allah, peygamberinin ve müminlerin üzerine kendi katından bir güven duygusu indirdi. Bir de göremediğiniz askerler gönderdi ve böylece inkar edenlerin cezasını verdi. İşte bu, inkarcıların hak ettiği karşılıktır. Artık bunun ardından Allah dilediğinin de tevbesini kabul eder. Çünkü Allah bağışlayıcıdır, esirgeyicidir. Ey iman edenler! Bilin ki Allah'a ortak koşanlar pisliğe batmışlardır. Artık onlar bu yıldan sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Eğer yoksulluktan endişe ederseniz, unutmayınız ki Allah size dilerse kendi lütfuyla bolluk verir. Allah bilmekte, hikmetle yönetmektedir. Ehli kitaptan Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, Allah ve Resulünün yasakladığını yasak saymayan ve hak dine uymayan kimselerle yenilmiş olarak ve kendi elleriyle cizye verinceye kadar savaşın. Yahudiler, Üzeyr Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar da Mesih İsa Allah'ın oğludur dediler. Bunlar daha önceki inkarcıların söylediklerine benzer biçimde ağızlarından çıkan sözlerdir. Allah onları kahretsin. Gerçeklerden nasıl da yüz çeviriyorlar. Allah'ı bırakıp da din alimlerini, rahiplerini, özellikle Meryem oğlu Mesih'i Rab edindiler. Oysa tek bir ilaha kulluk etmekle emrolunmuşlardı. Ondan başka ilah yoktur. O yüceler yücesidir. Onların yakıştırdıkları eş ve ortaklarından bütünüyle uzaktır. İsterler ki Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürüversinler. Ama inkârcılar hoşlanmasalar da Allah nurunu muhakkak tamamlamayı istiyor. Bütün dinlerin üzerindeki yerini alsın diye Resulünü doğru yol rehberi ve hak dinle gönderen O'dur. Müşrikler hoşlanmasalar da. Ey iman edenler! Bilin ki Yahudi din bilginlerinin ve Hristiyan din adamlarının birçoğu halkın mallarını haksızlıkla yerler ve Allah yolundan alıkoyarlar. Altın gümüş biriktirip Allah yolunda harcamayanları elem veren bir azapla müjdele. O gün bunlar cehennem ateşinde kızdırılıp onların alınları, böğürleri ve sırtları dağlanacak. İşte yalnız kendiniz için toplayıp sakladıklarınız, tadın şimdi biriktirip sakladıklarınızı. Doğrusu Allah'a göre ayların sayısı, Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısına uygun olarak 12'dir. Bunlardan 4'ü haram aylardır. İşte doğru olan hesap budur. O aylarda kendinize zulmetmeyin. Müşrikler sizinle topyekün savaştıkları gibi, siz de onlarla topyekün savaşın. Bilin ki Allah, buyruklarına karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir. Aylara ek yapmak, inkârcılığı artırmaktan başka bir şey değildir. İnkârcıların daha da sapmasına yol açmaktadır. Onlar, ayların sayısını Allah'ın yasakladığı aylara uyarlamak üzere, bu eklemeyi bir yıl helal, bir yıl haram sayıyorlar ki, böylece Allah'ın haram kıldıklarını meşru hale getirsinler. Bu yaptıkları kötü işler kendilerine güzel görünüyor. Allah inkârcılar topluluğunu doğru yola iletmez.
Ey

iman edenler! Size ne oldu ki Allah yolunda seferber olun denilince yerinize çakılıp kaldınız? Yoksa ahiretten vazgeçip de dünya hayatıyla yetinmeye razı mı oldunuz? Halbuki dünya hayatının sağladığı fayda ahirettekine göre pek azdır. Eğer toplanıp seferber olmazsanız Allah sizi elem veren bir azapla cezalandırır. Yerinize başka bir topluluk getirir ve siz ona zerrece zarar veremezsiniz. Allah'ın her şeye gücü yeter. Siz peygambere yardımcı olmazsanız da önemli değil. Nitekim inkarcılar onu iki kişiden biri olarak yurdundan çıkardıklarında Allah ona yardım etmişti. Hani onlar mağaradaydılar. Arkadaşına tasalanma, Allah bizimle beraberdir diyordu. Derken Allah ona kendi katından bir güven duygusu indirdi. Sizin göremediğiniz askerlerle onu destekledi ve inkarcıların sözünü değersiz hale getirdi. Allah'ın sözü ise en yücedir. Çünkü Allah mutlak galiptir, hikmet sahibidir. Kolay da olsa, zor da olsa sefere çıkın ve mallarınızla, canlarınızla Allah yolunda cihad edin. Bilirseniz bu sizin kendi iyiliğinizedir. Kolay elde edilecek bir kazanç ve kısa bir yolculuk olsaydı mutlaka peşinden gelirlerdi. Fakat o meşakkatli yol onlara uzun geldi. Bir de kalkıp gücümüz olsaydı inanın ki sizinle beraber sefere çıkardık diye Allah'ın adına yemin edecek, böylece kendilerini helake sürükleyecekler. Oysa Allah onların yalan söylediklerini elbette biliyor. Allah seni affetti de doğru söyleyenler sence belli olmadan ve kimlerin yalancı olduğunu bilmeden niçin onlara izin verdin? Allah'a ve ahiret gününe iman edenler, kendilerini mallarıyla ve canlarıyla cihad etmekten muaf tutman için senden izin istemezler. Allah, buyruğuna karşı gelmekten sakınanları çok iyi bilir. Senden izin isteyenler, sadece Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyenler ve şüpheye kapılmış olanlardır. Onlar şüpheleri içinde bocalayıp dururlar. Eğer onlar savaşa çıkmak isteselerdi, elbette bunun için bir hazırlık yapabilirlerdi. Fakat Allah da onların sefere çıkmalarını istemedi. Onları geri koydu. Onlara oturun bakalım diğer oturanlarla beraber denildi. Şayet onlar sizinle beraber sefere çıkmış olsalardı, size bozgunculuktan başka katkıları olmayacak ve sizi fitneye düşürmek istedikleri için aranıza sokulacaklardı. İçinizde onlara kulak asacak olanlar da vardı. Allah zalimleri çok iyi bilir. Aslında onlar daha önce de fitne çıkarmak istemişler ve senin işlerini alt üst etmeye çalışmışlardı. Nihayet onlar istemeseler de hak yerini buldu ve Allah'ın iradesi galip geldi. İçlerinden aman bana izin ver, başımı derde sokma diyenler de var. Ama bilmiş olsunlar ki asıl bu tutumlarıyla belanın içine düşmüş oldular. Cehennem inkarcıları mutlaka kuşatacaktır. Sen iyi bir sonuç elde etsen bu onlara üzüntü verir. Ama başına bir musibet gelse biz tedbirimizi önceden almıştık derler ve sevine sevine dönüp giderler. De ki Allah bize ne yazmışsa başımıza ancak o gelir. O bizim Mevlamızdır. Müminler yalnız Allah'a güvenip dayansınlar. De ki, sizin bizim hakkımızda beklediğiniz sonuç ne olursa olsun bize göre iki güzellikten biridir. Bizim sizinle ilgili beklentimize gelince, Allah ya katından bir bela gönderecek veya sizin cezanızı bizim elimizle verecektir. Hadi siz akıbetimizi bekleyin. Biz de sizinle beraber akıbetinizi bekleyelim. De ki, ister gönüllü harcayın, ister gönülsüz, sizden asla kabul edilmeyecek. Zira siz günaha gömülmüş kimseler oldunuz. Yaptıkları harcamaların kabul edilmesine engel olan esas sebep de şudur. Onlar Allah'ı ve peygamberini tanımadılar.
Namaza da ancak üşene üşene gelirler ve harcamalarını gönülsüz olarak yaparlar. O halde onların malları da evlatları da seni imrendirmesin. Çünkü Allah onlara dünya hayatında bununla eziyet çektirmeyi ve canlarının da kafir olarak çıkmasını murad ediyor. Sizden olduklarına dair Allah'a yemin de ederler. Halbuki onlar sizden değildir. Fakat onlar korkak bir topluluktur. Eğer sığınacak bir yer, barınacak mağaralar veya girilecek bir kovuk bulsalardı, hemen koşup oraya sokulurlardı. Onlardan sadakaların taksimi hususunda sana dil uzatanlar da var. Şayet bunlardan kendilerine verilmişse hoşnut olurlar. Verilmemişse hemen öfkelenirler. Halbuki Allah ve Resulünün verdiğine razı olup, bize Allah yeter. Allah da Resulü de bize lütuf ve kereminden yine verir. Doğrusu biz yalnız Allah'tan umarız deselerdi daha iyi olurdu. Sadakalar, zekat gelirleri ancak şunlar içindir. Yoksullar, düşkünler, sadakaların toplanmasında görevli olanlar, kalpleri kazanılacak olanlar, azat edilecek köleler, borçlular, Allah yolunda çalışanlar ve yolda kalmışlar. İşte Allah'ın kesin buyruğu budur. Allah bilmekte ve hikmetle yönetmektedir. Onlardan peygamberi inciten ve o her söylenene kulak veriyor diyenler var. De ki o sizin için hayırlı olana kulak veriyor. Allah'a inanıp müminlere güveniyor. Ve o içinizden iman edenler için bir rahmettir. Allah'ın Resulünü incitenler için elem verici bir azap vardır. Onlar sizi hoşnut etmek için sizden olduklarına dair Allah'a yemin ederler. Oysa gerçekten iman etmiş olsalardı, asıl Allah ve Resulünü hoşnut etmek için çalışmaları gerekirdi. Bilmiyorlar mı ki Allah ve Resulüne karşı çıkanı içinde ebediyen kalacağı cehennem ateşi beklemektedir. İşte büyük rezillik de budur. Münafıklar kendileri aleyhine olmak üzere kalplerindekini ortaya çıkaracak bir surenin indirilmesinden endişe ediyorlar. De ki alay edin bakalım. Allah mutlaka o çekindiğiniz şeyi ortaya çıkaracaktır. Onlara soracak olsan mutlaka biz lafa dalıyor eğleniyorduk. Hepsi bu derler. De ki siz Allah'la, onun ayetleriyle ve peygamberiyle mi eğleniyordunuz? Mazeret ileri sürmeye kalkmayın. İman ettiğinizi söyledikten sonra inkarcılığınızı açığa vurdunuz. İçinizden bir kısmını affetsek de diğer bir kısmını günahta ısrarcı davranmış oldukları için azaba uğratacağız. Erkeğiyle kadınıyla münafıklar birbirine benzer. Kötülüğü özendirip iyiliği engellerler. Hayır için harcamaya elleri varmaz. Onlar Allah'ı umursamadılar. O da onları kendi hallerine bıraktı. Gerçek şu ki münafıklar günaha batmış kimselerdir. Allah erkeğiyle kadınıyla münafıklara ve açıktan inkarcılık yapanlara içinde ebedi olarak kalacakları cehennem ateşini vaat etmiştir. Onlara bu yeter de artar. Allah onları lanetlemiştir ve onlar için devamlı bir azap vardır. Ey münafıklar! Sizin durumunuz da sizden öncekilerin durumuna benziyor. Üstelik onlar sizden daha güçlüydü. Malları ve evlatları daha çoktu. Onlar dünyadaki nasiplerinden haz duyup yararlandılar. Sizden öncekilerin kendi paylarından istifade ettikleri gibi siz de kendi nasibinizi elde edip yararlandınız. Siz de onların daldıkları gibi boş şeylere daldınız. İşte hem dünyada hem ahirette yaptıkları boşa gidenler bunlardır. Asıl ziyana uğrayanlar da bunlardır. Bunlara kendilerinden öncekilerin Nuh, Ad ve Semud toplumlarının, İbrahim'in kavminin, Medyen halkının ve yıkılıp giden beldeler ahalisinin haberleri gelmemiş miydi? Onlara peygamberleri apaçık delillerle geldiler.
Demek ki Allah onlara zulmetmiş değildi. Asıl onlar kendilerine zulmetmişlerdi. Müminlerin erkekleri de kadınları da birbirlerinin velileridir. İyiliği teşvik eder, kötülükten alıkoyarlar. Namazı kılarlar, zekatı verirler. Allah ve Resulüne itaat ederler. İşte onları Allah merhametiyle kuşatacaktır. Kuşkusuz Allah mutlak güç ve hikmet sahibidir. Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara içinde ebedi olarak kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde güzel meskenler vaat etmiştir. Allah'ın rızası ise hepsinden büyüktür. İşte büyük bahtiyarlık da odur. Ey Peygamber! İnkârcılara ve münafıklara karşı cihad et. Onlara sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. Ve bu ne kötü bir sondur. Söylemediklerine dair Allah adına yemin ediyorlar. Oysa inkârcılık içeren sözü söylemişler, Müslüman olduklarını beyan ettikten sonra inkârcılığa sapmışlar ve başaramadıkları o işe yeltenmişlerdir. Onların öc almaya kalkışmaları için Allah'ın ve onun lütfu sayesinde Resulünün kendilerini zengin etmesinden başka bir sebep de yoktu. Eğer pişman olup tevbe ederlerse bu kendilerinin iyiliğine olur. Yüz çevirirlerse Allah onları dünyada da ahirette de elem verici bir azaba uğratır. Artık yeryüzünde onlara ne bir dost ne bir yardımcı bulunur. Onların içinde öyleleri var ki, Allah bize lütuf ve kereminden bahşederse, biz de elbette hayır yolunda harcar ve iyi kimselerden oluruz diye Allah'a söz vermişlerdi. Ama Allah onlara lütuf ve kereminden ihsan edince, hemen cimrilik gösterdiler ve yüz çevirdiler. Zaten yan çizip duruyorlardı. Bunun üzerine Allah da kendisine verdikleri sözden caydıkları ve hep yalan söyledikleri için kendi huzuruna çıkacakları güne kadar yüreklerine münafıklığı yerleştirdi. Hala anlamadılar mı ki Allah onların sırlarını da gizli görüşmelerini de bilir ve Allah bütün gizlileri eksiksiz bilmektedir. Sadakalar konusunda müminlerden hem gönüllü olarak daha fazla verenlere hem de daha fazla verecek bir şeyi bulamayanlara dil uzatıp onlarla alay edenleri Allah maskaraya çevirecektir. Onlar için elem verici bir azap da vardır. Onların bağışlanması için Allah'a ister dua et, ister etme. Onların affedilmesi için 70 kere de dua etsen, Allah onları bağışlamayacaktır. Çünkü onlar Allah ve Resulünü inkar etmişlerdir. Allah günaha batmış kimseleri doğru yola iletmez. Allah'ın Resulünün çağrısına uymayarak seferden geri kalanlar, yerlerinden ayrılmamış olmaktan dolayı sevinç duyarlar. Canlarıyla mallarıyla Allah yolunda savaşmak istemediler. Üstelik bu sıcakta sefere çıkmayın dediler. De ki cehennem ateşi çok daha sıcaktır. Anlayabilselerdi. Yapıp ettikleri karşısında artık az gülsünler, çok ağlasınlar. Şayet Allah seni onlardan bir toplulukla tekrar karşılaştırır da başka bir sefere çıkmak için senden izin isterlerse de ki, bundan böyle benimle asla sefere çıkmayacak ve benim mahiyetimde düşmana karşı asla savaşmayacaksınız. Madem ki ilk defasında oturup kalmayı yeğlediniz, şimdi de geri kalanlarla birlikte oturmaya devam edin. Onların arasından ölen birinin namazını sakın kılma. Mezarı başında da durma. Çünkü onlar Allah ve Resulünü inkar ettiler ve yoldan sapmış olarak öldüler. Onların malları ve evlatları seni imrendirmesin. Çünkü Allah onlara dünyada bütün bunlarla eziyet vermeyi ve canlarının da inkârcı olarak çıkmasını murad ediyor. Allah'a iman edin ve Resulünün mahiyetinde cihad edin buyruğunu içeren bir sure indirildiğinde, içlerinde imkanı olanlar bile kalmak için senden izin istediler ve bırak bizi, oturanlarla birlikte olalım dediler.
Geride kalanlarla beraber olmayı yeğlediler de kalpleri mühürlendi. Artık anlayıp kavrayamazlar. Fakat peygamber ve beraberindeki müminler mallarıyla, canlarıyla cihad ettiler. İyi ve güzel şeylerin her türlüsü onların olacaktır. Gerçek kurtuluşa erenler de onlardır. Allah onlara içinde ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. Büyük bahtiyarlık işte budur. Bedevilerden mazeret ileri sürenler kendilerine izin verilmesi için geldiler. Allah ve Resulüne inanmayanlar da, münafıklar da oturup kaldılar. Onlardan inkarcı olanlara elem veren bir azap gelecektir. Güçsüzler, hastalar ve harcama yapma imkanı olmayanlar için Allah ve peygamberine sadık kaldıkları sürece sorumluluk yoktur. İyi niyet sahiplerini sorumlu tutmak olmaz. Allah bağışlayıcıdır, esirgeyicidir. Kendilerine binek sağlaman için sana gelip de sizi bindirecek bir şey bulamıyorum diye cevap verdiğin zaman, harcayacak bir şey bulamamanın üzüntüsünden gözyaşları dökerek geri dönenlere de günah yoktur. Sorumluluk sadece imkanları müsait olduğu halde senden izin isteyenler için vardır. Onlar geride kalanlarla beraber olmayı yeğlediler. Allah da onların kalplerini mühürledi. Artık doğruyu bilemezler. Azim olan Allah doğru söyledi. Enfal suresi 41 ila 75. ayetler ve Tevbe suresi 1 ila 93. ayetlerin yer aldığı 10. cüzün mealini dinlediniz.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi. Okuyan Yaşar Cuhadar. Meali seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif, Fatih Kılıçoğlu. Beled Suresi 1-20. Ayet-i Kerimeler.

0: meş'eme aleyhim narum mu'sadah. Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin ederim şu beldeye, senin de içinde oturmakta olduğun o beldeye, ana babaya ve bunlardan meydana gelen çocuklara. Hiç kuşkusuz biz insanı zorluklarla mücadele etme gücüyle yarattık. O hiçbir kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Pek çok mal harcadım diyor. Onu kimsenin görmediğini mi sanıyor? Ona iki göz, bir dil, iki dudak vermedik mi? Ve ona iki yolu göstermedik mi? Fakat o sarp yolu göze alamadı. O sarp yol nedir bilir misin? Köle azat etmektir. Veya bir kıtlık gününde yakını olan bir yetimi yahut aç açık bir yoksulu doyurmaktır. Sonra iman edip birbirlerine sabrı tavsiye edenlerden ve acımayı öğütleyenlerden olmaktır. İşte bunlar hakkın ve erdemin yanında olanlardır. Ayetlerimizi inkar edenler ise batılın ve erdemsizliğin yanında olanlardır. Onların hakkı üzerlerine kapatılmış bir ateştir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimiz nasıl tilavet ettiyse öyle dosdoğru okumayı hangimiz istemez? Davut Kaya'nın anlatımıyla Kur'an Hocası hafta içi her gün saat 15.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif. Fatih okunmuş. İsra Suresi 78 ila 84. ayetler.
2: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gündüzün, güneşin gün ortasını aşmasından gecenin karanlığına kadar namaz kıl. Bir de sabah namazını. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Gecenin bir vaktinde kalkıp kendine mahsus bir nafile ibadet olarak da namaz kıl ki Rabbin seni övülmüş bir makama yükseltsin. Ve şöyle niyaz et: Rabbim, girilecek yere doğrulukla girmemi, çıkılacak yerden de doğrulukla çıkmamı sağla. Bana tarafından yardımcı bir güç ver. De ki, hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Zaten batıl yıkılmaya mahkumdur. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki, o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını arttırır. İnsana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirip yan çizer. Başına bir kötülük gelince de hemen karamsarlığa düşer. De ki, herkes kendi mizaç ve karakterine göre iş yapar. Rabbiniz kimin doğru bir yol tuttuğunu çok iyi bilmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer.
1: Kur'an Hocası, hazırlayan ve sunan Davut Kaya.
2: Diyanet Radyoları'nın çok kıymetli dinleyicileri, radyoları başında bizi dinleyen kıymetli dostlar, sesimizin kendilerine ulaştığı aziz Kur'an sevdalıları, şu an itibariyle Kur'an Hocası programını takip eden, Kur'an'la beraber olmayı arzu eden, bu amaçla gayret sarf eden kıymetli dostlar, hepinizi Kur'an Hocası programından en kalbi duygularımla Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Değerli dostlar, programımızda bugün de yine Abese suresinden ayeti kerimeler okuyacağız ve ayetlerin okunuşuyla alakalı bazı hatırlatmaları yapacağız inşallah. Ancak okuyacağımız ayetleri önce birlikte üçer defa tekrar ediyoruz. Okuyacağımız ayetler Abese suresinin 11 ila 16. ayetleri. Yani 11. ayetten başlayıp 16. ayette dahil bu ayeti kerimeleri okuyacağız. Tekrarlarla okuduktan sonra kelimelerin okunuşlarında dikkat çeken özellikli ya da kendilerine mahsus okunuşları olan harflere ve hususlara bakacağız. Evet, önce okuyoruz. Buyurun.

0: سفرة بأيدي سفرة كرام بررة. Son kez tekrar ediyoruz. كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. Sadakallahü'l-Azim.
1: Allah kabul eylesin efendim. Okuduğumuz ayeti kerimelerde dikkat edeceğimiz hususlar:
0: kelle inneha
1: derken burada kelle inneha bir meddi munfasıl var. Dört elif miktarına kadar uzatabiliyoruz.
0: İnneha tezkirah. Tezkira.
1: Burada zel harfi var ve peltek ince okunmalıdır.
0: Tezkira.
1: Ra'da kalın.
0: Tezkira.
1: Devam ediyoruz.
0: Femen şâe zekera. Şâe zekera.
1: Şâe. Burada da yine meddi muttasıl kuralını görüyoruz. Medden sonra hemze aynı kelimede gelmekte. Onun için dört elif miktarına kadar burayı uzatmak mümkün.
0: Femen şâe zekere fî suhufin mükerreme. Suhufin.
1: Evet, fî suhufin. Gördüğünüz gibi sad harfi kalın, ha ince, fa harfi de ince. Bir kez daha okuyalım.
0: Fî suhufin mükerreme.
1: Evet, sad kalın, ha ince ama ötreleri kendi sesleri istikametinde çıkıyor.
0: Suhufin mükerreme. Mükerreme.
1: Ra'da kalın. Çünkü şedde ile birlikte gelen bir üstün hareke var.
0: Merfu'atin mutahhara. Merfu'atin. Merfu'atin.
1: Burada da ra harfi kalın.
0: Merfu'atin mutahhara. Mutahhara.
1: Burada merfu'a derken ra kalın, fa ince, ayın üstünlü ama yine ince.
0: Merfu'atin. Merfu'atin mutahhara. Mutahhara.
1: Ta harfi kendi sesiyle kalın ama aynı zamanda ha harfi ince okunmalıdır. Da'dan bağlandığı zamanda. Burada kalınlık oluşmaz. Herkes kendi şartları ve kendi sesiyle okunmalıdır.
0: Mutahhara
1: şeklinde.
0: Bi eydi sefera. Bi eydi sefera.
1: Bi eydi meddi tabii.
0: Sefera. Seferatin.
1: Ta harfinin iki esresi var ama bu iki esre ta harfi durulduğu zaman okunmayacağından, sükun ile okunacağından
0: bi eydi seferah
1: diye duruluyor. Ama geçseydik bi eydi sefer

0: Kiratin kiramin. Yani varken varlığında hangi kural uygulanıyorsa seferah kelimesinde durduğumuzda iki esre sükuna dönüşmekte seferah olarak okumaktayız. Geçecek olursak iki esre varmış gibi hareketler okunarak devam edilir. Bakınız. Bi eydi seferah. Burada ne yaptık? Ta harfi almış olduğu harekelerle okunmadı. Sükuna dönüştüğü için ha ile okundu. Ama şu okumamıza bakarsanız. Bi eydi seferatin kiramin. Seferatin ki. Burada da geçiş halinde ta harfinin iki esresi hareke olarak okunup tenvinden sonra kiramin kelimesine geçildiği için burada tenvinden sonra kaf harfi geldiğinden burayı da ihfa ile okumamız gerekiyor. Nasıl mı? Bi eydi seferatin kiramin berara. Seferatin kiramin berara. Evet kıymetli dostlar. 6 ayeti kerimenin incelemesini kısmi olarak yaptık. Yani pek çok kuralı bildiğiniz için bilinen şeylere tekrar dönmedim. Bu ayet-i kerimeleri bir kez de birlikte okuyalım. Sonra vaktimiz dolduğu için dersimize son vereceğiz. Evet birlikte okuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Kelle inneha tezkirah. فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ

0: سَهَرَهُ بِأَيْدِي سَفَرَهُ كِرَامٍ بَرَرَهُ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ.
1: Evet kıymetli dostlar, bugünlük de bize ayrılan sürenin sonuna gelip dersimizi böylece bitirmiş oluyoruz. Bir sonraki Kur'an hocası dersinde yeniden birlikte olmayı temenni ediyor. Hepinize sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum. Hoşçakalınız. Allah'a emanet olunuz.
2: Kur'an hocası. Hazırlayan ve sunan Davut Kaya.

0: Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacı, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızın hayatımıza yansıyan ayetlerle anlatıldığı Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her Perşembe saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Fitnenin engellenmesi için çaba sarf etmek erdemdir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sadece içinizden zulmedenlere erişmekle kalmayacak olan bir azaptan sakının. Ve bilin ki Allah azabı çetin olandır. Enfal Suresi 25. Ayet.

0: Mealini verdiğimiz bu ayette, bütün Müslümanların kötülüklere karşı cephe almada duyarlı olmaları emredilmektedir. Aksi takdirde engel olunmayan kötülüğün zararı, bütün toplumu kapsayacağı uyarısı yapılmaktadır. Ayette geçen fitne kavramı, İslam kültüründe geniş bir kullanım ve etki alanı kazanmış olup, genellikle sınama, deneme, maddi ve manevi sıkıntı, üzüntü, bela ve felaketle imtihan etme anlamlarında, ayrıca inanç uğrunda maruz kalınan ağır işkence içinde kullanılmıştır. Fitne, insanlar arası ilişkilerde de söz konusu olabilir. Bu kavram, hadislerde de geniş ölçüde geçmekte olup, Deccal fitnesi, Mesih fitnesi şeklinde deyimlerle, kıyamet alametleri diye bilinen gelişmelere fitne denilmesinin yanında, hadislerde fitne kelimesi dini ve siyasi sebeplerle ortaya çıkan sosyal kargaşa, anarşi, iç savaş, İslam ümmetinin birlik ve bütünlüğünü tahrip eden bir komployu veya her türlü yıkıcı faaliyetleri ifade eder. Hazreti Peygamber, bir takım fitnelerin yağmur selleri gibi evlerinizin arasından aktığını görüyorum buyurmuştur. Hadis bilginleri burada özellikle Hazreti Osman'ın şehit edilmesiyle başlayıp sonraki dönemlerde devam eden kargaşa ve iç savaşlara işaret edildiğini belirtirler. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadiste, zaman yaklaşacak, ameller azalacak, açgözlülük yayılacak, fitneler açığa çıkacak ve adam öldürme olayları artacak denilmiştir. Ayrıca hadis bilginlerinden İmam-ı Buhari, zamanla insanlar arasında bilgi ve dindarlık farkları kalkıp, herkesin cehalette ve dini konulardaki gevşeklikte birbirine benzemeleri, amellerin azalması, fitnenin çoğalması, öldürme olaylarının artması, can güvenliğinin ortadan kalkması gibi olumsuz gelişmelerin vuku bulacağını haber veren hadisleri, fitnelerin zuhuru başlığını taşıyan bir bapta toplamak suretiyle, fitne kavramının kapsamını, dini, ahlaki, ilmi ve sosyal çöküş anlamlarını kapsayacak şekilde geniş tutmuştur. Fitne her zaman insan için bir sıkıntı veya risk anlamı taşır. Ancak fitne olarak değerlendirilen bir durumla karşılaşan insanın, bunun bir imtihan olduğu bilincini koruyarak, bu tehlikeli sınavı başarıyla sonuçlandırması mümkündür. Bu açıdan bakıldığında fitne, inanma iradesini daha da güçlendirme, ahlaki bakımdan arınma, insanın imanındaki kararlılığını ve erdemli yaşayışını kanıtlama fırsatı vermesi itibarıyla, ferdin veya toplumun dini ve ahlaki gelişmesine katkısı olan bir imtihan ve deneme yolu olarak da değerlendirilmektedir. Fitne kavramının tarih boyunca bütün Müslümanların ruhunda ürkütücü tesirler uyandırdığı bir gerçektir. Günümüz dünyasında da Müslümanlar, dinleri, inanç ve ahlakları konusunda zaman zaman son derece ağır imtihanlar yaşamakta, çok yönlü ve çok çeşitli yıkıcı faaliyetlerle karşı karşıya kalabilmektedirler. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim'in söz konusu fitneler karşısında mutlaka tedbirli olmayı ve olabildiğince bu tür gelişmelerle mücadele etmeyi amaçlayan uyarısının önemi hala tazeliğini korumaktadır. Toplum içinde inanç ve ahlakın bozulması, baskı, düzensizlik, kargaşa, hukukun çiğnenmesi, hakka dayanmayan gücün hakim olması ve böylece kulluk imtihanının kaybedilmesi tehlikesi ya el birliğiyle engellenecek ya da bunun zararı sınırlı kalmayacak, hak edenlerin yanında suçsuzlara da dokunacaktır. Çünkü onlar da fitnenin ortadan kalkması için ellerinden geleni yapmadıkları, haksızlığa karşı mücadele etmedikleri için kusurlu ve sorumludurlar. Bunların içinde hiçbir kusuru olmayan, çok küçük bir grubun, acizlerin bulunması tabidir. Allah bunlara, günahları ve kusurları olmadığı halde, başkaları yüzünden uğradıkları felaket ve acıların karşılığını ahirette verecek, bu acılara değen, keşke dünyaya tekrar dönsem de, buna benzer acılar yaşasam dedirten, ödül ve karşılıklar lütfedecektir. Onun kanunu böyledir.
1: Ya Rab, ben ki sana elimi açtım, aklımı, kalbimi, ruhumu seferber ettim. Varoluşumun gayesi dua için huzura durdum. Ve sen ki duaya açılan avuçları boş çevirmekten haya edensin. Sen ki yarattığı hiçbir

okulu başıboş bırakmayansın. Bilirim ki beni de bırakmazsın. Bayram ettir şu garip, aciz kuluna. Sen bizi bağışlamadan bitmesin bu bayram. Günahlardan süzerek sana adadık nefsimizi. Sen bağışla ya Rab.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ancak kim zulmeder de sonra yaptığı kötülüğün yerine iyilik yaparsa, bilsin ki şüphesiz ben çok bağışlayıcıyım, çok merhamet edenim. Neml Suresi 11. Ayet.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer. Aşr-ı Şerif. Muhammed Habib İspirli. Cin Suresi 1-13. Ayet-i Kerimeler.

0: Sadakallahül azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle söyledikleri bana vahyolundu. Biz doğru yolu gösteren harika bir okuma dinledik ve ona iman ettik. Artık kesinlikle Rabbimize kimseyi ortak koşmayacağız. Şu muhakkak ki Rabbimizin şanı çok yücedir. O ne bir eş edinmiştir ne de çocuk. Demek aramızdaki beyinsiz Allah hakkında ipe sapa gelmez şeyler söylüyormuş. Oysa biz insanların ve cinlerin Allah hakkında asla yalan söylemeyeceklerini sanırdık. İnsanlardan bazı adamlar cinlerden bazı kişilere sığınırlardı. Onlar da bunları daha sapkın hale getirirlerdi. Onlar da sizin zannettiğiniz gibi Allah'ın hiç kimseyi tekrar diriltmeyeceğini zannederlerdi. Hakikaten biz cinler göğü yokladık. Onu güçlü muhafızlar ve alev toplarıyla doldurulmuş bulduk. Halbuki biz daha önce göğü dinlemek için onun oturulabilecek yerlerinde otururduk. Fakat şimdi kim dinlemek isterse kendisini gözetleyen bir alev topuyla karşılaşıyor. Bilmiyoruz, yeryüzündekiler hakkında bir kötülük mü murad edildi, yoksa Rableri onlar için bir iyilik mi diledi? Doğrusu içimizde iyiler var, ama aramızda başka türlü olanlar da var. Hasılı biz farklı gruplardan oluşuyoruz. Sonunda anladık ki yeryüzünde Allah'ın iradesini asla engelleyemeyiz. Kaçmakla da onun elinden kurtulamayız. Ve biz doğru yol rehberini dinler dinlemez ona iman ettik. Rabbine iman eden kimse artık ne ziyandan ne de azıp sapmaktan korkar. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım. Esma-i Hüsna, hafta içi her gün saat 8'de Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Bünyamin Topçuoğlu. Mü'minun Suresi 78 ila 92. ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizi gözler, kulaklar ve akıllarla donatan O'dur. Ne de az şükrediyorsunuz. Sizi yeryüzünde yaratıp yayan da O'dur. Nihayet O'nun huzurunda toplanacaksınız. Yaşatan da, öldüren de O'dur. Gece ile gündüzün yer değiştirmesi de O'nun eseridir. Artık aklınızı kullanmayacak mısınız? Buna rağmen onlar hala eskilerin dediklerine benzer şeyler söylüyorlar. Diyorlar ki, sahi biz ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken mi, yeniden mi diriltilecekmişiz? Doğrusu daha önce de hem bize hem atalarımıza böyle bir vaatte bulunulmuştu. Ama bu geçmiştekilerin masallarından başka bir şey değildir. De ki, biliyorsanız

söyleyin, bu dünya ve onda bulunanlar kime aittir? Allah'a diyecekler. O halde düşünmez misiniz de. Peki yedi göğün Rabbi, yüce arşın Rabbi kimdir diye sor. Bunlar Allah'ın diyecekler. O halde Allah'a saygınız yok mu de. Biliyorsanız söyleyin. Bütünüyle varlığın yönetimi elinde olan, kendisi her şeyi koruyup kollayan, fakat kendisi korunmaya muhtaç olmayan kimdir de. Yönetim Allah'ın diyecekler. O zaman nasıl olup da böyle büyülenmiş gibi davranıyorsunuz de. Doğrusu biz onlara hakkı bildirdik. Onlar ise kesinlikle yalancıdırlar. Allah asla çocuk edinmemiştir. Onunla beraber başka bir ilah da yoktur. Aksi takdirde her ilah kendi yarattıklarını alıp bir tarafa çekilir ve mutlaka o ilahlardan biri diğerine baskın gelmeye çalışırdı. Doğrusu Allah o müşriklerin yakıştırdıkları şeylerden münezzehtir. Allah görünmez alemi de, duyularla algılanan alemi de bilmektedir. O putperestlerin kendisine ortak saydığı şeylerden çok uzaktır. Azim olan Allah doğru söyledi.

Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her cuma saat 21'de Diyanet Kur'an Radyo'da. Serlevha Ayetler. Ali İmran Suresi 85. Ayet.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim İslam'dan başka bir din ararsa, bilsin ki bu kendisinden asla kabul edilmeyecek ve o ahirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır. Şüphesiz Allah doğruyu söyledi. İslam'dan başka bir din aramamak. Yüce Allah'ın Hazreti İbrahim'e, Hazreti İsmail'e, Hazreti İshak'a, Hazreti Yakub'a, onların torunlarına, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya ve diğer bütün peygamberlere indirdiği din aynıdır. Öyleyse inanan kimsenin bütün bu peygamberlere ve onların tebliğ ettiklerinin hepsine inanması gerekmez mi? Ne yazık ki bazı kimseler böyle yapmamış ve peygamberlerden bir kısmına

inanıp bir kısmına inanmamışlardır. Allah'ın dinini olduğu gibi kabul etmeyip başka dinler icat etmeye çalışanlar İslam'dan uzaklaşmışlardır. Bu ayetten alacağımız ilk mesaj, Allah'ın rızasını kazandıracak tek din İslam'dır. Almamız gereken bir diğer mesajsa, İslam'dan başka bir din arayışında olanlar ahirette kaybedeceklerdir.

0: Bugün bayram. Kısacık ömrümüzün seherlere açılan kapıları aralandı bugün. Bir vazgeçiş başladı. Çünkü bildik ki insan vazgeçebildiğinde insandır. Ya da terk edebildiğinde hatırlar insanlığını. Kabil vazgeçemedi. Nefsine ağır geldi ondan beklenen. Terk edemedi dünyalığını ya da söz geçiremedi nefsine. Oysa bilemedi, vazgeçemediği bir görüntüden ibaretti. Perdeler kalktığında gözlerden, istikbalde onu bekleyeni bilemedi, bilemedi. Ey insan, iki yol var önünde. Seçim senden. Sakın ola aldanma. Ders olsun sana yaşananlar. Dünya malına meftunluğunu göm yedi kat tevazuyla ün salmış topraklara. Perdeleri kaldır aradan. Dünyalıklar sana da fazla gelmiyor mu artık? Yaklaş, yaklaş. Adım adım yaklaş Rabbine. Kurban ki ona yaklaşmanın bir yolu. Zahiri kaldırmak aradan. Mal, mülk, makam, mevki, şöhret, insanın içinde biriktirdiği tüm dünyalıkları bir kenara bırakmak. Dünyalıklar ki kalbe derin bir uyku, ruhumuza sızan bir zehir. Kurbansa nefsin aldatmacalarından kurtulmak ve dosdoğru Allah'a yönelmek. Unutma sana bildirileni ey Ademoğlu. Onların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat ona sadece sizin takvanız ulaşır. Bir vesiledir kurban, bir hediye. İbrahim'in kurban eden, İsmail'inse kurban edilen olarak Allah'ın iradesine kayıtsız şartsız teslimiyetlerine verilmiş bir hediye. Binlerce şükür bize de teslimiyet şansı verene, bayramlarda bizi biz yapana, birlikteliğimizi daim kılana. Alemler çok biliriz. Bayramlarımız bir. Dilimiz, ırkımız ayrı. Bayramlarımız bir. Yaşadığımız coğrafyalar ayrı. Bayramlarımız bir. Biz olmanın çabasında, bir de kurtuluşa ermenin gayesindeyiz hepimiz. Kurban, biz olmanın güzelliklerini yaşamak, bire ulaşmak için ne güzel bir vesile. Hamdolsun bu bayrama da ulaştırana. Allah kurbanlarımızı kabul, bayramımızı bayram etsin. Kurban bayramımız hayırlar getirsin.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
2: Aşr-ı Şerif. Mansur Sağır, Duha Suresi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun kuşluk vaktine, kararıp sakinleştiğinde geceye ki, Rabbin seni bırakmadı ve sana darılmadı. Elbette işin sonu senin için öncesinden daha hayırlı olacaktır. Rabbin sana mutlaka lütuflarda bulunacak, sen de memnun olacaksın. O seni yetim bulup barındırmadı mı? Seni yol bilmez halde bulup yol göstermedi mi? Ve seni yoksul bulup zengin etmedi mi? O halde sakın yetimi ezme. El açıp isteyeni de sakın boş çevirme. Rabbinin lütuflarını şükranla an. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
1: Aşr-ı Şerif. Yaşar Zorlu. Hac Suresi 73 ila 78. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Size bir misal verilmekte. Dinleyin onu. Allah'tan başka kim?

Kendilerine yalvarıp yakardıklarınız var ya, hepsi bunun için bir araya gelseler bile bir sinek yaratamazlar. Hatta sinek onlardan bir şey kapsa onu dahi ondan kurtaramazlar. İsteyen de aciz, kendinden istenen de. Onlar Allah'ı gereği gibi tanımadılar. Şüphesiz Allah çok güçlüdür, mutlak galiptir. Allah meleklerden de elçiler seçer, insanlardan da. Şüphesiz Allah her şeyi işitmektedir, görmektedir. Onların önlerindekini de arkalarındakini de bilir. Bütün işler Allah'a döndürülür. Ey iman edenler! Rükû edin, secdeye kapanın, Rabbinize ibadet edin. Dünya ve ahiret için faydalı işler yapın ki kurtuluşa eresiniz. Allah yolunda gerektiği gibi cihad edin. Sizi O seçti ve size din konusunda hiçbir güçlük yüklemedi. Ceddiniz İbrahim'in dininde olduğu gibi, O size hem daha önce hem de bu Kur'an'da Müslümanlar adını verdi ki, Peygamber size şahitlik etsin, siz de insanlara şahitlik edesiniz. Haydi namazı kılın, zekatı verin ve Allah'a sımsıkı bağlanın. Sizin Mevlanız O'dur. O ne güzel Mevla'dır ve ne iyi yardımcıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.

Her gün özel bir konunun ayet ve hadislerle açıklandığı bir program. Din görevlisiyle 365 gün. Toplum içinde aktif olarak çalışan din görevlilerimize rehber olabilmesi amacıyla özel olarak hazırlanmış Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından Din Görevlisiyle 365 Gün isimli eser, her gün saat 8.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
1: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Bora Sivri.
2: Dokuzuncu cüz. Dinleyeceğiniz bu cüzde Araf suresi 88 ila 206. ayetler ve Enfal suresi 1 ila 40. ayetlerin meali yer almaktadır.
3: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kavminden büyüklük taslayan önderler kesimi şöyle dediler: Ey Şuayb! Ya seni ve seninle beraber inananları kesinlikle şehrimizden çıkaracağız veya mutlaka dinimize döneceksiniz. Şuayb dedi ki, istemesek de mi? Doğrusu Allah bizi ondan kurtardıktan sonra tekrar sizin dininize dönersek Allah hakkında yalan uydurmuş oluruz. Rabbimiz Allah dilemedikçe sizin dininize dönmemiz bizim için olacak şey değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Biz sadece Allah'a dayanırız. Ey Rabbimiz! Kavmimizle bizim aramızda adaletli hükmünü ver. Sen hüküm verenlerin en hayırlısı.

Ey kavmim dedi. Ben size Rabbimizin gönderdiği gerçekleri duyurdum ve size öğüt verdim. Artık kafir bir kavme nasıl acırım? Biz hangi ülkeye bir peygamber gönderdiysek mutlaka ora halkını Allah'a yönelip yalvarsın yakarsınlar diye dert ve sıkıntıya uğratmışızdır. Sonra kötülüğü değiştirip yerine iyilik getirdik. Nihayet çoğaldılar ve atalarımız da böyle sıkıntı ve sevinç yaşamışlardı dediler. İnkarda ısrar edince biz de onları kendileri farkında olmadan ansızın yakaladık. O ülkelerin halkı inansalar ve günahtan sakınsalardı, elbette onların üstüne gökten ve yerden nice bereket kapıları açardık. Fakat yalanladılar. Biz de ettikleri yüzünden onları yakalayıverdik. Yoksa o ülkenin halkı geceliğin uyurlarken kendilerine azabımızın gelmeyeceğinden emin miydiler? Veya o ülkenin halkının güpegündüz eğlenirlerken kendilerine azabımızın gelmeyeceği konusunda güvenceleri mi vardı? Allah'ın ansızın gelen azabından emin mi oldular? Fakat ziyana uğrayan topluluktan başkası Allah'ın azabından emin olamaz. Eski sahiplerinden sonra yeryüzüne varis olanlara hala şu gerçek belli olmadı mı? Biz dileseydik, onları da günahlarından dolayı musibetlere uğratırdık. Biz onların kalplerini mühürleriz de onlar gerçekleri işitemezler. İşte o ülkeler. Onların haberlerinden bir kısmını sana anlatıyoruz. Andolsun ki peygamberleri onlara apaçık deliller getirmişti. Fakat onlar önceden yalanladıkları gerçeklere iman edecek değillerdi. İşte kafirlerin kalplerini Allah böyle mühürler. Onların çoğunda sözünde durma diye bir şey bulamadık. Gerçek şu ki onların çoğunu yoldan çıkmış bulduk. Sonra onların ardından Musa'yı mucizelerimizle Firavun ve yakın çevresine gönderdik. Onlarsa mucizeleri inkar ettiler. Ama gör işte fesatçıların sonu ne oldu. Musa dedi ki, ey Firavun, ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim. Allah hakkında gerçek olandan başkasını söylememek benim üzerime borçtur. Size Rabbinizden açık bir delil getirdim. Artık İsrailoğullarını benimle birlikte serbest bırak. Firavun şöyle dedi. Eğer bir mucize getirdiysen ve gerçekten doğru söylüyorsan onu göster bakalım. Bunun üzerine Musa asasını yere attı. Bir de baktılar ki apaçık bir yılan. Ve elini çıkardı. Bir de ne görsünler? O da seyredenlerin gözleri önünde bembeyaz oluvermiş. Firavun'un kavminden ileri gelenler dediler ki, bu gerçekten çok bilgeli bir sihirbazdır. Sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Firavun, peki ne buyurursunuz? Dedi. Dediler ki, onu da kardeşini de beklet. Şehirlere toplayıcılar, memurlar yolla. Bütün bilgili sihirbazları sana getirsinler. Sihirbazlar Firavun'a geldiler. Eğer üstün gelen biz olursak bize muhakkak bir ödül olmalıdır dediler. O da tamam. Ayrıca sizler mutlaka yakınlarımdan olacaksınız dedi. Sihirbazlar dediler ki, ey Musa, sen mi atacaksın asanı yoksa ilk atan biz mi olalım? Siz atın dedi. Onlar atınca insanların gözlerini büyülediler, içlerine korku saldılar ve böylece büyük bir büyü gösterisi yaptılar. Biz de Musa'ya asanı at diye vahyettik.

0: Bir de baktılar ki bu, onların uydurduklarını yakalayıp yutuyor. Böylece gerçek ortaya çıktı ve onların yaptıklarının asılsız olduğu anlaşıldı. İşte Firavun ve kavmi orada yenildiler ve küçük düşüp yarıştan çekildiler. Sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. Alemlerin Rabbine, Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik dediler. Firavun dedi ki, ben size izin vermeden ona iman ettiniz öyle mi? Şüphe yok ki bu, halkını şehirden çıkarmak için orada kurduğunuz bir tuzaktır. Ama yakında göreceksiniz. Mutlaka ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim, sonra da hepinizi asacağım. Onlar, biz de Rabbimize dönmüş oluruz dediler. Sen Rabbimizin ayetleri bize geldiğinde onlara inandık diye sırf bu yüzden bizden intikam alıyorsun. Ey Rabbimiz, bize sabırlar ver ve Müslüman olarak canımızı al. Firavun'un kavminden ileri gelenler dediler ki, seni ve tanrılarını bırakıp yeryüzünde bozgunculuk çıkarsınlar diye mi Musa'yı ve kavmini serbest bırakacaksın? Firavun, biz onların oğullarını sürekli öldürüp kızlarını sağ bırakacağız. Elbette biz onları ezecek üstünlükteyiz dedi. Musa kavmine dedi ki, Allah'tan yardım isteyin ve sabredin. Şüphesiz ki yeryüzü Allah'ındır. O, kullarından dilediğini oraya hakim kılar. Güzel sonuç, takva sahiplerinindir. Onlar da, sen bize gelmeden önce de, geldikten sonra da bize işkence edildi, dediler. Musa, umulur ki Rabbiniz düşmanınızı helak eder ve nasıl hareket edeceğinizi görmesi için onların yerine sizi yeryüzüne hakim kılar, dedi. Andolsun ki biz de Firavun'a uyanları ders alsınlar diye kuraklık yılları ve ürün kıtlığıyla cezalandırdık. Onlara bir iyilik, bolluk, bereket gelince bu bizim hakkımızdır derler. Eğer başlarına bir felaket gelirse bunu Musa ve onunla beraber olanların uğursuzluğuna bağlarlardı. Bilesiniz ki başlarına gelenler Allah katındandır. Fakat onların çoğu bunu bilmez. Ve dediler ki, bizi büyülemek için ne işaret getirirsen getir, biz sana inanacak değiliz. Biz de açık seçik mucizeler olmak üzere onların üzerine tufan, çekirge, haşerat, kurbağalar ve kan gönderdik. Yine de büyüklük tasladılar ve günahkar bir kavim olmakta direndiler. Azap üzerlerine çökünce, ey Musa, sana verdiği söz hürmetine bizim için Rabbine dua et. Eğer bizden azabı kaldırırsan mutlaka sana inanacağız ve muhakkak İsrailoğullarını seninle göndereceğiz, dediler. Ulaşacakları bir müddete kadar onlardan azabı kaldırdığımızda hemen sözlerinden dönerlerdi. Nihayet ayetlerimizi asılsız saymaları ve onlardan gafil kalmaları sebebiyle kendilerini cezalandırdık ve onları denizde boğduk. Hor görülüp ezilmekte olan o kavmi de İsrailoğulları, içini bereketlerle doldurduğumuz ülkenin doğu taraflarına ve batı taraflarına mirasçı kıldık. Sabırlarına karşılık Rabbinin İsrailoğullarına verdiği güzel söz yerine geldi. Firavun ve kavminin yapıp yükselttikleri binaları yerle bir ettik. İsrailoğullarını denizden geçirdik. Derken kendilerine mahsus bir takım putlara tapan bir kavimle karşılaştılar. Bunun üzerine, ey Musa, onlara ait tanrılar gibi sen de bizim için bir tanrı yap, dediler. Musa dedi ki, gerçekten siz cahil bir toplumsunuz. Şüphesiz onların düzeni yıkılmaya mahkumdur. Yapmakta oldukları da boşa gidecektir. Musa, size Allah'tan başka bir tanrı arayayım, öyle mi? Halbuki o sizi diğer toplumlara üstün kılmıştı, dedi. Hani Firavun'un adamlarından sizi kurtarmıştık. Onlar sizlere işkencenin en kötüsünü yapıyorlardı. Oğullarınızı öldürüyorlar, kızlarınızı sağ bırakıyorlardı. İşte bunda Rabbinizden büyük bir imtihan vardır. Musa ile 30 gece için sözleştik ve buna 10 gece daha ekledik. Böylece Rabbinin tayin ettiği vakit 40 geceyi buldu. Musa, kardeşi Harun'a dedi ki, kavmimin içinde benim yerime geç. Onları ıslah et. Bozguncuların yolunu izleme. Musa, tayin ettiğimiz vakitte Tur'a gelip de Rabbi onunla konuştuğunda o, Rabbim bana görün, sana bakayım dedi. Rabbi, sen beni asla göremezsin. Fakat şu dağa bak. Eğer o yerinde durabilirse sen de beni görebilirsin buyurdu. Rabbi o dağa tecelli edince onu paramparça etti. Musa da bayılıp düştü. Kendine gelince dedi ki, seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Sana tövbe ettim. Ben inananların ilkiyim. Allah, ey Musa dedi. Ben mesajlarımı iletmek ve sözüme muhatap kılmak için insanlar arasından seni seçtim. Sana verdiğimi al ve şükredenlerden ol. Levhalarda Musa için her konuya dair öğüdü ve her şey hakkında gerekli açıklamaları yazdık. Ve dedik ki, bunlara sımsıkı sarıl. Kavmine de o en güzel öğüt ve açıklamalara sarılmalarını emret. Yakında size yoldan çıkmışların yurdunu göstereceğim. Yeryüzünde haksız yere böbürlenenleri ayetlerimden mahrum edeceğim. Onlar bütün mucizeleri görseler de iman etmezler. Doğruluk yolunu görseler onu izlemezler. Fakat eğrilik yolunu görürlerse hemen ona saparlar. Bu durum onların ayetlerimizi yalan saymalarından ve onlardan gafil olmalarından ileri gelmektedir. Halbuki ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı asılsız sayanların amelleri boşa çıkmıştır. Onlar sadece yapmakta olduklarından dolayı cezalandırılırlar. Tur'a giden Musa ayrıldıktan sonra kavmi, ziynet eşyalarından böğürebilen bir buzağı heykelini tanrı edindiler. Görmediler mi ki o onlarla ne konuşuyor ne de onlara yol gösteriyor. Onu tanrı olarak benimsediler ve zulümde karar kıldılar. Pişman olup kendilerinin gerçekten sapmış olduklarını anlayınca da dediler ki, eğer Rabbimiz bize acımaz ve bizi bağışlamazsa mutlaka ziyana uğrayanlardan olacağız. Musa kızgın ve üzgün olarak kavmine dönünce, benden sonra arkamdan ne kötü işler yapmışsınız. Rabbinizin emrini beklemeyip acele mi ettiniz dedi. Tevrat levhalarını yere attı ve kardeşinin başını tutup kendine doğru çekmeye başladı. Harun, ey anam oğlu, senin bu kavmin beni cidden zayıf gördüler. Neredeyse beni öldüreceklerdi. Sen de şimdi düşmanları bana güldürme ve beni zalim kavimle bir tutma, dedi. Musa, ey Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla. Bizi rahmetine gark eyle. Sen merhametlilerin en merhametlisisin, dedi. Allah buyurdu ki, buzağa tapanlar yok mu? İşte onlara mutlaka Rablerinden bir gazap ve dünya hayatında bir alçaklık erişecektir. Biz iftiracıları böyle cezalandırırız. Kötülükler yaptıktan sonra, ardından tövbekar olup da iman edenlere gelince, şüphesiz ki o tövbe ve imandan sonra Rabbin elbette bağışlayıcı ve esirgiyicidir. Musa'nın öfkesi yatışınca levhaları aldı. Onlardaki yazılarda Rablerinden korkanlar için hidayet ve rahmet hükümleri vardı. Musa, tayin ettiğimiz vakitte buluşmak üzere kavminden 70 adam seçti. Onları o müthiş deprem yakalayınca Musa dedi ki, "Ey Rabbim, dileseydin onları ve beni daha önce helak ederdin. İçimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizi helak edecek misin? Bu iş senin imtihanından başka bir şey değildir. Onunla dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletirsin. Sen bizim velimizsin. Artık bizi bağışla ve bize acı. Sen bağışlayanların en iyisisin. Bize bu dünyada da ahirette de iyilik yaz. Şüphesiz biz sana yöneldik." Allah buyurdu ki, "Azabıma dilediğimi uğratırım. Rahmetimse her şeyi kuşatmıştır. Ayrıca rahmetimi Allah korkusu taşıyanlara, zekatı verenlere ve ayetlerimize inananlara yazacağım." Onlar, ellerindeki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları o elçiye, o ümmi peygambere uyarlar. Peygamber onlara iyiliği emreder ve onları kötülükten men eder. Yine onlara temiz şeyleri helal, pis şeyleri haram kılar. Ağırlıklarını kaldırır, üzerlerindeki zincirleri çözer. O peygambere inanan, onu koruyup destekleyen, ona yardım eden ve onunla birlikte gönderilen nura uyanlar, işte bunlardır kurtuluşa erenler. De ki, "Ey insanlar, gerçekten ben göklerin ve yerin sahibi olan Allah'ın hepinize gönderdiği elçisiyim. Ondan başka tanrı yoktur. O hayat verir ve öldürür. Öyleyse Allah'a ve ümmi peygamber olan Resulüne, ki o Allah'a ve onun sözlerine inanır, iman edin ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız." Musa'nın kavminden hak yolu gösteren ve bu yolda adil davranan bir topluluk da vardı. İsrailoğullarını nesillere göre 12 topluluğa ayırdık. Halkı kendisinden su istediğinde Musa'ya, "Asanı taşa vur," diye vahyettik. Taştan 12 göze fışkırdı. Her kabile içeceği yeri belledi. Üzerlerine de buluttan gölgelik yaptık. Onlara kudret helvasıyla bıldırcın eti indirdik. "Size verdiğimiz rızıkların temizlerinden yiyin," dedik. Onlar nankörlükleriyle bize değil fakat kendilerine kötülük ediyorlardı. Onlara, "Şu şehre yerleşin, orada dilediğiniz gibi yiyip için ve af dileyin. Kapıdan eğilerek girin ki hatalarınızı bağışlayalım. İyilik yapanlara ileride ihsanlarımızı daha da artıracağız," denildi. Sonra içlerinden hakkı çiğneyenler sözü değiştirip kendilerine söylenenden başka bir şekle soktular. Biz de hakkı çiğnedikleri için üzerlerine gökten bir azap gönderdik. Onlara deniz kıyısında bulunan şehir halkının durumunu sor. Onlar cumartesi tatili yaptıkları gün avlayacakları balıklar sürüler halinde suyun yüzüne çıkarak onlara doğru gelirken, tatil yapmadıkları günde ortalığa çıkmıyorlar diye cumartesi yasaklarını çiğniyorlardı. Yoldan çıkmaları sebebiyle onları işte böyle sınıyorduk. İçlerinden bir topluluk, Allah'ın helak edici yahut şiddetli bir azapla cezalandıracağı kimselere ne diye öğüt veriyorsunuz sanki deyince onlar, Rabbiniz katında bir mazeretimiz olsun diye, bir de sakınıp çekinirler ümidiyle şeklinde cevap verdiler. İşte böylece onlar kendilerine yapılan uyarıları göz ardı edince, biz de kötülüğü önlemeye çalışanları kurtardık. Haksızlığa sapanları da yapmakta oldukları kötülüklerden ötürü dehşetli bir azapla cezalandırdık. Kendilerine yasak edilen şeyler karşısında küstahça diretince onlara, aşağılık maymunlar olun dedik. Rabbin kıyamet gününe kadar onlara en ağır cezayı verecek kimseleri üzerlerine göndereceğini bildirmişti. Şüphesiz Rabbinin ceza vermesi çabuktur. Yine o çok bağışlayıcı, çok esirgiyicidir. Onları grup grup yeryüzüne dağıttık. İçlerinden bazıları iyi kimselerdir, bazıları da böyle değildir. Bu sonuncuları belki dönüş yaparlar diye iyi durumlarla da kötü durumlarla da imtihan ettik. Onların ardından kitaba varis olan ve nasıl olsa bağışlanacağız diyerek şu dünyanın geçici menfaatine sarılan bir kuşak geldi. Ne zaman önlerine bu gibi menfaatler çıksa hemen sarılırlar. Bunlardan Allah hakkında gerçek olandan başka bir şey söylemeyeceklerine dair kitabın öngördüğü bir söz alınmamış mıydı? Üstelik onlar kitaptakini de okuyup öğrenmişlerdi. Doğrusu ahiret yurdu sakınanlar için daha hayırlıdır. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Kitaba sımsıkı sarılıp namazı dosdoğru kılanlar var ya, işte böyle iyiliğe çalışanların ecrini biz asla zayi etmeyiz. Bir zamanlar İsrailoğullarının üzerine daha bir gölgelik gibi kaldırdık da üstlerine düşecek sandılar. Size verdiğimize, kitaba kuvvetle sarılın ve içinde olanı aklınızda tutun ki korunasınız dedik. Rabbin Adem oğullarından, onların sırtlarından zürriyetlerini alıp bunları kendileri hakkındaki şu sözleşmeye şahit tutmuştu. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Elbette öyle. Tanıklık ederiz dediler. Böyle yaptık ki kıyamet gününde bizim bundan haberimiz yoktu demeyesiniz. Yahut önce atalarımız Allah'a ortak koştu. Biz de nihayet onların ardından gelen bir nesiliz. Şimdi batıla saplanıp kalanların yaptıkları yüzünden bizi helak mı edeceksin demeye kalkışmayasınız. İşte böyle ayetleri açık açık bildiriyoruz. Umulur ki dönüş yaparlar. Kendisine kanıtlarımızı verdiğimiz, fakat onları bir kenara atan, bu yüzden şeytanın peşine taktığı, nihayet azgınlardan olan kişinin haberini onlara anlat. Eğer biz isteseydik, o kişiyi delillerimizle yüceltirdik. Fakat o dünyaya saplanıp kaldı. Hevesinin peşine düştü. İşte böylesinin hali, kovsan da bıraksan da hep dilini çıkarıp soluyan köpeğin haline benzer. Ayetlerimizi yalan sayan topluluğun durumu işte böyledir. Şimdi sen bu kıssayı anlat. Umulur ki iyice düşünürler. Ayetlerimizi yalan sayan ve böylece yalnız kendilerine fenalık etmiş bulunan kavmin durumu ne kötü. Allah'ın doğru yola yönelttiği kişi hidayete ermiştir. O kimi saptırırsa işte onlar da kaybedenlerin ta kendileridir. Andolsun ki biz cinlerden ve insanlardan birçoğunu cehennem için yarattık. Bunların kalpleri vardır ama onlarla kavrayamazlar. Gözleri vardır ama onlarla göremezler. Kulakları vardır ama onlarla işitemezler. Onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha da şaşkındırlar. İşte asıl gafiller onlardır. En güzel isimler Allah'ındır. Bu güzel isimlerle ona dua edin. Onun isimleri hakkında doğru inançtan sapanları kendi başlarına bırakın. Onlar yaptıklarının cezasını çekecekler. Yarattıklarımız arasında hakka götüren ve o yolda adil davranan bir topluluk da vardır. Ayetlerimizi yalanlayanları hiç bilmedikleri yerden adım adım yıkıma götürürüz. Onlara mühlet veriyorum ama bilin ki cezalandırmam çok çetindir. Düşünmediler mi ki yıllarca beraber oldukları o peygamberlerde delilikten eser yoktur. O ancak kesin bir uyarıcıdır. Göklerin ve yerin egemenliği üzerinde, Allah'ın yarattığı her bir nesne üzerinde ve kendi ecellerinin yaklaşmış olabileceği hususunda hiç kafa yormadılar mı? Ona değilse hangi söze inanacaklar? Allah kimi dalalete düşürürse artık onu hidayete erdirebilecek hiç kimse bulunamaz. Allah böylelerini azgınlıkları içinde yollarını şaşırmış olarak bırakır. Ne zaman gelip çatacak diye sana kıyamet saatini sorarlar. De ki, onun hakkındaki bilgi sadece Rabbimin katındadır. Vakti geldiğinde onu açığa çıkaracak olan ancak Allah'tır. O, kıyamet göklere de yere de ağır gelecektir. Sizi ansızın yakalayacaktır. Sanki sen onu biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki, onun bilgisi Allah katındadır. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. De ki, ben kendim için Allah'ın dilediği dışında ne bir fayda elde edebilirim ne de zarardan kurtulabilirim. Eğer gaybı biliyor olsaydım elbette bundan çok faydalanırdım. Başıma kötülük de gelmezdi. Ben yalnızca inanan bir toplum için uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Sizi bir tek candan yaratan, kendisiyle mutlu olsun diye ondan da eşini yaratan odur. Erkek eşiyle beraber olunca kadın hafif bir yük yüklenir. Onu bir süre taşır, hamileliği ağırlaşınca Rableri olan Allah'a şu sözlerle yakınırlar. Andolsun bize kusursuz bir çocuk verirsen kesinlikle şükredenlerden olacağız. Fakat Allah onlara kusursuz bir çocuk verince Allah'ın kendilerine verdiği bu nimet hakkında sanki nimeti veren Allah değilmiş gibi ona ortaklar koşarlar. Allah, insanların ortak koştuğu şeylerden münezzehtir. Onlar, kendileri de yaratılmış olup hiçbir şeyi yaratamayan varlıkları Allah'a ortak mı koşuyorlar? Oysa bu varlıkların ne onlara tapanlara yardımı dokunur ne de kendi kendilerine yardımcı olabilirler. Doğru yola ulaşma hususunda onlara yalvarsanız size karşılık vermezler. Onlara ha yalvarmışsınız, ha susmuşsunuz. Sizin için değişen bir şey olmayacaktır. Gerçek şu ki, Allah'ın dışında yalvarıp yakardıklarınız da tıpkı sizin gibi birer kuldur. Eğer iddialarınızda doğruysanız, hadi onlara dua edin de karşılık versinler. Yürüyebildikleri ayakları mı var onların? Tutabilecekleri elleri, görebilecekleri gözleri, işitebilecekleri kulakları mı var onların? De ki, haydi, ortak olarak gördüğünüz o varlıkları çağırın. Sonra bana karşı planınızı kurun. Göz açtırmayın bana. Ama bilin ki benim velim kitabı indiren Allah'tır. O, iyileri koruyup kollar. Onun dışında yalvarıp yakardıklarınızsa ne size yardım edebilirler, hatta ne de kendilerine yardımları dokunur. Hidayete ulaşma hususunda onlara yalvarsanız sizi duymazlar. Sana bakıyorlar zannedersin, oysa görmezler. Kolaylığı seç, iyi olanı emret, cahillere aldırma. Eğer şeytandan bir fitleme seni dürtüklerse hemen Allah'a sığın. Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir. Takva sahipleri içlerine şeytandan gelen bir saptırıcı fikir doğduğunda onu düşünüp hemen gerçeği görürler. Şeytanların dostları olan inkarcılara gelince, dostları onları azgınlığa sürükler. Onlar da azgınlıktan hiç geri durmazlar. Sen onlara bir mucize getirmediğin vakit, onu da derleyip toplasaydın ya derler. De ki, ben sadece Rabbimden bana vahyedilene uyarım. İşte bu Kur'an, Rabbinizden gelen kanıtlardır. İnanan bir topluluk için hidayettir, rahmettir. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin ve sessiz durun ki rahmete nail olasınız. Kendi kendine yalvararak ve ürpererek alçak sesle sabah akşam Rabbini zikret. Gafillerden olma. Rabbinin katında bulunanlar bile ona kulluk etmek hususunda kibre kapılmazlar. Onu tesbih ederler ve yalnız ona secde ederler. Enfal Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sana ganimetleri soruyorlar. Ganimetlerin Allah'a ve Resulüne ait olduğunu söyle. O halde siz gerçek müminlerseniz, Allah'a karşı saygısızlıktan sakının, aranızı düzeltin, Allah ve Resulüne itaat edin. Müminler o kimselerdir ki, Allah'ın adı anıldığında yürekleri titrer. Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda, bu onların imanlarını artırır. Onlar yalnızca Rablerine güvenirler. Namazlarını özenle kılarlar. Kendilerine verdiğimiz şeylerden bir kısmını Allah yolunda harcarlar. Gerçek müminler işte onlardır. Rableri katında onlar için yüksek mevkiler, bağışlanma ve değerli rızık vardır. Nitekim müminlerden bir kısmı isteksiz oldukları halde Rabbin seni doğru bir kararla evinden savaşa çıkarmıştı. Doğru olan apaçık ortaya çıktıktan sonra sanki gözleri göre göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi bu konuda seninle tartışıyorlardı. Hatırlayın, Allah size iki topluluktan biri sizindir diye vaat ediyordu. Siz güçsüz olanın sizin olmasını istiyordunuz. Allahsa iradesi ve sözleriyle hakkı hakim kılmayı ve inkar edenlerin kökünü kesmeyi murad ediyordu ki böylece günah yolunu tutanların hoşlarına gitmese de hakkı hakim, batılı geçersiz kılsın. Rabbinizden yardım dilediğiniz zamanı hatırlayın. Hemen size meleklerden peşi peşine gelen birlik kuvvetlerle ben size yardım edeceğim diye cevap verdi. Bunu yalnızca müjde olsun ve kalpleriniz bununla yatışsın diye yaptı. Zaten yardım ancak Allah tarafındandır. Allah kuşkusuz izzet ve hikmet sahibidir. O zaman katından bir güven olsun diye sizi hafif bir uykuya daldırıyordu. Sizi onunla temizlemek, şeytanın pisliğini üzerinizden gidermek, cesaretinizi artırmak ve o sayede ayaklarınızı yere sağlam bastırmak için gökten üzerinize su indiriyordu. O sırada Rabbin meleklere şunu vahyediyordu: şüphesiz ben sizinle beraberim. İman edenlerin sebatlarını pekiştirin. Ben inkar edenlerin kalplerine korku salacağım. Artık boyunlarının üzerinden vurun. Onların bütün parmaklarına vurun. Şu sebeple ki onlar Allah ve Resulüne karşı geldiler. Allah ve Resulüne karşı gelenleri Allah şiddetle cezalandırmaktadır. İşte cezanız, tadın onu. İnkar edenler için kuşkusuz cehennem azabı da vardır. Ey müminler, inkar edenlerle savaşta karşı karşıya gelince onlara arkanızı dönüp kaçmayın. Kim savaş için yer değiştirmek veya başka bir birliğe katılmak amacıyla olmaksızın savaş sırasında düşmana arkasını dönüp kaçarsa Allah'ın öfkesine uğramış olur. Onun varacağı yer cehennemdir. Ne kötü bir son. Savaşta onları siz öldürmediniz. Onları Allah öldürdü. Oku attığında sen atmadın. Allah attı. Bunu da müminlere kendinden güzel bir lütufta bulunmuş olmak için yaptı. Allah her şeyi işitmekte, her şeyi bilmektedir. İşte size lütfu. Allah inkar edenlerin tuzaklarını hep bozmaktadır. Siz ey putperestler, eğer zafer peşindeyseniz kazandığınız zaferi gördünüz. Son verirseniz bu sizin için en iyi olandır. Tekrarlarsanız biz de tekrarlarız. Topluluğunuz çok da olsa amacınıza ulaşmanıza yetmeyecektir. Zira Allah müminlerle beraberdir. Ey iman edenler! Allah ve Resulüne itaat edin. Söylediklerini işittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyin. Duymadıkları halde duyduk diyenler gibi de olmayın. Allah katında canlıların en aşağı derecede olanları, sağır, dilsiz ve düşünemez olanlarıdır. Allah onlarda, inkarcılarda bir hayır görseydi, elbette kendilerine işittirirdi. Eğer işittirseydi, yine reddederek yüz çevirirlerdi. Ey iman edenler! Sizi hayat verecek şeylere çağırdıklarında, Allah ve Resulünün çağrısına uyun ve şüphesiz bilin ki, Allah kişiyle kalbinin arasına girer. Unutmayın ki, onun huzuruna götürüleceksiniz. Sadece içinizden zulmedenlere dokunmakla kalmayacak olan fitneden sakının ve bilin ki Allah'ın cezası şiddetlidir. Bulunduğunuz yerde önemsenmeyecek kadar az olduğunuz, insanların sizi kapıp götürmelerinden korkar halde bulunduğunuz zamanı hatırlayın. O durumda Allah size sığınacak yer verdi, yardımıyla sizi destekledi. Size güzel rızıklar ihsan etti. Umulur ki şükredersiniz. Ey iman edenler! Allah ve Resulüne karşı hainlik etmeyin. Size bırakılan emanetlere de bile bile hıyanet etmeyin. Mal ve çocuklarınızın sizin için birer imtihan olduğunu ve büyük mükafatın Allah katında bulunduğunu bilin. Ey iman edenler! Allah'a saygıda, takva, kusur etmezseniz, O size bir temyiz kabiliyeti verir, kötülüklerinizi örter ve sizi bağışlar. Allah büyük lütuf sahibidir. Hatırlar mısın? İnkar edenler seni etkisiz hale getirmek veya öldürmek ya da yurdundan çıkarmak için tuzaklar kuruyorlardı. Onlar tuzak kuruyorlardı, Allah da bozuyordu. Tuzak bozma işini en iyi yapan Allah'tır. Kendilerine ayetlerimiz okunduğunda, duyduk duyduk, istesek elbette bunun benzerini biz de söyleriz. Bu eskilerin masallarından başka bir şey değil, dediler. Hatırla, bir de şöyle diyorlardı. Allah'ım, eğer bu kitap senin katından gelmiş bir hakikatse, gökten üzerimize taş yağdır veya bize acı veren bir azap gönder. Sen içlerinde oldukça Allah onlara azap etmez. Tövbe edip dururken de Allah onlara yine azap etmeyecektir. Onlar hizmet ve yönetimine ehil olmadıkları halde Mescid-i Haram'a müminleri sokmazken Allah onlara niye azap etmesin? Mescidin hizmet ve yönetimine ehil olanlar gönüllerinde Allah korkusu taşıyanlardır. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. Beytullah'ın yanında onların namazı ıslık çalmak ve el çırpmaktan ibarettir. Madem öyle, küfrünüze karşılık azabı tadın. Hak dine inanmayanlar servetlerini insanları Allah'ın yolundan engellemek için harcarlar. Yine harcayacaklar. Sonra bu onlara yürek acısı olacak. Daha sonra da yenilecekler. İnkara sapanlar sonunda cehenneme sevk edilecekler. Ta ki Allah pisi temizden ayırsın, pisleri üst üste koyup hepsini bir araya toplasın, sonra da cehenneme atsın. Onlar ziyan edenlerin ta kendileridir. İnkar edenlere söyle, eğer yaptıklarına son verirlerse geçmiş günahları bağışlanacaktır. Yaptıklarına devam ederlerse daha öncekilere geçmişte ne yapıldığı bellidir. Fitne ortadan kalkıncaya ve dinin tamamı Allah için oluncaya kadar onlarla savaşın. Vazgeçerlerse kuşkusuz Allah yaptıklarını görmektedir. Yüz çevirirlerse bilin ki Allah sizin Mevlanızdır. O ne güzel Mevladır. Ne eşi bulunmaz yardımcıdır.
1: Araf suresi 88 ila 206. ayetler ve Enfal suresi 1 ila 40. ayetlerin yer aldığı 9. cüzün mealini dinlediniz.
2: Kur'an-ı Kerim Meali. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Bora Sivri.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Ahmet Demir. Nebe Suresi.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birbirlerine neyi soruyorlar? Hakkında ayrılığa düştükleri büyük haberi mi? Hayır, ileride görecekler. Hayır, hayır, yakında görecekler. Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da yeri dengede tutan kazıklar yapmadık mı? Sizi çifter çifter yarattık. Uykunuzu dinlenme vesilesi kıldık. Geceyi uyku için örtü yaptık. Gündüzü de çalışıp kazanma zamanı kıldık. Üstünüzde 7 kat sağlam gök yaptık. Orada ısı ve aydınlık saçan bir lamba yarattık. Size tohumlar, bitkiler, sarmaş dolaş olmuş bağlar, bahçeler bitirmemiz için yoğun bulutlardan oluk gibi boşalan sular indirdik. Şüphesiz ayrım günü vakit olarak belirlenmiştir. Sura üflendiği gün bölük bölük Allah'a gelirsiniz. Gökyüzü açılır da orada pek çok kapı oluşur. Dağlar yürütülür, serap haline gelir. Şüphesiz azgınlar için barınak olan cehennem pusu kurup bekleme yeridir. Orada yaptıklarına uygun bir karşılık olarak kaynar su ve yanan vücut akıntısı dışında bir serinletici, bir içecek tatmaksızın yıllar ve yıllar boyu kalırlar. Doğrusu onlar hesaba çekileceklerini beklemiyorlardı. Ayetlerimizi yalanladıkça yalanlıyorlardı. Oysa biz her şeyi kayıt altına almıştık. Tadın artık. Bundan sonra size artırarak vereceğimiz şey ancak azaptır. İtaatsizlikten sakınmış olanlar için artık murada erme zamanıdır. Bahçeler, üzüm bağları, gencecik yaşıt kızlar, dolu dolu kadehler. Orada ne boş bir söz ne de yalan işitirler. Bunlar Rabbinin bol bol lütfettiği karşılıktır, bağıştır. O göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. O Rahman'dır. Onun huzurunda kimse söz söyleyemez. Ruh ve meleklerin saf saf olup durduğu o gün, ancak Rahman'ın izin verdikleri konuşur ve konuşan da doğruyu söyler. İşte bu geleceği kesin olan gündür. O halde artık isteyen kendisini Rabbine götürecek bir yol tutsun. Kuşkusuz biz insanın önceden yapıp ettiklerini karşısında göreceği ve inkarcının keşke toprak olsaydım diyerek dövüneceği gün gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı sizi uyardık. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Nebe Suresi.

0: Birden bize. Surelerin adını nasıl aldığı, kaç ayetten oluştuğu, anlamı ve sureler hakkındaki merak ettiğiniz her şey için Birden Bize programına davetlisiniz. Birden Bize hafta içi her gün saat 14.15'te Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş'un Kurban Bayramı mesajını dinliyorsunuz. Barışın, kardeşliğin, dayanışmanın ve toplumsal birlik ruhunun en güçlü biçimde hissedildiği müstesna zamanlardan olan Kurban Bayramı'na kavuşmanın mutluluğu içindeyiz. Bizlere bir kez daha bayram sevincini yaşatan Rabbimize hamdü senalar olsun. İyilik ve güzellikleri gönülden gönüle taşımayı, paylaşmayı ifade eden Kurban Bayramı, bizi neşe ve sevinçle buluşturmakla kalmaz, kul olarak Allah'a yaklaşmanın, ümmet olarak birbirimize daha sıkı bağlanmanın zeminini de hazırlar. Aynı zamanda bu günlerde ifa edilen kurban ve hac ibadetleriyle Hazreti İbrahim'in tevekkülünü ve metanetini, Hazreti İsmail'in iman ve teslimiyetini ve Hazreti Hacer'in sabırla arayışını da hatırlatır. Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanmak için adanan her kurban ve yapılan her hac, içinde teslimiyet, sadakat, sabır, şükür ve paylaşma ruhu bulunan ilahi bir rahmet çağrısıdır. Bencillikten, cimrilikten, kayıtsızlıktan ve dünyevi ihtiraslardan uzaklaştıran bu çağrı, sınırları aşan bir kardeşlik şuuruyla, dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan bütün müminleri aynı rahmet ikliminde buluşturur. Kurban Bayramı, meydana getirdiği toplumsal dayanışma ruhu sayesinde, dünya hayatına ait tüm mesafeleri ortadan kaldırırken, varlıklı insanlarla mahzun yürekler arasında sağlam bir muhabbet köprüsü kurarak, yeryüzünü muhteşem bir kardeşlik sofrasına dönüştürür. Bugün dünyanın neresinde olursa olsun, temel gıda ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan milyonlarca insan için Kurban Bayramı, yalnızca maddi bir yardım zamanından ibaret olmayıp, hatırlandığını bilmenin, kardeşlik duygusunu hissetmenin ve yalnız olmadığını görmenin de en güzel tezahürüdür. Cenab-ı Allah'a ve O'nun yarattığı her varlığa karşı sorumluluklarımızı hatırlatan bu müstesna günlerin, hayatımızı iyilik ve hakikat üzere yeniden inşa etmek için bir başlangıç olmasını diliyor, gönlünü rızayı ilahiye, merhamete ve iyiliğe açan aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bu mübarek günlerin kardeşlik bağlarımızı daha da kuvvetlendirmeye, dostluklarımızı samimiyetle pekiştirmeye ve tüm dünyada barışa ve huzura vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum.

0: Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş'un Kurban Bayramı mesajını dinlediniz.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Her kim iyi amel getirirse ona ondan daha hayırlısı vardır. Onlar o gün korkudan emindirler. Neml Suresi 89. Ayet.

Burası Diyanet Kur'an Radyo. Kur'an Radyo. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Merhaba sevgili dinleyenler. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Bakara Suresinin tefsirini okumaya devam ediyoruz. Bakara Suresi 154. ayetin tefsiri. Allah yolunda ölmek, yani şehit olmak, sıradan bir ölüm gibi değildir. Bu sebeple şehitlere ölüler demek, yani onların ölüp yok olduklarını düşünmek yanlıştır. Aksine onlar diridirler. Fakat insanlar bunu fark edemez, onların canlı olduğunu hissedemezler. Taberi ayeti şöyle yorumluyor. Çünkü ölü, hayatı bitmiş, duyuları yok olmuş insandır. Bu sebeple de hiçbir şekilde hiçbir şeyden lezzet alamaz, hiçbir nimeti algılayamaz. Halbuki sizden veya diğer kullarımdan biri benim yolumda katledilmişse, böyleleri benim nezdimde diridirler, onlar bol nimetler, geniş rızıklar içinde mutlu bir hayat yaşamaktadırlar. Fahrettin Errazi'nin tefsiri de şöyledir. Sabır gösterip namaz kılarak dinimi yaşatma konusunda benden yardım isteyin. Bu hususta düşmanlarıma karşı mallarınızla, bedenlerinizle,

saygıyla söz edilmesi gerektiğini belirten mecazi bir anlam taşıdığı da ileri sürülmüştür. Fakat gerek Razi gerekse onun da işaret ettiği gibi müfessirlerin çoğu bu ayeti ruhun ölümsüzlüğü inancıyla açıklamışlardır. Buna göre esasen ölüm olayı ruhun bedenden ayrılmasından ibaret olup ölen ruh değil bedendir. Ölümle ruh bedeni terk eder. Beden canlılık fonksiyonunu tamamen kaybeder ve zamanla çürür gider. Ruh ise varlığını sürdürür. Ölümden sonra iyilerin ruhları ahiretteki güzel makamlarını görerek onunla mutlu olurlar. Kötülerin ruhları da cehennemdeki yerlerini görerek bundan elem duyarlar. Şehitlerse yalnız yüksek makamlarını görmekle kalmayıp cennet nimetlerinden de faydalandırılırlar. Bakara Suresi 155 ve 157. ayetlerin tefsiri. Müslümanlar Mekke'den Medine'ye göç ederek müşriklerin saldırılarından kısmen kurtulmuşlardı. Bununla birlikte hicretin ilk yıllarında hala kaygı ve korkuları vardı. Yeni vatanları olan Medine'de putperestlerin tehdidi altındaydı. Nitekim kısa zaman sonra çatışmalar başladı. Bu arada Müslümanlar ağır maddi sıkıntı çekiyorlardı. Hicret edenler mallarını geride bırakmışlardı. Çatışmalarda da mal ve can kaybına uğruyorlardı. İmkanlarını kardeşçe paylaşmalarına rağmen peygamber ailesi de dahil olmak üzere çok zaman günlerce karınlarını doyuramıyorlardı. Ayette özellikle Medine döneminin ilk yıllarındaki bu sıkıntılara işaret edilmekle beraber genel anlamda Allah'ın insanları bu tür sıkıntılarla imtihan etmesi her zaman mümkün olduğundan ayetin anlamı ve amacı da mutlak ve geneldir. Buna göre Allah Müslümanları o zaman denemiştir. Dilediği her zamanda dener. Allah'a dayanıp sıkıntıları altında ezilmeyenler hem dini hem de dünyevi bakımdan hep kazanmışlardır. Bu Allah'ın yasasıdır. Onun için 155. ayetin sonunda sabredenleri müjdele buyrularak yeniden sabra vurgu yapılmış, 156. ayette bu sabrın imanla ve teslimiyetle bütünleşmiş bir sabır olduğu özellikle belirtilmiştir. Bu ayetler bir yandan Hazreti Peygamberle ona inanan ilk Müslümanların sahip oldukları kesin imanla yüksek ahlakı ve üstün moral gücünü yansıtmakta, bir yandan da örnek Müslümanın karakteristik yapısını tanımlamaktadır. Bu yapının temel taşı Allah'a sarsılmaz iman, güven ve teslimiyettir. Sadece Allah'a ait olduğumuzun ve en sonunda O'na döneceğimizin bilinci içinde başarı ve kurtuluşu da yalnız Allah'tan beklemek, bu imanın bir ürünü olarak Allah karşısında her zaman ümitli ve iyimser olmak, düşmanlar karşısında da onurlu ve kişilikli olmaktır. Mealinde lütuflar şeklinde çevirdiğimiz 157. ayetteki salavat kelimesi salatın çoğuludur. Tefsirlerde salat çoğunlukla mağfiret, bağış kelimesiyle açıklanmıştır. Fahrettin Er-Razi ise bu ayetteki salat ve rahmet kelimelerini şöyle açıklar. Salat, Allah'tan olunca sena, medih yani övgü ve yüceltme anlamına gelir. Rahmet ise Allah'ın verdiği ve vereceği nimetlerdir. Buna göre ayet, Hazreti Peygamber ve Müslümanların yaptığı gibi hayatın türlü zorluklarına karşı koyan, özellikle inançlarını, vatanlarını ve diğer yüksek değerlerini koruma uğrunda karşılaştıkları sıkıntılara sabır ve metanetle direnen, Allah'a olan inançlarını, güven ve teslimiyetlerini, iyimserliklerini, sabır ve metanetlerini her zaman koruyan yüksek karakterli müminler için daha yücesi düşünülemeyecek güzellikte bir iltifattır. Çünkü burada müminlere övgülerde bulunup onların hidayette olduklarını bildiren bizzat Allah'tır. Bir mümin için bundan daha büyük bir lütuf ve şeref düşünülemez. Bakara Suresi 158. ayetin meali. Safa ile Merve Allah'ın nişanlarındandır. Dolayısıyla hac ve umre yaparak Beytullah'ı ziyaret eden bir kimsenin
bu yerleri tavaf etmesi

0: içerisinde kendisi için bir günah yoktur. Kim gönüllü bir iyilik yaparsa, bilsin ki Allah iyiliği mükafatla karşılayan ve çok iyi bilendir. Bakara Suresi 158. ayetin tefsiri. Safa ve Merve, Kabe yakınlığındaki iki küçük tepenin adıdır. Hazreti İbrahim, eşi Sare'nin kıskançlığı sebebiyle diğer eşi Hacer'le henüz bebek yaştaki oğlu İsmail'i ıssız bir araziden ibaret olan Mekke'ye bırakıp Kenan diyarına dönmek zorunda kalmıştı. Bu arada Hacer su bulmak ümidiyle iki tepe arasında koşup duruyor, kendisini ve çocuğunu susuzluktan ve ölmekten kurtarması için Allah'a yakarıyordu. Nihayet Allah, sonraları Zemzem kuyusu diye anılan yerden su çıkararak annenin dileğini kabul buyurdu. İşte görünürde hiçbir ümit ışığının bulunmamasına rağmen büyük bir sabır ve metanetle Allah'a güvenini devam ettirip bir sabır ve tevekkül sınavını başarıyla veren Hacer'in anısını yaşatmak üzere bu iki tepe arasında 7 defa gidip gelmek haccın uygulamaları arasında yer aldı ve bu uygulamaya say denildi. Esasen hac ve umre ile ilgili bir konuyu içeren ve yıllar sonra inmiş olan bu ayetin sabrın öneminden, sabır ve sebatla Allah'a sığınıp güvenenleri öven ayetin devamında yer alması son derece anlamlıdır. Burada bir bakıma şöyle denmek istenmiştir. Hacer, su bulmanın imkansız gibi göründüğü bu ıssız çöl ortamında bile Allah'tan ümidini kesmemiş, yerinde oturup kendisinin ve çocuğunun ölümünü beklemeye razı olmamış, aksine inanıp güvendiği Allah için hiçbir şeyin imkansız olmadığını düşünerek sabırla su aramaya devam etmiş, sonunda da aradığını Allah ona lütfetmiştir. Allah insanları her zaman bu şekilde sınamalardan geçirebilir. Hacer'in gösterdiği inanç, ümit, sabır, tevekkül ve kararlılığı gösterenler de bir şekilde Allah'ın keremine nail olurlar. Nitekim daha önce geçen 143. ayette de Allah imanınızı asla zayi edecek değildir. Çünkü Allah insanlara karşı çok şefkatli, çok merhametlidir buyurulmuştu. Cahiliye döneminde Safa Tepesi'nde İshaf, Merve Tepesi'nde Naile isimli iki put bulunuyordu. Putperest Araplar da bu iki tepe arasında gidip gelirler ve adı geçen putların yanında kurban keserlerdi. İşte bu putperest geleneğinden dolayı Müslümanlar bu iki tepe arasında sa'y etmekten çekinince bunda bir günah ve sakınca bulunmadığını bildiren ayet nazil oldu. Ayetteki tavaf kelimesi bu iki tepe arasında gidip gelme anlamında olup hac ve umre ibadetiyle ilgili terminolojide bu fiilden sözlükte koşma anlamına gelen sa'y diye söz edilir. Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir adlı eserden Bakara Suresinin tefsirini okumaya devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde buluşuncaya dek esen kalınız.
1: Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
3: Aşr-ı Şerif. Adem Kemaneci. Enam Suresi 51 ila 59. ayetler.

İnil hukmu illa lillah. Yaqussu

وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا

0: Sadakallahul azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendileri için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir şefaatçi bulunmaksızın Rablerinin huzurunda toplanmaktan korkanları Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar diye onunla, Kur'an ile uyar. Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam ona dua edenleri yanından kovma. Onların hesabından sana bir şey yok. Senin hesabından da onlara bir şey yok ki onları kovasın. Eğer kovarsan zalimlerden olursun. Böylece insanların bazısını bazısıyla denedik ki Allah aramızdan şu adamları mı iman nimetine layık gördü desinler. Allah şükreden kullarını daha iyi bilen değil mi? Ayetlerimize iman edenler sana geldikleri zaman de ki selam olsun size. Rabbiniz kendi üzerine rahmeti, merhameti yazdı. Şöyle ki sizden kim cahillikle bir kabahat işler de sonra peşinden tövbe eder, kendini düzeltirse bilmiş olun ki o çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Suçluların yolu da açığa çıksın diye ayetleri işte böyle ayrı ayrı açıklarız. De ki, sizin Allah'tan başka ibadet ettiğiniz şeylere ibadet etmem bana kesinlikle yasaklandı. Ben sizin arzularınıza uymam. Uyarsam o takdirde sapmış olurum. Hidayete erenlerden olmam. De ki, şüphesiz ben Rabbimden gelen kesin bir belge üzereyim. Siz ise onu yalanladınız. Sizin acele istediğiniz azap benim elimde değil. Hüküm yalnızca Allah'a aittir. O hakkı anlatır. O hakkı batıldan ayırt edenlerin en hayırlısıdır. De ki, sizin acele istediğiniz azap şayet benim elimde olsaydı, benimle sizin aranızda iş elbette bitirilmiş olurdu. Allah zalimleri daha iyi bilir. Gaybın anahtarları yalnızca onun katındadır. Onları ancak o bilir. Karada ve denizde olanı da bilir. Hiçbir yaprak düşmez ki onu bilmesin. Yerin karanlıklarında da hiçbir tane, hiçbir yaş, hiçbir kuru şey yoktur ki apaçık bir kitapta Allah'ın bilgisi dahilinde levh-i mahfuzda olmasın. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Kur'an'ı okumak, okudukça anlamak, anladıkça tatbik etmek için en güvenilir kaynak olan Diyanet İşleri Başkanlığı meal ve tefsirini sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an Yolu Türkçe Meali ve Tefsir her gün saat 15 ve gece 2'de Diyanet Kur'an Radyo'da. Özün Sözü.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. La ta'khuzuhu sinetun ve la nevm. Lehu ma fis semavati ve ma fil ard. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah, ondan başka ilah yoktur. Diridir. Her şeyin varlığı ona bağlı ve dayalıdır. Ne uykusu gelir ne de uyur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O'nun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez. Onların önlerinde ve arkalarında olanı O bilir. O'nun ilminden hiçbir şeyi dilediği müstesna kimse bilgisi içine sığdıramaz. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır. Onları korumak kendisine zor gelmez. O yücedir, mutlak büyüktür.
3: Burası Diyanet Kur'an Radyo.
0: Aşr-ı Şerif. Halit İnci. Hadid Suresi 20 ila 22. ayeti kerimeler.

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

Ki dünya hayatı bir oyun, bir eğlence, bir gösteriş, aranızda bir övünme, mal ve evlatta bir çokluk yarışından ibarettir. Tıpkı bir yağmur gibi ki, bitirdikleri çiftçileri imrendirir, sonra kurumaya yüz tutar, bir de bakarsın ki sararmıştır. Ardından da çer çöp haline gelmiştir. Ahirette ise ya çetin bir azap, yahut Allah'ın bağışlaması ve hoşnutluğu vardır. Dünya hayatı sadece aldatıcı bir yararlanmadan başka bir şey değildir. Genişliği gökle yerin genişliği gibi olup, Allah'a ve peygamberlerine iman edenler için hazırlanmış bulunan cennete ve Rabbinizin bağışlamasına erişebilmek için yarışın. Bu Allah'ın lütfudur ki, onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Yeryüzünde vuku bulan veya başınıza gelen hiçbir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılı olmasın. Kuşkusuz bu Allah'a göre kolaydır. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Hayat rehberi Kur'an. Kur'an-ı Kerim'in mesajlarını günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine sunan, Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde güncel bir dil ve üslupla hazırlanan Hayat Rehberi Kur'an, her sabah saat 9'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Sözün başladığı yer.
2: Aşr-ı Şerif. Yunus Balcıoğlu. Nur Suresi 27 ila 29. ayetler.
3: Eûzü billâhi

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Kendinizi tanıtıp izin almadan ve içinde oturanlara selam vermeden kendi evlerinizden başka evlere girmeyin. Sizin için daha iyi olanı budur. Umulur ki düşünüp anlarsınız. Eğer o evlerde bir kimse bulamazsanız, size izin verilmedikçe oralara girmeyin. Size kabul edemiyoruz, dönün denirse hemen dönün. Bu sizin için daha nezih bir davranıştır. Allah bütün yaptıklarınızı bilmektedir. İçinde kimsenin oturmadığı ve kendinize ait eşya bulunan evlere girmenizde sizin için bir sakınca yoktur. Allah açıkladığınızı da bilir, gizlediğinizi de.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim hayatımıza rehber. Bize düşen onu okumak, anlamak ve tatbik etmek. Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu ibret, hikmet ve pek çok kıssayı öğrenip anlamak. Allah'ın Kur'an'da bizlere bildirdiklerini kavramaya çalışıp ne kastettiğini anlamak ve Kur'an'ı hissetmek. Hayat kitabımız Kur'an'ı en iyi şekilde kavramak için Nazar-ı İlahi, hafta içi her gün saat 12'de Diyanet Kur'an Radyo'da.

0: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: İmanı destekleyen değer, Salih Amel. De ki, ben de ancak sizin gibi bir insanım. Ne var ki bana, sizin ilahınız ancak bir tek ilahtır diye vahyolunuyor. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın ve Rabbine ibadette kimseyi ortak koşmasın. Kehf Suresi 110. Ayet. Allah'ın kulları arasında sorumluluk alanı oluşturarak yeryüzüne gönderdiği tek varlık olan insan, yapıp ettikleriyle değerini ortaya koyar. Ona verilen hayat ve ölüm bir sınavdır ve sınavın hedefi, hanginiz daha iyi işler yapacak diye ifadesiyle özetlenmiştir. Allah, peygamberler vasıtasıyla yol gösterdiği insanoğluna, sınav süresi olarak bir ömür tayin etmiş, sonuçta varılacak yer olan ilahi huzurda bu ömrü nasıl değerlendirdiğinden hesaba çekileceğini bildirmiştir. Bahsi geçen ayette de Hazreti Peygamber'in dilinden ahirete imanın amelle desteklenmesi emredilmektedir. Ayet, Hazreti Peygamber'in insan olması yönüyle Allah'ın bütün ilmine vakıf olamayacağı vurgusu yaparken, tevhidi ve salih ameli telkin etmekte, her kim Allah'ın huzuruna varmak, hesabından kurtulup sevabına ermek, rızasını bulmak veya cemalini görmek arzu eyliyor, vasılından olmak ümidini besliyorsa, salih likaya layık halis iş yapsın demektedir. İnsanın güzel işler yapması, imanının fiili tasdikidir. Sözlükte iş, çaba, fiil, çalışma gibi manalara gelen amel kelimesi, Kur'an'da mümin olsun, kafir olsun, İnsanın bilinçli olarak yaptığı işleri ifade eder. Salah kökünden türeyen salih kelimesi ise faydalı, iyi, doğru ve güzel olan, işe yarar demektir. Salih amel, imanın yalnız gönülde ve dilde kalmadığının göstergesidir. Salih amelin tek bir tarifi yoktur. Her türlü iyiliği kapsar. Bununla birlikte ameli salih kavramı için tefsirlerde bazı açıklamalar yapılmıştır. Salih amel, insanın kendisiyle Rabbi arasındaki taattir. İbn Abbas'a göre salih amel, dört şeyi içerir. İlim, niyet, sabır ve ihlas. Allah'ın rızasına ve indirdiği ahkama uygun, kişinin kendisi ve diğer insanlar için hayır ve fayda sağlayan işler yapması, Allah'ın emrettiklerini yerine getirip yasakladıklarından kaçınması salih ameldir. Kur'an'da amel ve iman birlikte zikredilir. İmanla birlikte olan salih amel değerlidir. İnsana da yaptığı işlere de anlam katan imandır. İman edip salih ameller işleyenlere kendileri için içinden ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele. Bakara Suresi 25. Ayet. Allah iman edip salih ameller işleyenler hakkında onlar için bir bağışlama ve büyük bir mükafat vardır diye vaatte bulunmuştur. Maide Suresi 9. Ayet. İman, Allah'ın yalnızca varlığına değil, O'nun tek olduğuna, emir ve yasaklarına, bizi sınadığına, her şeyi görüp gözetenin O olduğuna, kimin daha iyi işler yapacağını denemek için bizi dünyaya gönderdiğine, işlerimizden hesaba çekeceğine, sahih ve sahte bütün niyetlerimizi bildiğine inanmaktır. Bu tür bir iman, Allah'ın emrettiklerini yapma gibi bir zorunluluk ortaya çıkarır. İman ve salih amel, ağaç ve tohum gibidir. Eğer toprakta tohum yoksa, ağaç meydana gelmesi söz konusu olamaz. Eğer toprakta tohum olduğu halde ağaç meydana gelemiyorsa, onun anlamı tohumun toprakta gömülü kalmış olmasıdır. Onun için, Kur'an'da verilen müjdeler, iman etmenin yanında salih amel de işleyenler içindir. Kur'an'da iman kavramı genel olarak amelle desteklenmiştir. İnanmak kalbin amelidir. İman, gözle görülüp elle tutulamaz. imanın tezahürü olarak ortaya çıkan fiiller, onun varlığı ya da yokluğundan söz ettirebilir. Mesela bir kimsenin namaz kılmak üzere mescide gitmesi, imanının ikrarı sayılır. Öldüğü zaman mümin muamelesi görmesi için başka bir delile ihtiyaç duyulmaz. Peygamberimiz, Allah bir kul hakkında hayır isterse, onu hayrı işlemeye yetkili kılar buyurmuştur. Ashab-ı kiram, Allah bunu nasıl yapar diye sorunca da, ölümünden önce o kulu salih amel işlemeye muvaffak kılar cevabını vermiştir. İnsanın görünen yüzü davranışlarıdır. Dinde her ne kadar niyet esas olsa da, her niyet bir sonucu doğurur. Bu da amel cinsinden bir davranış demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç şey öleni mezara kadar takip eder. İkisi geri döner, biri kalır. Ailesi, malı ve ameli onu takip eder. Ailesi ve malı geri döner, ameli kalır. Zilzal suresinde açıklandığı gibi, insanlar yaptıklarının hesabını vermek üzere kabirlerinden kaldırıldıkları zaman, yapılan işler miktarlarına göre değil, cinslerine göre değerlendirilecektir. İyi veya kötü işler yapanlar, bunu kayda değer bulunmayacak kadar küçük de yapmış olsalar, Allah katında değerlendirilecektir. Salih amel sahibinin kadın ya da erkek olması fark etmez. Onlar ahirette güven içinde olacaklar ve asla üzülmeyeceklerdir. Allah iman ve salih amelin karşılığında mağfiret ve cennet vaat etmektedir. Mümin kimseler yaptıkları iyi işlerin karşılığını dünya hayatında en güzel şekilde bulacaklardır. İmanını salih amelle destekleyenler, dinen hoş karşılanmayan bir şey yapmış olsalar bile, Allah onların günahlarını affeder ve bu hallerini düzeltir. Bilmeden yaptıkları kötülüklerden pişman olup döndüklerinde de durum onların lehine olacaktır. Kim bir iyilik yaparsa ona 10 katı vardır. Kim de bir kötülük yaparsa o da sadece o kötülüğün misliyle cezalandırılır ve onlara zulmedilmez ayetine göre iyi amele kat kat sevap verilirken kötülüğün işlenen suça denk bir ceza ile karşılanması, Allah'ın bütün kullarını kuşatan rahmetinin delilidir. Allah, insanın yapıp ettikleriyle genel olarak ziyanda olduğunu bildirmiş, ancak bazı grupları istisna etmiştir. İman edenler, salih amel işleyenler, hakkı ve sabrı tavsiye edenler. İyi iş yapmak kadar değerli olan, yaptığını iyi yapmaktır. Hazreti Peygamber, ihsan makamını açıklarken, Allah'ı görüyormuşçasına kulluk etmektir. Sen onu görmesen de o seni görüyor buyurmuştur. Bu da mümin kimseye doğru yola girmenin geçitlerinden birini işaret etmektedir. Mümin işini iyi yapacak, hep iyi iş peşinde olacak, Allah'ın rızasını kazanmanın yollarını ararken ne yaparsa yapsın meşru yollardan ve ihlasla yapmaya çalışacaktır.

0: Bir ayet, bir yorum. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İyiliğin karşılığı yalnız iyiliktir. Rahman Suresi 60. ayet.

0: Burası Diyanet Kur'an Radyo. Aşr-ı Şerif. Mehmet Duman. Şura Suresi 20 ila 24. ayeti kerimeler.
1: Euzubillahi mineşşeytanirracim.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim ahiret kazancını isterse, onun bu kazancını arttırırız. Kim dünya kazancını tercih ederse, ona da bundan veririz. Ama onun ahirette hiçbir nasibi olmaz. Yoksa onların ortak koştukları ilahları var da, Allah'ın izin vermediği kuralları bunlar için din mi yapıyorlar? Nihai hükümle ilgili söz, hesabın ahirete bırakılması olmasaydı, aralarında hemen hüküm verilir, iş bitirilirdi. Ama o zalimler için can yakıcı bir azap var. Zalimlerin yaptıklarından ötürü korkuya kapıldıklarını göreceksin. Ama bu mutlaka başlarına gelecek. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar ise cennet bahçelerinde olacaklar. Onlar için Rableri katında istedikleri her şey vardır. İşte büyük lütuf budur. Allah'ın iman edip dünya ve ahirete faydalı işler yapan kullarına verdiği müjde işte bu. De ki, sizden yakınlığa sevgi duymanızdan başka bir karşılık istemiyorum. Kim çaba harcayıp bir iyiliği gerçekleştirirse, bu konuda ona daha büyük güzellikler bahşederiz. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır ve iyiliği asla karşılıksız bırakmaz. Yoksa onlar Allah hakkında bir yalan uydurdu mu diyorlar. Halbuki Allah dilese senin kalbini de mühürler. Allah batılı siler ve gerçeği sözleriyle ortaya çıkarır. Şüphesiz O kalplerde olanı çok iyi bilmektedir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da dua, pazartesiden perşembeye saat 13.30'da Diyanet Kur'an Radyo'da.
1: Burası Diyanet Kur'an Radyo.

0: Diyanet Kur'an Radyo, sözün başladığı yer. Kur'an-ı Kerim Meali. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren İbrahim Bildir.
1: Onuncu cüz.
2: Dinleyeceğiniz bu cüzde Enfal suresi 41 ila 75. ayetler ve Tevbe suresi 1 ila 93. ayetlerin meali yer almaktadır.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a ve ayrım günü, yani iki topluluğun karşılaştığı gün kulumuza indirdiğimize iman etmişseniz biliniz ki ganimet olarak ele geçirdiğiniz her şeyin beşte biri Allah'a, peygambere, yakınlara, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara aittir. Allah her şeye kadirdir. İki birlik karşılaştığı sırada siz vadinin, Medine'nin daha yakın yamacındaydınız. Onlarsa daha uzak olan yamaçtaydılar. Kervan da sizden daha aşağıda bulunuyordu. Eğer siz karşılaşma yeri ve zamanı hususunda anlaşma yapmaya çalışsaydınız, aranızda ihtilaf çıkardı. Fakat Allah, olmasını murad ettiği şeyi gerçekleştirmek için böyle yaptı. Ta ki ölenin niçin öldüğü, yaşayanın niçin yaşadığı da apaçık ortaya çıksın. Kuşkusuz Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir. Allah rüyanda onları sana az olarak göstermişti. Eğer onları sana çok gösterseydi, korkup çekinirdiniz. Savaşma konusunda görüşleriniz çelişirdi. Fakat Allah korudu. Şüphe yok ki O, kalplerin gizlediğini eksiksiz bilmektedir. O, karşılaştığınız sırada da sizin gözünüzde onları az gösteriyordu. Onların gözünde de sizi az gösteriyordu ki Allah olmasını murad ettiği şeyi gerçekleştirsin. Zaten bütün işler Allah'a döner. Ey iman edenler! Bir düşman birliğiyle çatıştığınız vakit sebat ediniz ve Allah'ı çokça anınız ki zafer sizin olsun. Allah ve Resulüne itaat edin. Birbirinize düşmeyin, sonra zayıflarsınız ve zaferi elden kaçırırsınız. Sabredin. Kuşkusuz Allah sabredenleri sever. İnsanları Allah yolundan engellemek üzere taşkınlık ve gösteriş yaparak yurtlarından savaşa çıkıp gelenler gibi olmayın.